Ne rağmen affediyor. Veyafu ankesir. Nice nice günahları affediyor. Büyük günahlar vardır. Hadis-i şeriflerde kebair diye geçen. Bu büyük günahlardan insan mümkün mertebe sakınmaya çalıştığı zaman küçüklerini affediyor. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre Allahu Teala Hazretleri mectunibiye mectunibel kebairu. Yani kebire olan büyük günahlardan sakındığı müddetçe bizim her gün her anımız hatadır ama o zaman affediyor. Onun için bildiğimiz, aklımızın erebildiği, nihayet gözümüze, aklımıza girebilmiş olan günahları yapmamaya gayret içinde olduk mu bu kulum gayretli. Hadi öteki hatalarını affedeyim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Halim sıfatıyla affediyor. El halimu bade ilmihi. Her halimizi biliyor gene de halim. Siz bir arkadaşınızı seversiniz. Sonra bir gizli haline bir muttali olursunuz. Vay edepsiz. Sildim seni defterden. Gözüme görünme dersiniz. Bir küsersiniz. Bir defterden silersiniz. Bir daha hiç yüzüne bakmazsınız. Neden? Kabahatini anladınız. İç yüzünü gördünüz. Ama Allahu Teala Hazretleri halimun bade ilmihi. Biliyor da gene halim. Her halini biliyor kullarının, gecesini, gündüzünü, gizlisini, aşikaresini, her halini biliyor da ve cezalandırmaya da kudreti, tamme sahibi de gene affediyor. La ilahe illallahul halimül kerim, kerim de istemeden veren demek. İstedin mi, işte artık kıramaz, verir filan ama kerem sahibi istemeden verir, doyurucu şekilde verir. Allah-u Teala Hazretleri ekremül ekremindir, kerimlerin en kerimidir. İstemeden kullarına nice nimetler vermiş. Biz daha aklımız başımıza gelmeden Allah'ın nice nimetlerine sahip olmuşuzdur. Onları istemek aklımıza bile gelmez ki bizim. Daha bizim üzerimizde ne nimetlerin olduğunu biz anlayabilmiş miyiz? Elektrik daha yeni keşfedildi de Allah Allah vücutta da elektrik varmış filan diyorlar. Bir parmağınla bu tarafını tutuyorsun elektrik cihazının, bir parmağınla öbür şu tarafını tutuyorsun, ibresi fırt bu tarafa kayıyor. Ha Allah Allah, bu etin arasında elektrik de varmış. Allah elektrik de yaratmış. Hayret ediyorsun bak. Onu yakın zamana kadar kimse bilmiyordu. Yani bu elektrik anlaşılıncaya kadar kimse bilmiyordu. Daha bilmediği kulların neler var. Şu beynin esrarını koca koca profesörler, ordinaryüsler, ilim adamları açıkça itiraf ediyorlar. Daha bu beynin esrarına biz eremedik. Küçücük bir et parçası mübarekler. Kesin mikroskopun altına koyun, inceleyin anlayın. Mikroskopla görünmüyor ki her şey. Her şey mikroskopla görünmüyor ki. Görünen şeyden bir şey anlayamıyor ki gören. Nice nimetleri vardır Allah'ın üzerimizde. Farkında değilizdir. Yürüyoruz, sıhhatteyiz, afiyetteyiz, görüyoruz, işitiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Onun için Allah'ın farkına varmadığımız nice nimetleri vardır. Bilmediğimiz, esrarını bilmediğimiz nice içimizde hazineler vardır. Kullanmıyoruz. İnsan ne gözünün tamamını kullanıyor, ne böbreğinin tamamını kullanıyor, ne beyninin tamamını kullanıyor. Beynin 1/9'unu kullanıyormuşuz. 1/9'unu kullanan insanlar bu kadar harika işler yapıyorlarsa, öbür taraflarını kullanmayı bilen evliyaullah demek ki ne kadar üstün insan. Öbür tarafları kullanmaya muttali kılınmış olan evliyaullah demek ki ne kadar büyük insanlar, Peygamber Efendimiz demek ki ne kadar büyüklerin büyüğü anlaşılıyor. Allah bize bu nimetleri biz istemeden verdi. Farkına varmadan ceplerimiz doluyor, farkına varmadan nimetler içinde yüzüyoruz, farkına varmadan efendim karnımız doyuyor, yatıyoruz, kalkıyoruz. Uyku nimet, uyanmak nimet, efendim yemek nimet, yemekten zevk almak nimet. Hepsi güzel. Efendim hiç farkında olmadan bir zaman sonra bakıyorsun, Avrupa'dan bir haber geliyor, gökyüzündeki ozon tabakası deliniyormuş. Ah vah yazık bilmem ne, hay Allah, bir de öyle bir nimet vardı. Haberimiz yoktu bizim, yani yukarıda bir gökyüzünde ozon tabakası varmış, ne yapıyormuş? Fezadan gelen bütün efendim zararlı ışınları, radyoaktiviteleri vesaireleri süzüyormuş meğerse yeryüzüne, insanlara zararlı bir şekilde ulaşmasını engelliyormuş. O ozon tabakası yok olunca işte şiddetli yağmurlar, bir takım zararlı şeyler, geçenlerde gazeteler söylüyordu, mantardan 38-40 kişi filan öldü mantardan. Birisi inceleme yapmış, diyor ki bu adamlar mantarın zehirlisini zehirsizini ayırt edemeyecek insanlar değillerdi. Mantarın bazısının zehirli olduğunu herkes bilir.
köylüler bilir bunu, mantarla ilgilenen herkes bilir, zehirli mantarı tanırlar. Fakat mantarın bünyesinde efendim radyoaktiviteyi toplama özelliği vardır diyor yazar. O mantarlar gökyüzündeki ozon tabakası delindiği için efendim radyoaktiviteyi fazla topladı. Her zaman bundan önceki yıllarda zehirsiz olarak bilinen mantarlara bu sefer radyoaktivite birikti. Onu yediler, ondan öldüler diyor. Bu da bir nazariye tabii yani. Ölümleri izah etmenin bir şeyi, bir alim de böyle demiş. Demek ki ozon tabakası etrafımızda Allah'ın bizi korumak için koyduğu bir tabakaymış. Ozon nasıl oluyor? Ozon, şimşekler çaktığı zaman, şakır şakır şakır şakır gökyüzünde şimşekler çaktığı zaman efendim meydana gelen o şiddetli elektrik arkında, o şiddetli elektrik şeyinde efendim hidrojen atomları 3 tanesi bir araya geliyor. Yani ancak o enerji halinde oluyor. Ozon meydana geliyor. Ha, ben de gök gürültüsünü korkulu bir şey sanıyordum. Şimşeği fena bir şey sanıyordum. Onun bile vazifesi varmış. O da bir nimetmiş demek. Onun için insanoğlu neyin nimet olduğunu, neyin mihnet ve ceza olduğunu bilemez. O halimdir. O kerimdir. Yani cezayı hak etse kullar cezayı vermez. İstemeden nimetler ihsan eder. Güzel sıfatları, en güzel sıfatlar onun. Lehül esmaul hüsna. En güzel sıfatlar Allah'ın. Kerim olan, halim olan Allah'tan gayri ilah yoktur diyor. Demek ki bu sözden şu çıkıyor. Yani Rabbimiz o vahid ehad olan Rabbimiz, tek olan, yegane olan Rabbimiz affedicidir. Eğer bu başıma gelen bu üzüntülü şey benim bir kusurumdan dolayısa affına sığınırım, hilmine sığınırım, keremine sığınırım, onun lütfunu isterim demiş oluyor. Belki de kendisini üzen kimsenin başına bir felaket gelmesin diye ona acıyı veriyor belki de. Çünkü bir peygamberi değil, Allah'ın bir velisini üzen kimseye bile çok büyük felaket yar. Sen misin benim velimi üzen, sen misin onun kalbini kıran diye onu kim bilir ne türlü cezalara uğraştırır. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla Tallahi lekad aserekallahu aleyna. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, peygamber çocuklarıydı ama Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandıklarından ne cahillikler ettiler. Gene babalarının hürmetine felakete tam uğramadılar da imtihandan imtihana geçtiler. Onların öldürmek istediği, ortadan silmek istediği Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan oldu da onlar da ona muhtaç oldular da nihayet kapısına geldiler, ona sığındılar, bu sözü söylediler. Tallahu lekal aserekallahu aleyna. Andolsun ki Allah seni üstün kıldı, sen güzel huyunla yükseldin. Allah seni peygamber seçti. Biz de yaptığımız hatalardan dolayı işte böyle mahcup duruma düştük dedi. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın siması gibi ahlakı da çok güzel. Dedi ki la tesiri ve aleykümül yevm. Yevfirullahu leküm. Ve heve erhamirrahim. Bugün artık kendi kendinizi kınayıp böyle mahcup olmanıza lüzum yok. Ben affettim. Allah da sizi affeder. O erhamirrahimindir dedi. Öyle teselli etti. İşte büyük insanların hali şanı böyle oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz kendisini mahzun eden işten, o işi yapana da şey yapmış olabilir, bir ceza gelmesin diye. Ya ey benim halim Rabbim, ey benim kerim Rabbim, beni de hüzne düşürme, işte ona da bir zarar verme demiş olabilir. Onun için la ilahe illallahül halimül kerim diyor Allahu alem. Sonra Subhanallahi Rabbil arşil azim. O azim arşın sahibi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. Her türlü kemalat ile muttasıftır. Her işi mükemmeldir. Her işi tamdır. Her şeyi güzeldir. Neylerse güzel eyler demek oluyor. Yani Subhanallah'ın sözünü insan ciltlerle kitaplar yazsa bitiremez. Subhanallah sözü son derece kıymetli bir sözdür. Çok güzel bir sözdür. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ı her türlü noksandan tenzih ederim. O her türlü noksandan, eksiklikten, hatadan, kusurdan münezzehtir demek. Yani burada da bu sözü niye söylemiş? Üzüntüsünün arkasından diye düşünecek olursak, yani başıma bu hal geliyor ama Allah her şeyi mükemmel yapar. Her şeyinde bir hikmet vardır. Vardır bunun da bir hikmeti. Onun eksiği yoktur, noksanı yoktur. Madem bu böyle olmuş,
bir sebebi vardır diye teslimiyet. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir işe üzüldüğü zaman, ya Rabbi senin her işin güzeldir. Ben senin her türlü noksandan münezzeh olduğunu biliyorum, itiraf ediyorum. Vardır bir hikmeti demiş gibi oluyor yani bu sözle. Sübhanallahi Rabbil Arşil Azim. O koca arşı azimin sahibi Allah hatalı bir iş yapar mı? Her şey hikmetlidir gibi bir mana sezinliyor insan bundan. Muhterem kardeşlerim, yeryüzünün üstünde yaşıyoruz biz. Çevremizde semalar var. Semavat. Semavattan sonra bu semavatın birinci seması وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا. Biz dünyanın en yakınında olan birinci semayı yıldızlarla donattık. Demek ki yıldızların olduğu bütün bu görünen gökyüzü semayı dünya, yani en yakın sema birinci semadır. Ondan sonraki semalar artık 7 kat semavat var. Seba semavatın tıbaka, tabaka tabaka 7 kat sema olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ama bu filozofların sıraladığı gibi felekül kamer, feleki zuhal, feleki utarit değil. Utarit'in de efendim zuhal'in de hepsinin, bütün yıldızların bulunduğu sema sadece birinci sema. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيهَا. Birinci sema o. Onun arkasında daha nice nice mesafeler var, uzaklıklar var. Sonra وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Kürsüsü Allah-u Teala Hazretlerinin bütün bu 7 kat semayı ihata ediyor, içine alıyor. Kürsüsü var. Ve bu koca semavatın ötesinde bunu içine alan bu kürsüden sonra Allah-u Teala Hazretlerinin arşı yanında bu kürsü ufacık bir nokta gibi kalıyor. Arş-ı Âlâ'nın azametini insanoğlu idrak edemez. O işte azamet sahibi olan arşın Rabbi diye onu şey yapıyor. İnsanı Allah-u Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine götüren ve onun önünde kul olarak secde ettiren en güzel müşahedelerden birisi gökyüzüne bakmaktır. Yıldızlı bir havada bakın gökyüzüne, bakın derinliklerine, o parıldayan şeylerin, efendim ecram-ı felekiyenin, gök cisimlerinin her birisi bu dünyalardan nice nice kere büyük güneşler onlar. Çok uzaklardaki güneşler ki uzaklığından dolayı biz onları nokta gibi görüyoruz. Yani bizim güneşimize bakamıyoruz, o bize çok yakın, o böyle tepsi gibi görünüyor, bakamıyoruz. Ancak camı islediğimiz zaman, kaplara yaptığımız zaman şöyle süzülmüş bir haliyle bakıp işte öyle görebilir insan. O bize en yakın güneş. O çok uzaklardaki güneşler, anlayın ki bizim güneşler ne kadar büyük olduğu halde gökyüzünün engin lacivert boşluğu içinde bir küçük nokta gibi görünüyor. Nice nice gökyüzüne Allah öyle ışık saçan, efendim enerji saçan parçalar saçmış yani. Bu ne muazzam iştir. Bunun ötesinde ne var? O lacivertliklerin derinliklerinde neler var diye insan düşündüğü zaman o azamet karşısında efendim secdeye kapanır. Öyle yıldızlar var ki bugün ansiklopediler söylüyor, astronomi bilginleri söylüyor. Işığı milyonlarca senede geliyor dünyaya. Halbuki ışık bir saniyede dünyanın etrafını 7 defa dolaşır. 300 bin kilometre yapar. Bir saniyede. Bir sene gidecek bu hızla bir ışık, bir sene dolacak, milyonlarca sene gidecek. Gidecek. Demek ki o taraftaki bir güneşten, bir ışık kaynağından bize ışık yola çıkıyor. Milyonlarca sene yol alıyor, alıyor, geliyor. Bizim gözümüze milyonlarca sene sonra çıktığı yerden, milyonlarca sene sonra gelmiş. Biz de gökyüzünde onu bir yıldız olarak, bir parıltı olarak görüyoruz. Bak gökyüzünde bir şey parlıyor, bir küçük yıldız diye teleskopumuzu o tarafa çeviriyoruz. Bu ne biçim yıldızmış diye inceliyoruz. Kaç milyon sene mesafeden. Sen şimdi onu seyrediyorsun ama acaba o orada şimdi var mı? Yok belki de, çünkü kaç milyon sene önce çıktı yola ışığı, sana geldi. Ondan sonra ya patladıysa, bu aradan geçen milyonlarca seneden sonra orada başka hadiseler olduysa sen göremezsin. Milyonlarca sene sonra eğer dünya var olacaksa yaşayanlar görecek o olan hadiseleri. Böylece anlıyoruz ki dünyamızın etrafında bir zamandan mesafe, bir zamandan örülü perde var ki siz geçmiş zamanı seyrediyorsunuz gökyüzünün derinliklerinde. Geçmiş zamanı seyrediyorsunuz. Şimdiki zamanın halini bilemiyorsunuz. Zaman perde olmuş. Şimdiki halini görmeye gücünüz yetmiyor. Bu kadar esrarengiz bir alemdeyiz. Bu kadar aciziz. Bu kadar küçüğüz. Dünya bu kadar küçük. Dünyanın içinde biz bu kadar küçüğüz. Allah
bu güzel şuura, yani Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah'a boyun verip, tesbih çekip, secde edip, Sübhanallah diyen, kulluk eden kullardan eylesin cümlemizi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Muhterem kardeşlerim, hamd, Allah'ı övmek.

0: övmek. Hamd de verilen bir nimetten sonra yapılan övgüye derler. Yani kuru kuruya bir medih değil. Sen arslansın, ağasın, paşasın, daha bir şey vermemiş karşı taraf, buna medih derler. Bir nimetten sonra yapılan şeye, efendim, nimet sahibine böyle şükran duygusuyla dolu olarak yapılan medhe hamd derler. Hamd Allah'a mahsustur. Ancak Allah'a mahsustur. Çünkü her nimet O'nundur. Ve her halükarda, yani her halde, iyi halde de, kötü halde de, üzüntüde de, sevinçte de Allah'a hamd edilir. Çünkü O'nun şanı yücedir. Her zaman övülmeye layıktır. Her anda gene nimeti vardır üzerimizde. Onun için hamd edilir. Bak Peygamber Efendimiz de kendisine hüzün geldiği zaman, üzüldüğü zaman bile hamd ediyor gene. Ama nimet gelirse şükreder, insan sevinir. Üzüntü gelirse de yine hamd edecek. Üzüntü gelirse hamd edecek, bırakmayacak Allah-u Teala Hazretlerine efendim sevgisini, saygısını, efendim kulluk şuurunu bir tarafa bırakmayacak. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun derdi Peygamber Efendimiz. Kendisini üzecek bir işle karşılaştığı zaman Halim ve Kerim olan Allah'tan gayri ilah yoktur. O arş-ı azimin sahibi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. O alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun derdi. Ne güzel duygular taşıyormuş demek ki. Bilmiyorum siz bir üzüntülü hadiseyle karşılaşınca ne yaparsınız, biz ne yaparız? Basarız bağırtıyı, olduğumuz yerde kimimiz tepiniriz, kimimiz kızarız, kimisi tabakları yerlere çalar, kimisi efendim odanın içini darma duman eder, efendim masalar, sandalyeler uçuştu, camlar, çerçeveler kırıldı, bilmem ne olmuş, üzülecek bir hadise başına gelmiş. Kimisi saçını yolar, kimisi başını yolar, kimisi yakasını yırtar, kimisi efendim jiletle göğsünü paralar, kimisi camları, efendim şişeleri kırar, yüzünü gözünü çizer. Ne oluyorsun? Üzülecek bir hadise olmuş. Nerede bu insanların zavallılıkları, nerede şu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin duygularındaki nezahet, güzellik, örnek ahlakı. Allah-u Teala Hazretleri bizi onun yolunda yürüyen, onun edepleriyle edeplenen kul eylesin. Bu duayı ezberlemişsinizdir. Birisi La İlahe İllallah ile başlıyor. Sonunda El Halimül Kerim diyoruz. La İlahe İllallahül Halimül Kerim. İkincisi de Sübhanallah. Bu tesbihi de biliyoruz. Sübhanallah'ı Rabbül Arşül Azim. O da Rabbül Arşül Azim ile bitiyor. Üçüncüsü de zaten bildiğimiz şey. Elhamdülillahi Rabbül Alem. La İlahe İllallahül Halimül Kerim. Sübhanallah'ı Rabbül Arşül Azim. Elhamdülillahi Rabbül Alem. Üç tane şahane cümle öğrenmiş olduk ki bu cümleler insana ahirette çok büyük sevaplar kazandırır. Bunlar yerle göğün arasını doldurur, insanın mizanını ağır bastırır. Bir kul ruz-u mahşerde hesapları görülüp amelleri tartıldıktan sonra bir hayır yok, cehenneme gideceği sırada bir kağıt parçası gelir. O kağıt parçası o semaları ve yeri içine alacak kadar olan mizanın, yani amel terazisinin kefesine konulur. O kefeye o kağıt konulduğu zaman o kağıt bütün o günahların hepsinden daha ağır gelir, bastırır. Kul da cehenneme gitmekten kurtulur, cennete girer. Ne yazıyor o kağıdın üzerinde? La ilahe illallah yazıyor. Bir la ilahe illallah sözü hepsinden daha ağır gelir, kulu kurtarır. Onun için bu sözler hele şuurla söyleniliyorsa, hele duya duya, anlaya anlaya, idrak ede ede söyleniliyorsa, ben ancak Allah'a ibadet ederim, gayrıya tapınmam, ancak ondan yardım isterim diye la ilahe illallah şuuruyla yaşarsa insan Allah'ın velisi olur, evliyası olur, hakkıyla olursa.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra dinliyorsunuz.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar.

Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Efendimiz buyuruyor ki, ilim sadece gayret gösterip öğrencilik yapmakla, çalışmakla olur. Yani patladak olmaz, birden olmaz. Çocuk cahil doğar, okursa bilgin olur, okumazsa cahil kalır. Gayret sarf etmek lazım, ilim öğreneceğim diye uğraşmak lazım. Uğraşmadan olmaz. Geceleri uğraşacak, gündüzleri uğraşacak. Bir hafızın hafız olması ne demek? 600 sayfayı satır satır, kelime kelime, hareke hareke ezberleyecek. Az mı? Okuya, okuya, okuya, okuya, yanıldıkça düzelte, o hafızlığı elde edinceye kadar ne zahmet geçiyor. Bir diploma alıyor, üniversiteyi bitiriyor, o diplomayı alıncaya kadar ne kadar alnından terler akıyor, damlıyor yerlere. Kolay değil, diploma kolay değil. Unvanlar, bir doktor olmak, bir doçent olmak, bir profesör olmak çok zor. İmanı gevriyor insanı. Anasından emdiği süt burnundan geliyor. Heyecan, heyecan, heyecan. Profesörlerin karşısına çıkacaksın. Efendim bilmem ne, 5 tane profesör küppeleri giymişler, oturmuşlar, sana bakıyorlar. Bakalım saati ayarlayabildi mi, konuşmayı nasıl yapıyor, sesinin ayarı nasıl, tahtaya iyi anlaşılsın diye şekiller çiziyor mu, yazıyor mu, bilmem ne filan. Beğenmedik dedi mi, gidiyorsun. İnsan imtihanı, bilgi imtihanı, deneme dersi imtihanı, efendim vesaire vesaire. Ne yayınlar yazmış? Bir yayın kolay yazılmıyor. Bu eline kalemi aldığın zaman bu sayfalar kolay dolmuyor. Bir mektubu yazmakta zorlanıyor insan. Zor. İlim çalışmakla olur. Gayret edeceksin, ter dökeceksin. Halim Selim adam. Melek gibi, lokum gibi. Ve nasıl

0: Oluyor bu böyle. Bu da kendisini zorlamakla olur. Bu da talimle olur yani. Bu da çalışmakla olur. Bir insan patladak halim olmaz. Edeple, terbiyeyle, anasının babasının terbiyesiyle, kendisini tutmasıyla zamanla olur. Yani güzel huyları edinmek de talime tabidir. Halim olacak. Halim olması için babası anası uğraşacak, aşırı taraflarını törpüleyecek, kesilecek tarafları kesecek, yanlış yerleri budayacak, çocuk halim olacak. İyi terbiye görmüş maşallah, aferin. Anası babası Allah razı olsun, nur içinde yatsın, iyi terbiye vermişler evde. Aile terbiyesi almış. Aile terbiyesi eksik olursa mektep terbiyesi yetmiyor. Temel bozuk olunca mektep terbiyesi yetmiyor. Ailedeki terbiye önemli. Demek ki güzel huylarda talim ne oluyor, eğitim ne oluyor?
1: Akra, akra, akra, akra.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 21.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Hazreti Rahman'ım, tevfik-u hidayet et. Alemlere sultanım, tevfik-u hidayet et. Sen kadir-i mutlaksın, hem erham-ı eşfaksın, ihsan edici haksın. Tevfik-u hidayet et. Sıdk ile giren yola, matlubunu tez bula, devlet yeter ol kula. Tevfik-u hidayet et. Ya batın, ya zahir. Ya batinu ya zahir, ya hazıru ya nasır. Entel melikul kadir, tevfik-u hidayet et. Biçare hudayi yer, ihsana olamaz hal, hoş zevk-ı safa eyler, tevfik-u hidayet et.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi asitli içecekler biraz geniş bir alanı kapsıyor işin açığı. Mesela limonata yapıyorsunuz, o da bir asitli içecek, içerisine limon sıkıyorsunuz, limonun içerisinde asit var. Bununla beraber mesela aldığınız bir sade soda, o da asitli içecek sayılabilir. Yani içindeki karbondioksit gazından dolayı bir miktar asit var, kabul edilebilir. Dolayısıyla bizim gıdalarla ilgili, içeceklerle ilgili daha net bir ayrım yapmamız lazım. Ama merak ettiğiniz noktaya doğru çok net bir takım şeyler söyleyeyim. Şimdi değişik asit türleri var. Bunlardan en zararlısı fosforik asit, ki sadece kolalarda var. Kolalardaki fosforik asit vücudumuzdaki fosfor dengesini bozuyor ve kemiklerdeki kalsiyum ve fosforun boşaltılarak osteoporoz dediğimiz kemik erimesine sebep oluyor. Yani bu çok net. Mesela günde bir bardak kola içmek kadınlarda ölçülebilir düzeyde kemik erimesi yapıyor. Mesela bununla ilgili çalışmalar çok. Bununla beraber diğer mesela gazozlardaki asit var. Bu fosforik aside göre o kadar zararlı bir asit değil. İşin açığı o asiden, diyelim ki asetik asit olabilir veya değişik asitler var. Tek tek kimyasal isimlerine girmeyeyim. Asitli içeceklerdeki sorun asitten daha ziyade, yani fosforik asidi hariç tutuyorum, diğerlerinde asitten dolayı sorun yok. Bu asitli içeceklerdeki diğer katkı maddeleri ve içindeki şeker miktarı ve türünden kaynaklanıyor. Yani kolanın içerisindeki asit çok zararlı. Kola o yüzden çok zararlı. Başka zararları da var. Diğer asit içecekler ise asitlerden dolayı veya içerisindeki gazdan dolayı değil, içerdiği katkı maddeleri ve şeker miktarı ve türünden dolayı zararlı oluyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.
2: Akra, akra, akra. Sakın terki edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Müslümanın rehberi Kur'an'dır. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın en sevdiği varlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki El-Kur'anu ehabbu ilallahi teala mines semavati vel ardı ve ma fihinne. Kur'an-ı Kerim Allah katında göklerden ve yerden ve bunların içindeki tüm zenginlik ve varlıklardan daha sevimlidir. Allah daha çok sever Kur'an-ı Kerim. Böyle bir kıymetli kitap, Allah'ın hitabı, Allah'ın kelamı, efendim, kelamı kadimi, Furkan-ı Hakimi Müslümanların elinde. Bir. İkincisi, o Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretleri gökten bir kitap halinde efendim tekbirlerle, tehlillerle, meleklerle indirmedi. Dileseydi, böyle bir indirmeyi de murad etseydi, böyle de yapardı. Alın size gökten bir kutsal kitap iniyor diye insanlara bir ses gelirdi ve nurlar saçan kutsal bir kitap insanların önüne konulduğu zaman herkes secdeye kapanırdı. Çok da etkili de olurdu yani böyle bir şey. Allah Allah. Gökten bir yaprak düşse, altın yazılı bir varaka düşse insanın tüyleri diken diken olur. Öyle bir kitap gelse, öyle meleklerle şeylerle, efendim herkesin tüyleri diken diken olurdu. Secde ederlerdi. Yani muazzam, muhteşem bir şey olurdu.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra.

Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah.

Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah.

Fidayiye şefaat kıl. Eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tetik parmaklar, tetik biliyorsunuz silahlardaki bir tıklamayla sesle birlikte olan bir durumdur. Aynı şekilde tendonlarda da bu şekilde bir takılma, kilitlenme olarak tarif edilen bir sesle birlikte kapanma ve açılma. Bu ses ve kapanma sırasında ağrılı bir klinik tablo. Bunun mekaniği nedir? Şimdi bu parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerimiz belli kılıflar içerisinde hareket eder. O kılıflar bir su borusu gibi düşünün. O boru içerisinde daha ince bir borunun hareket ettiğini düşünün. Parmak eklemleri o tendonlar kıvırıyor, hareket ediyor, açıyor, kapatıyor. Bu açıp kapatma sırasında o belli bölgelerde daralma noktaları var. Eğer onlar olmasa parmağımızı kıvıramayız zaten. Bu daralma noktaları, doğal daralma noktalarında aşırı daralma olursa, bunlara pullei denen noktalardır bunlar anatomik olarak. Bu bölgelerdeki aşırı daralmalar bu kirişlerin o noktalardan geçerken takılmasına, yani bunu bir otoyolda alt geçit gibi düşünün. O alt geçitten geçen araçların o alt geçitte takılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir daralma bu takılmaya sebep oluyor. Her karşıya geçiş bir takılmayla karşımıza çıkıyor ve bir ses yapıyor. Bunun derecesi var tabii. Hafif takılmalar var. Bir de mekanik takılmalar. Mesela çocuklarda, yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Mesela çocuk baş parmağı kıvrık olarak doğuyor. Açamıyor. Bu konjenitaldir. Yani doğumsal tetik parmaktır. Erişkinlerde ve daha sonra kazanılmış olan tetik parmaklarda ise yine aşırı ve ani kullanmanın getirdiği sonuçlar sonucunda, yani o bölgenin aşırı travmaya maruz kalmasıyla ona reaktif olarak enflamasyon, ödem oluşuyor, kalınlaşma oluşuyor tendon kılıfında. Bu da bir şeyi çok sıkmakla ilgili olabilir. Yani mesleki bir kullanım kusuru olabilir. Sonuçta mekaniği tamamen takılan bir tendon var. Onun üzerinde onu boğan bir kılıf var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederim

Dir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve

0: Yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Peki dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır dediler, biz atalarımızı böyle ibadet yaparken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz dedi. Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle ve bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse aleyhindedir. Şüphesiz Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
3: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
2: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
4: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
2: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
4: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
5: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Acep şu yerde var mı ola, şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı şöyle garip bencileyim. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim, bulamadım şöyle garip bencileyim. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler kalmasın, şöyle garip bencileyim. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göğner özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyim. Nice bu dert ile yanam, ecelere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyim. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnanç aslında bir şeye yüklemiş olduğumuz anlamdır. Hani inanç dediğimiz zaman evet din inançları var kişinin dünyada var oluşuna dair sorgulamaları sonucunda tümden gelimdir. Nedir? Yani ayet gelmiştir ve Kur'an

0: gelmiştir, peygamber gelmiştir ve bir takım doğruları söylemiştir. Hani gaybe iman deriz ya, yani inanırız, inanmak isteriz. Daha sonra zaman içerisinde, bugün ne diyoruz? İşte bugün bilimin ortaya çıkarmış olduğu bazı gerçekler 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de zaten söylenmişti. Bu din inançlar. Dini inanç kişinin kendi ayaklarını, bu dünyada ayaklarını sağlamca basıp yürüyebilmesi için. Bir de kişinin kendine karşı olan inançları var, içe dönük inançları var, etrafında inançları var. Hani inanç demiş olduğumuz zaman inanç sadece din inanç değildir. İnanç kişinin dışarıdaki her şeye yüklemiş olduğu anlamlar bütünüdür. Deriz ki bakın düşüncelerimizin ürünüyüz. Bir kimse düşüncelerinin ürünüdür. İnanç da düşüncelerin kemikleşmiş halidir. Eğer bir şeye ne kadar çok fazla düşündüğünüz zaman meleke haline gelir, huy haline gelir. O yüzden kişinin inancını değiştirmek çok zordur. O kişiyi ikna etmek zor. Şimdi deriz ki düşüncelerinizi değiştirmekten korkmayın. Düşünceleriniz aslında gömlek gibidir. Sürekli değiştirin. Eğer bir insan düşüncesini değiştirmiyorsa değiştirmeye inanmıştır. Yani sabit fikrin altında inançlar vardır. Dolayısıyla burada hani algılarımızın aslında sadece bir illüzyon olduğunu inanırsak ve sadece benim doğrum olduğunu, benim baktığım pencereden böyle görünüyor. Karşımdaki insanın penceresinde nasıl görünüyor diye empati kurduğumuz zaman kendimize, dış dünyaya, etrafımızdaki insanlara ve düşünce değiştirmek demek benim baktığım pencereden diğerinin baktığı pencereye gidebilmek, diğerine gidebilmek yani çok boyutlu hayata bakabilmektir. Çok boyutlu bir şekilde bakan insanlar zaten içi geniş olur, ufku geniş olur, ufku zengindir ve daha huzurlu olurlar.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet,

0: ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El-Ahadîs-ü-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış, ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El halikul bari'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل

0: السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fâtiras semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâde, rabbe kulli şeyin ve melîkeh, eşhedü en la ilâhe illâ ent, e'ûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: اللهم iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
1: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetül müttekin. Salavat ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlmü en eyyühel ikhvan, en ektaril kitabı kitabullah ve en ektaril hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Neşerrar umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâten fil nâr. Tabi senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Eyyühen nâr, innehu lem yebka min meşşirâtin nübevve illa rü'yi s-sâliha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanı o en mükemmel bahtiyarlık bir devri. En güzel zaman. O zamanki ashab-ı kiram ve en büyük bahtiyar insanlar. Bu devri bir daha bulmanın imkanı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Bir daha peygamber de Cenab-ı Hak yollamayacak. Yollamayacağına göre peygamberin şeysinden bize ne kalacak? Miras. Rüyalarımız kalıyor. Meşrat-ı nübüvvet. Nübüvvetin tefsiratlarından bize ancak rüyalarımız kalıyor. Bu rüyalar ki er-rü'yü s-saliha. Rüyalar kısım kısımdır. Rüyayı saliha, nefsani rüyalar var, şeytani rüyalar da var, bir de insanın meşgul olduğu hadiselerle gördüğü rüyalar var. Bu rüyalar makul değildir. Makul olan rüya, rüyayı salihadır. Rüyayı saliha da insan kendisi rüya göremez, rüya gösterilir. Evet, râlihû. Buna gösteriliyor bir rüya, görüyor rüyayı. Bundan manalar alıyor. İstikametine yol veriyor, istikametini tayin ediyor yani. Bu gördüğü rüyayla. Estralihu. Yahut başkası diyor ki, senin için böyle bir rüya gördüm ben. O rüyadan da dersini alıyor. Bunlar mübeşşirat-ı nübüvvettendir. Rüya deyip geçmeyiniz. Ela ve inni nüvitu en ekra'al Kur'an râken av tacida. Şimdi ilk İslamlık tabi. Herkes namazını nasıl kullanacağını henüz daha pek iyi bilmiyor. Onun için rükû vaktik vardı vakti de mesela elham okuyabiliyor. Kul vallahu okuyabiliyor. Rükûda. Secdede kezalik böyle yapabiliyor. Efendim dedi ki hayır, rükû ve sücud Kur'an yeri değildir. Rükû ve sücud ancak tesbih yeridir. Burada hemen rükû fe azzimû fîh bir rab. Sübhâne rabbiyel azîm diyerekten Cenab-ı Hakk'ı tazim. Tesbih olarak da bu tesbihi söyledir. Asgariyesi üç defa. Sübhâne rabbiyel azîm, sübhâne rabbiyel azîm, sübhâne rabbiyel azîm. Sana beş yapabilirsin, yedi yapabilirsin, on bire kadar yapılabilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rükûlarını çok uzun yaparlardı. Hatta ashab-ı kiram bu rükûlarında artık düzelmeyecek mi acaba derlerdi. Rükûdan kalktıktan sonra secdeye inmezler. Rükûda ne kadar durdularsa rükûdan sonraki ona bu kadar gene kavim ediyorlar ama bu kadar beklerlerdi. Yani beş tesbihlik, sekiz tesbihlik, on tesbihlik zaman kadar rükûda ayakta durur. Ondan sonra secdede. Secdede kaç tesbih yaptıysa, iki secde arasında da o kadar gene bekler, ondan sonra ikinci secdeyi yapardı. Bizim gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yok bu. Ama biz bir alışkanlığın kurbanıyız yani. Alışkanlığın kurbanıyız. Mesela haç vaktine gidiyoruz, burada 5-10 gün onların kıldırdığı namazdan biraz tesir oluyor. Geliyoruz, birkaç gün burada devam ediyoruz. Arkasından gene bozuluyor, eski hale dönüyoruz. Allah kusurlarımızı

أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. O zaman da Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Fakmen en yüstecab. Yahut takdimen en yüstecab. Yani kıvan muhakkak layıktır. Böyle namaz kıldığınız takdirde namazlarınız müstecabdır indiyallahu aleyhi. Güzel namaz Kur'an'ınızı okudunuz. Fesihinizi, rükûlarınızı da güzel yaptınız. Onun arkasından yaptığınız dualar indi ilahiye de müstecaptır. Yine buyuruyor Efendimiz. Eyyühennâs. İnni vallâhi mâ âmurukum illâ mâ emerakumullâhu bih. Bak burada güzel bir tembih var Resulullah Efendimiz. Ey insanlar. Âgâh mütenebbi olun. İyi dikkat edin. Kısamla söylüyor ki ben size hiçbir zaman kendimden bir şey emretmem. Şunu da şöyle yapın diye kendimden bir şey söylemedim. İlla ma emrakumullahu bih. Ancak Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Söylediklerim hep Allah-u Teala'nın emirleridir. Onları tebliğ ederim. Açıklarım onların manasını. Ve la enhâkum. Bunu da yapmayın demem size hiçbir şey kendimden. Bunu yapmayın, etmeyin diye kendimden bir şey men etmem. İlla amma nehâkumullahu an. Ancak Cenab-ı Hak neleri yasak ettiyse onları ben de size yasak olaraktan tebliğ ederim. Binaenaleyh, dikkat edin. فَاَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ Hepimiz rızka muhtaç. Rızkın çok çeşit yolları var. Bin bir çeşit yolu var. Minali, siz o rızık yollarından kazancınızın halal olan kısmından, halal olan kısmını göz orta değil, irfak ol. Kendinize acıyarak da rızk ile hem haramlardan korunarak, haramlardan korunarak rızkınızın sahine talep edin. Rızkınızı bu surette talep edin. Halal olarak. Ama az. Az olsun da halal olsun. Onun için siz de rızıklarınızı talep ederken haramdan rızık talep etin. Bugünkü hadiseler bunun çok canlı bir emridir. فَوَلَّذ۪ي نَفْسُ اَبِ الْقَاسِمِ يَدِ Alnının teriyle kazanabilirsen bu senin için ne güzel bir nimettir. Sen ondan sıhhat de bulursun, afiyet de bulursun, ahiret saadetini de bulursun. Çünkü kanın temizdir. Haramdan beslenirsen kanın pistir. Hastalıktan kurtaramazsın kendini. Bu doktorlara gider paralar, bir askerlere gider. Sıhhatında da hayır olmaz. Hiçbirinde de hayır olmaz. Ahiretinde de tam yerde hayır olmaz. Bunun için yine buyuruyor. فَوَلَّذ۪ي نَفْسُ اَبِ الْقَاسِمْ بِيَدِ Kendisine Efendimiz Ebu Kasım dedi. Yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi Allah'ın elindedir. Nefsim Allah'ın elinde olan Allah'a kasem ederim ki اَنَّ اَحَدِكُمْ لَيَطْلُبُهُ رِزْقُهُ Bak ne güzel söz ama. Ne güzel söz. Efendimiz Allah'a kasem ederek yoktur. Muhakkak iyi biliniz, dikkat ediniz. Sizin her birinizin rızkı sizi talep eder. Rızkınız sizi talep eder. Rızık seni arar yani. O rızık vaktiyle tayin olunmuştur. O seni arar bulur. Ama Hoca Efendi ne yaptın ya ben oturursam evimde. Bu gelip de beni nereden bulacak ya? Esbaplar var. Esbaplara tevessül de vazifedir. Esbabına tevessül edeceksin. O rızık seni gelip bulacak. Neyse tedbir ama. Bak. Kemâ yatlubuhu eceluhu. Ecel, biz ecel mi arıyoruz? Ecel bizi mi arıyor? Ecel bizi arıyor. Bazen yolda yakılıyor. Bazen yatakta yakılıyor. Bazen havada yakılıyor. Ecel. Nerede yakalarsa ecel arıyor çünkü bizi. Her gün 5 defa yokluyor. Herkesi ecel günde 5 defa yoklar. Defter elinde. Hangi saat, hangi dakikada bu adamın ekmeği bitecek, suyu bitecek, alacağı hava bitecek, dünyadan ilgisi kesilecek, elinde defter, barometresi, her şeyi güzel gösteriyor. Onun peşinde günde 5 defa onu yokluyor ve nerede rast geldiyse orada yakalayıp götürüyor. Ecel sizi nasıl arıyorsa rızkınız da sizi böyle arıyor. فَاِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ Oldu ha. Baktık ki rızık zor geliyor. Arıyor bizi ama az geliyor. تَطْلُبُوهُ بِتَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ Öyleyse baktın ki rızkın zorlanıyor sana, az geliyor. Sıkıntıdasın. Bunu haram yollara gidip de onun bunun evini soymak, dibinden parasını almak, gırtlağına sarılıp da parasını almak. Ama insanlar bazen böyle zuafanda var. Hizmet-i ilahi. Yani böyle sıkıntıya düştünüz yok da sakın haram yollara gidip de böyle rızık kazanmak. Bakmayın. Tatlubuhu bita'atillahi azze ve sellem. Gir ibadethaneye. Ah ya Rabbi.

0: Kıl namazını, aç ellerini. Bu mülkün sahibi Allah. Allah. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım kilkeler atılmış. Allah, Allah, Allah diye bağırıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Köpürmüşler böyle tercih. Dedi yahu neye bağırıyorsunuz böyle? Sizin sahibiniz Allah sağır değil, duymaz değil. Sizin içinizdekilerin en tatlı köşesine bile vakıf. Esrarınızın en tatlısına sizin haberiniz olmayan esrarınızı da vakıf Allah-u Teala. Onları bilebilir. Halimin bimâ kâmelûn, bimâ yasnavûn. Hepsini biliyor. Bimâ tutuluyor. İçinizdekileri de biliyor. Bunun size bir çaresini söyleyeyim. Yine Efendimizin sözlerinde. Bir kimse sabah namazını cemaatle kılarsa, camide kılar. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İster Kur'an okur, ister tesbih çeker, ister uyuklar. Yatıp da uyuma değil ama. Böyle dalmış orada. Mesela erken şimdi gece yatsa ya, dayanamamış da dalmış öyle. Abdesti de bozulmaz, bozulmaz tabii uykuları. Ama işrak vaktini bekliyor. Bayram namazını kıldığımız vakitte işrak vakti derler. O vaktekiler zikrullahlı meşgul olur. Okuyor, Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, bir şeyler yapıyor, yalvarıyor, yıkarıyor. Vakit geliyor. İki rekat namaz kılıyor. Ya Rabbi sen kabul eyle, benim rızkımı da geniş eyle diyor. Çıkıyor camisinde. Allah-u Teala bunun rızkını geniş eder. Buna hem de bir hac ve umre sevabı verir. Bu çünkü borç değil. Borç olmayan bir vazifeyi yaptığından dolayı mükafatan. Onun bu yarım saatlik, üç çeyreklik bir ihtiyar zahmet edip de ibadethanede durmasına mükafatan Allah-u Teala ona hem bir hac ve umre sevabını hiç eksiksiz olarak veriyor, hem de rızkına genişlikler veriyor. Diyeceksin ki rızık madem ki taksimdir, nasıl genişler? Çeşit şeyler var, yolları var. Bir kere Cenab-ı Hak sahibine bereket verir. O 10 kuruştur. Hep ama o 10 kuruş bitmez bir paradır, bereketli bir paradır. İkincisi, ona ganaat de verir. Bu bana yeter der. Onun için hayatı daima mesuttur. Hiç sıkılmaz. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Hiç bunalmaz. Öte taraftan 100 lira kazanır ama yaptığı iş 1000 liraya bas. 1000 lira. Yorganından çok dışarıda. Yorganından çok dışarıda olduğu için 100 de kazansa yine sıkıntısıdır. Öteki 10 de kazansa yine rahatladır. Çünkü kanaati vardır. Yorganına göre ayağını uzatmasını bilmiş, öğrenmiştir. Öyleyse siz sıkıldığınız vakitte başka yerden değil, tatlubuhu bi ta'atillahi azze ve cel. Ancak Allah Celle ve Ala'nın taatıyla, burada bir de demiş ki, bi tekvallah, Allah'dan korkmak üzere. Ve yerzukhu min haysu la yahtet. Hiç olmadığı yerde Allah ona rızık kapıları da açar. Bir büyük bir yerde okumuştu da, denizin içerisinden bir kaya parçası eline geçmiş, deniz içerisinde. Kaya parçası nasılsa kopmuş, içerisinde bir kurt. Onun geçen biz de bir müşahede yaptık, bir mermer parçası. Ortasından yarılmış, kesilen yerinden. Fakat içindeki kurda bir şey olmamış. Kurt iç mermerin içerisinde kendisine göre geniş bir yer yapmış ve orada büyümüş. Epeyce büyük bir ev var. Mermerde belli. O adam da bakmış, bu denizin içinde, bu kayanın içinde, her tarafı kapalı kayanın, bunu Allah burada besliyor. Bunu orada Allah besliyor. Ya demiş, beni niçin beslemez? Bu denizin içindeki, kayanın içindeki mahlukunu besleyen Allah, daha ne kadar saklı yerlerinde kullar varsa hepsinin rızkını veriyor. Veriyor da bizim rızkımız da muhakkak verir. Onun için sen onu takva ile talep et ki, min haysu la yahtesif, ummadığın yerden sana rızıklarına ihsan da. Bu ayet-i kerime çok şeydir, canlıdır. Siz takva sahibi olun, günahlardan korkun, evamir-i ilahiye imtisal edin, yasaklardan kaçının. Bakınız Allah-u Teala rızkınızda ne genişlik verecekler. Hiç tecrübeye lüzum yok. Söz Allah'ındır. Allah'ın sözü tecrübe edilmeye kalkılır mı hiç? Allah'a söylüyor. O şek olur, şekte de şey yoktur, iman yoktur. İmanlılar şekten uzaktırlar. Madem ki Allah demiştir, o öyledir öyle. Bakın şimdi buna da. Eyyühennâs, eyyühennâs, zûruhum, zûr ziyaretten. Ziyaret edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tûhüm ve onları gidin. Ziyaret etmek için gitmek lazım mı? Bulunduğu yere gidin, onları ziyaret edin. Ve sellimu aleyhim, Bunlara selam da verin. Gidin, ziyaret edin ve onlara da selam verin. فَوَلِّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Nefsim, yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Ala'ya kasem ederim. Bir insan günde 20 kişiye selam verirse ehli cennettir diyerekten de tepsil olmuştur acaba. 20 kişiye selam veren insanlar da, çünkü her gördüğüne Esselamu Aleyküm. İsim bir kere Allah'ındır. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın selamını hatırlıyor ve onu da hatırlatıyorsun. O da sana diyor, ve aleyküm selam. Allah'ın selamı, yani Cenab-ı Hakk'ın ismi iki kere tekrarlanıyor iki tarafta. Onun ismi gönüllerde tazeleniyor. Bu selam dolayısıyla Allah-u Teala 10, 20, 30 sevap veriyor. Selamına göre. Bir de anne, bu selamın elden gitmesi ruhun da gitmesiyle beraberdir. Ruhsuz bir ceset gibidir yani. Selam, cesedin, İslamiyetin ruhudur. Onu kaldırmak ortadan cansız bir İslamiyet olur. Bunun için Efendimiz'in sözüne dikkat buyurunuz. Şimdi Ashab-ı Kiram'a selam verdiğimiz vakitte o bize selamını reddederse, ya Allah'ın Resulüne selam verdiğimiz vakitte Ashab-ı Kiram duyuyorlar. Yani hayatları var demek. Hayatı olmayan insan duyar mı? Reddedebilir mi? Edemez. Demek ki onun bir hayat. Ona diyorlar hayat-ı maneviye. Biz uykuda ise ölünün bir eşidir uykuda. Yani. Bir şeyden haberimiz yok. Ama böyle bize rüyalarımız var sizler. Söylenen sözleri duyuyoruz. Ve onunla konuşuyoruz. Cevap da veriyoruz buradan. Ama öyle gibi yatakta duyuyoruz. Hiçbir şeyden de haberimiz yok yani. Sabahleyin kalktığımız yoktu da. Ben böyle bir rüya gördüm diyerekten nakil de edebiliyorum. Hafızamızda demek saklanmış o rüya. Demek ki bunun böyle bir misali var. İşte onlar da ahiret âleminin insanları bizim selamımızı bize reddediyorlar. Ve aleykümselam diyorlar. Onların selamlarına mazhar olabilmek, iltifatlarına mazhar olabilmek en büyük bahtiyarlıklardan birisi. Onun için biz mesela bazen Konya'ya gideriz. Bazen işte bulup meşhur olan büyükleri duyduğumuz vakitte oraya gideriz. Niçin? Bu büyüğe bir selam verelim de onun mezardaşını görecek değiliz ki. O mezardaş her zaman. O da buradan verdiğimiz selam gidiyor ama bir insana mektup yazmak suretiyle selam göndermek başka. Bir de kapısını çalıp da Esselamu Aleyküm birader efendi ben de geldim diyerekten bir hediyeyle onun evine gitmek yine başka. Onun başına gider bir Kur'an okursan, bir de selam verirsen elbette bunun mükafatını daha fazlasıyla alırsın. Onun için ne bahtiyar insanlardır ki onlar Medine-i Münevvere'de otururlar ve her gün sabah akşam Resulullah'ın huzuruna geçerken ona selam vererekten bir huzur, tazım huzuruyla önlerine durur, selamını da verir geçer. Mukabilinde Resulullah'ın da selamı onlara reddolunur. Resulullah'ın selamını alabilmek de ne büyük bir derdir. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyetine mazhar eylesin, dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu öğrenip hayatını ona göre tanzim edebilmek imkanlarını cümle ümmeti Muhammed'e bizlerde bahşetsen buyurun.
1: Amin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.
4: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyete başlayacak, bir tedavi için bile başlayacak olsa, kilo vermek için bile başlayacak olsa, kişi diyete başlayacağı zaman ben hep şunu söylüyorum. Şu anda şöyle düşünün. İşte ben bir kampa giriyorum, 2 aylık bir diyet uygulayacağım ve şu kiloya geleceğim. Sonra eski alışkanlıklarına devam mı edeceksin? Devam edersen aynı şeyler yine seni gelip bulacak. Evet. Devam etmemen lazım. O zaman ne yapacağız? Bu diyeti senin üzerine giydireceğiz. Terziye gittiğinizi düşünün. Terzi de ne yapar terzi? Önce bir vücut ölçülerinizi alır. Bir hafta sonra der ki gel, üzerine giydirir ve potlukları alır. İşte diyet listesi de diyetisyen bunu zaten bu şekilde planlar. Sürdürülebilir olması da aslında buna bağlı. Çünkü şunu çok diyoruz ya, ben kendi başıma çok defa başladım. Yeniden aynı yerdeyim. İşte orada her hafta durumuna göre ufak revizelerle belki devam etmek. İşte kişinin uygulayamadığı yerde tamam onu yapamıyorsan önce bir bunu deneyelim. Mesela çok fazla paketli gıda tüketen, her gün işte 2-3 tane çikolata yiyen birisine tamam diyete başladık şimdi hepsini bırakıyoruz demek doğru değil. Önce bunu günde 1'e düşürelim, ne dersin? Sonra bunu 1-2 hafta uyguladıktan sonra şimdi 2 günde 1'e. Bir gün ye, bir gün yeme. Sonraki hafta haftada 2'ye düşürmek. Ve böylece vücudu da alıştırmak. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bağırsağımızda da yaşayan çeşitli bakteriler var. Ve onların yani mesela karbonhidrat yiyiciler çoğaldıysa, ben sürekli karbonhidrat yediğim için canım sürekli karbonhidrat yemek istiyor. Sürekli karbonhidrat yemek isterken ben onu hayır yemiyorum diyerek durduramam. Bu sefer ani yeme krizleri oluşuyor. Gece yeme atakları, duygusal yeme atakları. Bu sefer hani sağlıksız bir yere doğru gidebilir. İşte o kişiyi buna o yüzden kademe kademe. Kişiden şunu da çok diyoruz mesela. Ya ben eskiden tatlı yemeden duramazdım. Hani ne verdiniz de bana artık canım tatlı istemiyor. Bunun hiçbir şey vermedim yani. Sen artık sağlıklı beslendiğin için bağırsağında yaşayan bakteri çeşitliliği değişti. Artık o karbonhidrat yiyiciler yok. Protein yiyiciler de var, yağ yiyiciler de var. Yine sağlıklı karbonhidrat yiyiciler. Yani oradaki bakteri çeşitliliği, florayı biz zenginleştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz zaman yediğimiz şeyler, canımızın istediği şeyler de değişiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.
2: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Accra dinleyin.
4: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 6 Ekim 2026 Salı sabahını gösterirken biz de yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikteyiz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız. Ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Öyleyse Akre Mobil hattımızı da hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfası ve mobil uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğimizde bizi karşılayan ilk haber Ağustos 1996 başlığına taşıyor.

Konuşuyor. Peki nedir bu tarih? Profesör Doktor Mahmut Esat Döşan hocamızın bu tarihli bir makalesi aynı zamanda. Şöyleydi o makale, bugüne de özel mesajlar ve hatırlatmalar içeriyordu. İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesaplar, hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok naif, rahim, müşfik, cömert ve iyilikseverdi. Çok sakin, affedici, sabırlı, çok olumluydu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk, birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeli, komşu ülkelerle iyi geçinmeli, onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakını ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlıydı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar İnsanlığı felakete sürüklüyorlar diyor Profesör Doktor Mahmut Esat Döşen hocamız. Ağustos 1996 tarihli bir başmakalesi bu satırlardan oluşuyor ve günümüze de önemli mesajlar veriyor. Bir kez daha hatırlatmış olduk. Bu yazıyı metinsel olarak Akramedya web sayfamızda bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda da video içerik olarak karşımızda. Bu haberin hemen yanı başında uzun yıllardan bu tarafa Akra'dan sizlerle buluşturduğumuz, her gün yayında paylaştığımız 1931 tarihli İslam Birliği Genel Kongresi ve bu kongrede alınan tarihi kararlara dair bir haber var. Günümüze de yine önemli mesajlar içeriyor. Sağduyulu ittifak çağrısı başlığını taşıyor. Yine günümüzdeki yansımalarından biri olarak bu yıl gerçekleşen, Ağustos ayında gerçekleşen Mekke'deki tarihi imzaya dair haberde hemen yanı başında Akrem Medya'nın manşetleri arasında yer bulan içerikler arasındalar.

Bizleri Akromedya sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugünün son paylaşımı gıybet nedir bilir misiniz sorusunu yöneltiyor. Bu soru üzerine Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi sahabiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Söylenen ayıp eğer o kardeşimde varsa ne dersiniz diye sorulunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin yoksa o zaman ona iftira ettin demektir buyurdular. Müslim'de geçen bir hadisi şerif gıybet nedir sorusunu yönelterek özel bir hatırlatma içeriyor. Bu paylaşımı da yine Akrem Medya sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Sıcakların düştüğü, yerel sağanakların etkili olduğu haftanın ardından Türkiye güneşli ve açık bir havanın etkisine giriyor. Profesör Orhan Şen, özellikle batı bölgelerde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta sonuna doğru yükselerek Ekim ayı ortalamalarının 3 ila 4 derece üzerine çıkabileceğini belirtti. Yağışların bu hafta ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de görülebileceğini söyledi. Bugün ve yarın bu bölgelerde yağış var. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de ise yağış öngörülmüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hafta boyunca yağış beklenmiyor. Haftanın başında İstanbul'da sıcaklık 22, Ankara'da 20, Antalya ve İzmir'de 27-28 derece civarında. Bugünden itibaren 1-2 derece daha yükselebilir. Yani yağışın olmadığı, tabii ki sabah ve akşam saatlerinde epeyce serin, gün içerisinde sıcakların nispeten daha yüksek olduğu, yani yine üşümemek için montların ihmal edilmemesi ama yürüyüşün de yapılabileceği güzel günler olarak değerlendirilebileceğini söylemiş. Dijital kumara dikkat, arkadaş ve telefon tuzağı başlığıyla haber yer bulmuş gazetede. Gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerden biri cep telefonu, diğeri de arkadaş tavsiyesi. Araştırmada bağımlılık deneyimi yaşayanlar ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler değerlendirilmiş. Hazırlanan rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişilebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor. Araştırmada kumar davranışının hem başlangıcında hem sürdürülmesinde arkadaş çevresinin de rolü büyük. Bir de ücretsiz oyunlar var, yani kişiyi tuzağa çeken bildirimler ve reklamlar var. Dijital platformların tasarımı da bağımlılık döngüsünün önemli parçalarından. Bonuslar, ücretsiz oyunlar, cazip teklifler ve süre sınırlı kampanyalar yeniden oynamayı teşvik ediyor. Sonsuz akış, anlık ödüller, kesintisiz oyun deneyimi platformda geçirilen süreyi uzatıyor. Kullanıcı verilerinin analiz edilerek kişiye özel içerikler sunulması da risk faktörleri arasında gösteriliyor. Tabii kaybedilen sadece para olmuyor. Araştırmaya göre dijital kumarın sonuçları ekonomik kayıpla sınırlı kalmıyor. Bağımlılık tablosunda depresyon, yüksek anksiyete, dürtüsellik ve öfke kontrolü sorunları öne çıkıyor. Dikkat eksikliği, sosyal izolasyon, iletişimde kopuşlar da görülüyor. Aile içindeki güven bağlarının zedelenmesi, sosyal çevreden uzaklaşma, borçluların gizlenmesi de bağımlılığın oluşturduğu diğer sonuçlar arasındalar.

Sıradaki haberimiz ise evliliğin sağlığı nasıl etkilediğine ilişkin bir haber. İyi eş ilaç gibi başlığıyla da yer bulmuş gazetede. Evlilik yalnızca hayatı paylaşmak değil, aynı zamanda sağlıklı ve uzun bir yaşamın da önemli parçalarından biri olabilir. Araştırmalar mutlu ve istikrarlı bir evliliğin sağlık üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunu, ilişkiden duyulan doyumun yaşamın ilerleyen yıllarındaki sağlığı yakından etkilediğini ortaya koyuyor. İyi evlilik koruyor, kötü olanı ise stres hormonları, bağışıklık ve kalp damar sistemi üzerindeki sağlığı yıpratıyor diyen Profesör Doktor Aydan Biri, işini kaybeden kişi de ölüm riskinin

Sağlığa da iyi oluş haline de elbette olumlu etkileri olduğu vurgulanmış. Özetle evliliğin varlığından çok niteliği, uzun ömrü belirleyen yalnızca evli olmak değil, bu evliliğin de nitelikli olması önem taşıyor elbette.

Yine Akrem Medya'nın sosyal medya paylaşımları arasında dikkat çeken video içeriklerden biri mikroplastiklere dairdi. Gözle görülemeyecek kadar küçükler ancak çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri giderek daha fazla araştırmaya konu oluyor. Mikroplastikler çapı 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardan oluşuyor ve o sebeple bu adı almışlar. Plastik, poşet, şişe ve ambalajların parçalanmasıyla oluşabilen bu parçacıklar tekstil lifleri, balık ağları ve bazı günlük ürünlerden de kaynaklanabiliyor. İçme suyundan gıdalara, deniz ürünlerinden sentetik tekstillere kadar pek çok alanda mikroplastiklere rastlanıyor. Yani çevreyi kirleten insanın bu etkileri sebebiyle aslında geri dönüşünde tekrar insana geliyor bu parçacıklar. Kıyafetler yoluyla, solunan hava yoluyla, tüketilen gıdalar yoluyla farkında olmadan insanlar da bu mikroplastikleri tüketmiş oluyorlar. Ve tabii ki bunun da solunum yoluyla, içme suyu ve besinler yoluyla maruz kalınan bu durumun neticesinde pek çok hastalık ortaya çıkıyor. Yani çevreyi kirleten insanın zararı sadece çevreye değil, eninde sonunda yine kendisine de olabiliyor. İnsan vücudunun pek çok yerinde artık bu parçacıklara rastlanıyor. Bu sebeple plastik poşetlerine mümkünse kumaş çanta veya file, plastik şişe yerine cam şişe ya da çelik matara tercih edilebilir. Evlerde de plastik ürünlerin yerine cam, ahşap ve porselen gibi alternatiflere yönelmek mümkün. Tamamen kaçınmak elbette zor ancak plastik kullanımını azaltmak da yine bizim elimizde. Doğayı korumakta büyük değişimlerden önce günlük tercihlerimiz de başlıyor. İşte buna dikkat çeken bir video içerik Akrem Medya sosyal medya hesaplarında yer buldu. Aynı zamanda kendisi küçük, etkisi büyük mikroplastikler başlıklı dosya haberde sayfamızda yer aldı.

0: Efendim mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler nerelerden yazmışlar, hangi mesajlarla ulaşmışlar. Kırıkkale'den Fatih Baştuğ Ayda Pehlivanlı hayırlı yayınlar diyor mesajında. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Çağlar Bozoğlu tüm güzellikler Akre dinleyenlerine ve gönül verenlerine olsun mesajıyla katılmış programımıza. Cennet Atalay Afyonkarahisar'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Efendim hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Yoşan yolunda hayırlı sabahlar diye bir mesaj geldi. İzmir'den Yusuf Eymen ve Muhammed Esat Uğurlu bu sabahta araçtan bir fotoğrafla ulaşmışlar. Bizlere teşekkür ediyoruz, genç akradaşlarımıza selamlarımızı iletelim onlara. Yusuf Bey güzel bulutlu bir günden Tumakra ailemize selamlar diyor Adıyaman'dan yazdığı mesajında. Hülya Hanım da kulakları şenlendiren, gönülleri dinlendiren radyoya merhaba, hayırlı sabahlar mesajıyla katılmışlar programımıza. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bir mesaj da Burdur Bucak'tan geldi. Akif Emre Açıköz, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor mesajında. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın 0501-630-3030'a.
1: Yol durumu.
0: İstanbul trafiğine bakalım bu dakikalarda. Şehir genelinde %63 dolayında bir yoğunluktan söz edebiliriz ama bu her iki yakanın ortalaması ki Avrupa yakasında %58 iken Anadolu yakasında %70'i aşan bir yoğunluktan söz edebiliriz. Tıpkı bir pazartesi sabahını aratmayacak vaziyette bir İstanbul sabahı trafiği var. Tabi bunun pek çok sebebi var. Mesela Avrupa yakasında D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönündeki bir hasarlı trafik kazasının bir şeridin kapanması

şeklinde burada yoğunlaştırdığını görüyoruz. Diğer taraftan O3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönündeki araç arızası nedeniyle burada bir şeritte trafiğe kapalı durumda. Avrupa yakasında bu iki notu görüyoruz. Anadolu yakasında ise TEM otoyolunda Sultanbeyli'yi geçince Çamlıca gişelere yaklaşımda yaşanan bir kazanın etkisi de var. Burada da yine bir yoğunluk söz konusu. Buradan köprü katılımlarına ulaşan tüm ana arterlerde D100'de, TEM'de, köprü güzergahlarında yine bilindik manzaralar çıkıyor karşımıza. %63 ama Anadolu yakasında %70'i aşan bir trafikten söz edebiliriz genel olarak göz attığımızda. Diğer çalışma yapılan güzergahlarsa şöyle günlük yol durum bülteninde Baba Eski Kavşağı Hafsa Kavşağı kesimindeki çalışmalar devam ediyor. Burada Edirne istikametinde ulaşıma kapatılıyor. Trafik diğer yönden gidiş geliş olarak sağlanacak vaziyette. Ayrıca Tarsus adına Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağındaki çalışma sürüyor. Ankara Niğde otoyolunda bağlantı yolu Ankara Niğde istikametinde, Bursa Çevre otoyolunda Ankara İzmir istikametindeki viyadüklerde, Trabzon Rize, Rize Çayeli Pazar yolu üzerindeki tünellerde, Konya Afyonkarahisar, Seydişehir Akseki, Gerede Çerkeş güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar olduğunu görüyoruz günlük yol durum bülteninde. Bu notlarla bir kez daha yolda bize kulak veren dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim ve bir araya gidelim. Eserden sonra tekrar buradayız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan o pir-i fani.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün 13 maddede şekerin vücudumuza zararlarından söz edeceğiz. Şeker tatlı olsa da fazlası sağlığımızı bozabiliyor. Meyve sebzeler, süt ürünleri ve tahıllar gibi tam ve bütün haldeki gıdalar doğal şekerler içeriyor. Vücudumuz doğal kaynağından aldığımız kompleks formdaki bu karbonhidratları yavaşça sindiriyor, böylece hücrelerimiz sabit bir enerji kaynağı elde ediyor. Serbest şeker ya da ilave şekerlerse çoğunlukla paketli yiyecek ve içeceklerde bulunuyor ya da sofrada çayımıza, mutfakta tatlılarımıza onları bol miktarda ekliyoruz. Mesele şu ki vücudumuzun ilave şekere ihtiyacı bulunmuyor. Uluslararası Sağlık Kuruluşları günlük beslenmemizde güvenli serbest şeker miktarını %5 ile sınırlandırıyor. Bu miktar birkaç sene önce düşürüldüğü gibi yine aşağı çekilmesi söz konusu olabilir. Diğer yandan istatistikler ise dünya genelinde nüfusun %90'ından fazlasının günde 25 gramdan fazla serbest şeker tükettiğini ortaya koyuyor. Bu miktar 6 çay kaşığı sofra şekerine denk. Paketli gıda tüketirken yahut bir misafirlikteyken ölçüyü kaçırmak oldukça kolay. Mesela hiçbir besin değeri bulunmayan bir kutu gazlı içecekte 10 çay kaşığı hatta daha fazla miktarda şeker bulunabiliyor. İşte şekerin zararları. 1. Kilo artışı. Şekerle tatlandırılmış içecekler büyük bir ilave şeker kaynağı. Her gün bir kutu gazlı içecek içen bir kişi 3 yıl içinde 15 kilo alabilir. Böyle bir kilo artışı diyabet ve bazı kanserleri davetiye çıkarabilir. 2. Kalp hastalığı. Bir araştırma Amerika'da olduğu gibi günlük kalorisinin 1/4 birini ilave şekerden alan kişilerde kalp hastalığından ölme ihtimalinin 1/8'ini ilave şekerden alanlara göre 2 kat daha fazla olduğunu buldu. Sebebinin fazla şekerin kan basıncınızı yükseltmesi veya kan dolaşımına daha fazla yağ salması olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu sebepler kalp krizi ve felç gibi diğer kalp damar hastalıkları için de risk oluşturuyor. Üçüncü zarar şeker hastalığı. Özellikle şekerli içecekler tip 2 diyabete yakalanma ihtimalini artırabilir. Zira şeker kanımızda kaldığında vücudumuz yediğimiz yemeği enerjiye dönüştüren insülin hormonunu daha az üreterek tepki gösterebiliyor. Yahut insülin salınsa bile yeterli olmayabiliyor. Fazla kilomuz varsa 10-15 kilo vermek bile kan şekerimizi yönetmeye yardımcı olabilir. Şekerin dördüncü zararı yüksek tansiyon. Hipertansiyon olarak da adlandırılan bu durumun sorumlusu olarak genellikle tuz başımıza çıkar. Ancak bazı araştırmacılar diğer beyaz kristalin yani şekerin daha endişe verici bir suçlu olabileceğini söylüyor. Şeker kan basıncını insülin seviyemizi yükselterek de artırıyor. Kan damarlarımızın esnekliği azalıyor ve böbreklerimizin su ve sodyum tutmasına neden olabiliyor. Beşinci zarar yüksek kolesterol. Beslenmemizde çok fazla tatlıya yer vermek, kaç kilo olursak olalım kalbimize yaramıyor. Kötü kolesterolü yükseltiyor, iyi kolesterolü düşürüyor. Trigliserit adı verilen kan yağlarını yükseltiyor ve onları parçalayan bir enzimin çalışmasını engelliyor. Şekerin altıncı zararı, karaciğer hastalığı. Çoğu paketli gıda, atıştırmalık ve içecek, mısır gibi nişasta bazlı bitkilerden elde edilen basit bir şeker olan fruktozla tatlandırılıyor. Karaciğerimiz de onu yağa dönüştürüyor. Vücudumuza düzenli olarak fruktoz pompaladığımızda karaciğerimizde küçük yağ damlaları birikiyor. Buna alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı deniyor. Bu duruma karşı erken tedbir aldığımızda düzelebiliyor. Ancak zamanla şişlik veya yara izi karaciğerimize zarar verebiliyor. Yedinci zarar, hiç şüphesiz diş çürükleri. Şekerin dişlerimizi çürüttüğünü biliyoruz. Peki nasıl? Ağzımızdaki bakterileri besleyip diş minemizi aşındıran asidin çoğalmasını imkan tanıyarak. Şekerli içecekler, kurutulmuş meyveler, şeker ve çikolata diş çürüklerinin en yaygın sorumluları. Hele de ekşi şekerlerin etkisi daha büyük. Hem asit hem şekerli mikropları besliyorlar. Mesela elmalı kurabiye, limonlu kek gibi hem tatlı hem ekşi hamur işleri yiyecek olursak mutlaka ağzımızı çalkalamamız gerekiyor. Şekerin bir başka zararı uyku yetersizliği. Gün içinde çok fazla şeker tüketmek kan şekeri seviyelerimizi bozabilir ve enerjinin aniden yükselmesine ve çökmesine neden olabilir. İş yerinde yahut okulda uyanık kalmakta zorlanabiliriz. Akşamları bir kase dondurma ya da kurabiye bizi geceleri uyandırabilecek şekeri pompalamak için yeterli. Ayrıca derin uykuda olduğumuz süreyi de kısaltabilir. Bu nedenle dinlenmiş hissederek uyanamayabiliriz. Muhtemel hiperaktivite şekerin bir başka zararı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtilerini kötüleştirdiği yaygın bir algı. Henüz buna dair bilimsel bir kanıt yok. Aşırı şeker tüketiminden sonra davranışsal etkiler ve duygu dalgalanmaları görülebiliyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmese de genetik faktörler muhtemelen büyük bir rol oynuyor. Ruh hali sorunlarından da söz edebiliriz. Kendimizi kötü hissediyor olabiliriz zaman zaman. Tatlı olan düşkünlüğümüz sorunun bir parçası olabilir. Birçok çalışma şeker ve zihinsel sağlık sorunları arasında bağlantı kuruyor. Son araştırmalardan biri, günde 66 gramdan fazla şeker tüketen erkeklerin, 40 gram veya daha az şeker tüketen erkeklere kıyasla anksiyete, duygu durumu bozukluğu veya depresyon tanısı alma ihtimalinin %23 daha fazla olduğunu gösterdi. Çok fazla şeker beynimizde şişme veya iltihaplanma yoluyla depresyonu tetikleyebiliyor. Bu depresyonlu kişilerde daha sık görülüyor. Bir başka problem GUT. GUT denilen ağrılı eklem iltihabının çok fazla kırmızı et, sakatat ve istakoz yemekten kaynaklanabileceği pek çoğumuzun malumu. Aynı şey fruktoz için de geçerli. Kanımızda ürik asit birikmesine neden olabilir. Bu da ayak baş parmağımızda, dizlerimizde ve diğer eklemlerimizde sert kristaller oluşturur. Böbrek taşları. Vücudumuz bazı böbrek taşlarını fazla ağrı çekmeden atar. Bazıları ise böbreğimize veya sistemimizin başka bir kısmına sıkışıp idrar akışını engelleyebilir. Sofra şekeri, yüksek fruktozlu mısır şurubu veya işlenmiş gıdalardan kaynaklanan çok fazla fruktoz, böbrek taşı ihtimalini artırıyor. Ve yaşlanma. Şekerli içecekler, biyolojik yaşımıza yeni yıllar ekleyebilir. Telomer adı verilen DNA parçası, kromozomlarımızın uçlarını hasardan korumak üzere kaplamakla görevli. Ne kadar uzun telomerlerimiz varsa, hücrelerimiz o kadar genç sayılabilir. Kısalmış telomerler, diyabet gibi yaşa bağlı hastalıklara genellikle eşlik eder. Bir çalışma günde yarım litre

gazlı içecek içen kişilerin telomerlerinin daha kısa olduğunu buldu. Araştırmacılar bunun hücrelerimizin yaşına 4 yıldan fazla bir süre eklemek gibi olduğunu düşünüyor. Tüm bunları düşündüğümüzde tükettiğimiz birçok gıdada sonradan eklediğimiz şekerlerle vücudumuza bunları yüklüyor ve beraberinde kısa, orta ya da uzun vadede çeşitli hastalıklara kapı aralıyoruz. Doğal bal, pekmez, işlenmemiş meyve sebzeler, hurma, tam tahıllar gibi doğal kaynaklardan şeker, karar miktarınca yendiğinde ruhi ve bedeni sağlığımız için oldukça faydalı. Ancak az miktarla yetinmeyip ölçüyü kaçırdığımızda doğal bal ve taze meyveler dahi sağlığımıza rafine şekerler gibi zarar verebilirler. O sebeple özetin özeti daha az tatlı, daha sağlıklı diyebiliriz. 13 maddede şekerin vücudumuza zararlarından söz ettik programımızda. Ayrıntıları Akramedya'da da bulabilirsiniz.

Mesajlarınıza devam edelim programımıza. İpek Yolu Tosya'dan selam olsun tüm İslam alemine. Hayırlar getirmesini temenni ederiz. Mustafa Saraç yazmış bu mesajı. Akra ailesine Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Kemal Ramazan Aykıran, aydın, güneşli bir aydın sabahından herkese hayırlı ve bereketli bir gün dileriz diyor. Teşekkür ediyoruz. Cemal Zorlu Samsun'dan yazmış tüm dostlara kucak dolusu selamlar. Bu kardeşliğe, dostluğa, birlik, beraberliğe dünyada her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bir dönemde hocamızın o sevgi dolu mesajını yayınladığınız için teşekkür ederiz demiş. Eksik olmayınız. Bizler de teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Devam edeceğiz mesajlarınızı iletmeye. Sizler de yazın tabii 0501 630 3030 Akra mobil hattına. Birazdan yeniden buradayız efendim.

9.09 saatlerimiz yeniden birlikte izleyen dinleyenlerimiz. Telefon ve bilgisayar kullanımı boyun omurgasını tabii beklendiği üzere tehdit ediyor. Günlük yaşamda telefon ve bilgisayar ekranlarına doğru eğilmek, başın boyuna uyguladığı mekanik yükü yaklaşık 27 kilograma kadar çıkararak omurgası alanı ciddi şekilde etkiliyor. Uzmanlar, boyun ağrıları ve duruş bozukluklarına karşı eklemleri esnetmeyi ve kasları güçlendirmeyi tavsiye ediyor çeşitli yöntemlerle. Toplumun %60 ila 80'i yaşamlarının bir döneminde boyun ağrısından şikayet ediyor. Her iki kişiden biri ise bu sorunu tekrarlayan bir rahatsızlık olarak yaşıyor. Yaşlanmaya bağlı doğal süreçlerde omurga disklerinde aşınma ve sertleşme görülse de modern teknolojinin getirdiği bükülmüş duruş sorunların çok daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçları paylaşıldıktan sonra boyun sağlığını koruyacak bazı etkili yöntemler de aktarılmış haberin devamında. Dik otururken veya sırt üstü yatarken başı olabildiğince sağa çevirip 2 saniye beklemek, ardından aynı hareketi sola tekrarlamak, boyun kaslarındaki esnekliği arttırmaya yardımcı oluyor. İkincisi doğru duruş. Omurgayla aynı hizada nötr bir duruş benimsemek önemli. Çeneyi öne uzatmaktan, omuzları yuvarlamaktan ve başı uzun süre yana eğik tutmaktan kaçınmak gerekiyor. Ekrana bakmaktan kaynaklanan öne çıkık çene pozisyonunu düzeltmek için çeneyi hafifçe geri çekerken boynu yukarı doğru uzatmak ve kürek kemiklerini geriye doğru çekmek öneriliyor. Bir diğeri derin boyun bükücü kasları çalıştırmak. Yatağa uzanıp dizleri bükerek çeneyi göğse doğru çekmek ve başı hafifçe yukarı kaldırıp tutmak, başın ağırlığını taşıyan boyun bükücü kasların dayanıklılığını arttırabilir. Baş desteği olan bir sandalyede başı geriye iterken çeneyi aşağı indirmek veya bir direnç bandı yardımıyla boynu bükerek başı aşağı inmek omurganın dayanıklılığını güçlendiriyor. Bunlar bazı tavsiyeler, ne kadarı hatırınızda kaldı bilemiyorum ama önemli olan burada ekran süresini sınırlamak, belirli sürelerde, daha doğrusu sınırlamak pek tabii ki mümkün olmasa da belirli sürelerde molalar vermek ve hafif egzersizlerle boyun sağlığını ihmal etmemek tavsiyeler arasında. Mevsim geçişlerine dikkat, özellikle bugünlerde sonbaharla birlikte değişken hava sıcaklıkları üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor. Kalabalık ve yeterince havalandırılmayan ortamların bulaş riskini arttırdığına dikkat çekiliyor ki okulların açılmasıyla hemen başlayan soğuk algınlığı ve grip vakaları bunun ilk göstergeleri arasında. Korunmak için

için el hijyeni, dengeli beslenme, ortamları sık havalandırma ve mevsime uygun giyinme tavsiye ediliyor. Enfeksiyonlara yatkınlığı artıran unsurlar alerjik yapı, burun kemiği eğriliği veya konka büyüklüğü nedeniyle ağızdan nefes alma, sigara kullanımı, düzensiz beslenme sayılabilir. Hastalıklar özellikle mevsim geçişlerinde, yani bugünlerde, kalabalık ortamlarda daha sık görülüyor. Yakın mesafeden konuşma, öksürme ve temasın bulaşı kolaylaştırdığını ifade eden uzmanlar, yetersiz havalandırmanın da riski arttırdığına dikkat çekiyor. Erişkinlerde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının başında nezle ve grip geliyor. Orta kulak iltihabı da sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında. Nezlenin birden fazla virüsün neden olduğu, kişiden kişiye bulaşabilen ve genellikle hafif seyreden bir hastalık olduğunu ifade eden Doktor İdil Öztürk. Burada tabii 5 yaşın altındaki çocukların da yılda ortalama 8 ila 10 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğini söylüyor. Gripin influenza virüslerinin neden olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirterek, hastalığın yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ve kas ağrıları, bitkinlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi belirtilerle ortaya çıkabildiğini söylüyor. Tedavide dinlenme çok önemli. Ateş düşürücüler, bol sıvı tüketimi ve iyi beslenme önemli. Viral bir hastalık olduğu için antibiyotik verilmez. Ancak orta kulak iltihabı, sinüzit, zatürre gibi ikincil enfeksiyon, komplikasyon olarak eklenmişse o zaman doktor tavsiyesiyle kullanılabilir diyor. Sonbaharda bu enfeksiyonlardan korunmak için el hijyenine özen gösterilmesi, kalabalık ortamlardan mümkün olabildiğince uzak durulması ve bu kapalı alanların sık sık havalandırılması, hasta kişilerin de bir süre için kendilerini izole etmesi öneriler arasında.

0: Pek çok şehirden mesajlar geldi bu sabahta. Çok teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımıza. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akra mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 49.17, avro 55.14 lirada, altının gramı ise 6.524 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, yabancı ilim adamlarının Müslüman olmalarını anlatıyor. En güzel rehber 950'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10-15'te, Çöle İnen Nur eserinin seslendirildiği okudukça 10.50'de yayına geliyor. 11-15'te radyo tiyatromuzu dinleyebilirsiniz. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından yayına gelecek olan Evlilik Okulu programında değersizlik duygusu üzerine konuşulacak. Saat 15'te ise Hadisler Deryası var. Peygamber Efendimizin affetmesi ve şükür bugünkü sohbetin konuları arasında. 16.30'daki edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında da yine Peygamber Efendimiz anlatılacak. Konuklarıyla Ses Söz Sanat 17.10'da. Gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Şehri İstanbul 22'de Akra'da sizlerle olacak. Efendim böylelikle geldik bugün içinde programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne merhaba programı sona erdi. Akra.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizim en başta gelen, en önde gelen vasfımız İslam vasfı, Müslüman olma vasfımız ve bu Müslüman olmamızın Allah'ın iradesine teslim olmak. Kendi arzumuz, heveslerimiz, isteklerimizden sıyrılıp Allah'a teslim olmak. O ne buyuruyorsa onu yapmak. Kendimiz, nefsimiz, yani egomuz, kendi arzumuzda olmayacağız. Allah ne istiyorsa bizden onu yapmaya çalışacağız. İslam buydu. Ve bu manasıyla İslam, Hazreti Adem'den beri yeryüzünde bütün peygamberlerin insanlara öğretmek durumunda olduğu, geçmişin, hali hazırın ve geleceğin dini ve Allah'ın indinde muteber olan, geçerli olan din. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallah el İslam. Hiç şüphe yok ki Allah indinde muteber olan, geçerli olan din İslam'dır. Biz İslam'ın kendisinin teslimiyet manası, Allah'ın iradesine ram olmak, tabi olmak manasından başka en çarpıcı özelliği nedir diye tekrar düşündüğümüz zaman Allah'ın vahdaniyeti hatırımıza geliyor derhal. Yani öbür dinlerin hepsinden bizi ayıran en önemli nokta bu. Allah'ın vahdaniyeti. Vahdaniyet, vahid kelimesiyle, vahdet kelimesiyle ilgili bir kelime. Allah'ın birliği, bir oluşu, tek oluşu manasına geliyor. Biliyoruz insanlar dünyanın her yerinde ve zamanın her çağında bazı inançlara sahip olmuşlar ve bu inançlarına göre yaşamışlar. Bu inançların aslı insanın içindeki yaratılışındaki duygulardır. Ve belki bütün toplumlarda Allah'ın vazifelendirmiş olduğu mübarek, seçkin insanlar vardır ve onlar öğretmiştir. Ondan sonra bunlar dejenere olmuştur. Yani bütün toplumlara Allah'ın bir mübarek kişi görevlendirdiğini biliyoruz. Bu ayet-i kerimeyle sabit. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahmanihim. Ve immin ümmetin illa halafiha nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki orada bir uyarıcı, ikaz edici, görevli bulunmuş olmasın. Muhakkak bulunur. Muhakkak vardır. Her toplumda vardır. O halde bu zatlar gelmişler, bu hakikatlerden konuşmuşlar ama insanlar bu hakikatleri tam anlayamamışlar veya nesillere tam aktaramamışlar. Bu bilgiler çığırından çıkmış. Yeryüzünde böylece bir takım inançlar meydana gelmiş, dinler meydana gelmiş. Bu dinleri incelediğimiz zaman bir kısmının ilahi mahiyetini hiç göremiyoruz. Bunlar beşeri bir takım duygular ve düşünceler olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kahramanları, bazı önemli varlıkları öne çıkartıp, zihinde büyütüp, onlara tanrılık vasfı yakıştırmak tarzında muhakkak ki ilahi olmayan bazı ortaya çıkarışlar var. Yıldırıma tapmışlar, yüksek dağlara tapmışlar, büyük ağaçlara tapmışlar. Dikkatlerini çeken bazı yıldızlara, gök cisimlerine, aya, güneşe tapmışlar ve kendilerinde hayır, iyilik gördükleri bazı varlıklara tapmışlar. Misallendirmek gerekirse güneşe tapmışlar. İranlılar Zerdüşt dininde hem güneş bir sembol onlar için hem de nur kaynağı olduğu için, yani dual, ikili bir inançları var. Bir aydınlık tanrısı, bir karanlık tanrısı var. Güneş onun için onlara bir tapınma mevzu olmuş. Sonra nereden akıllarına gelmişse ineğe, öküze tapmak var. Mısırlılarda da var. Hintlilerde de var. Halen yaşayan bir inanç. İneğe tapıyorlar. Yani bir taraftan dünyanın büyük bir bölümünde inek besleniyor, kesiliyor, derisinden ayakkabı, çanta yapılıyor, kösele yapılıyor. Bir taraftan da bazı insanlar bu zavallı yaratığa tapıyorlar. Tabii bunların ilahi menşeli olması mümkün değil. Bunlar şeytanın, nefsin, bozuk düşüncelerin mahsulü olan inançlar, beşeri dinler diyoruz. Taraftarları ne kadar çok olursa olsun, yanlış bir fikrin taraftarının çok olması o fikrin doğru olmasını gerektirmiyor tabii. Hindistan'da nüfus kalabalık ama onların haklı olduğunu göstermiyor. Bir de ilahi dinler var ama bu ilahi dinlerde de inançların sağlam korunamadığını görüyoruz. Mesela çok yaygın bir din olan Hristiyanlıkta Hazreti İsa'ya tanrılık vasfı yakıştırılmış, izafe edilmiş. Efendim, Allah'ın oğlu denilmiş. Hazreti İsa'nın böyle bir şey demesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki Allah-u Teala Hazretleri mahşer gününde Hazreti İsa'ya soracak: ya İsa, sen mi söyledin bu insanlara beni ve anamı tanrı edinin de heykellerini yapın, karşısına geçin, tapın diye, sen mi söyledin? O da diyecek ki: ya Rabbi, söylemiş olsam zaten sen bilirsin ama ben böyle bir şey söylemedim. Sen bana ne emrettiysen onu söyledim. Eni ebudullahe Rabbi ve Rabbi. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye söyledim onlara. Diye cevap verecek. Biliyoruz ki Hazreti İsa böyle bir şey dememiştir. Bu konuyu Hristiyanlıkta ilerlemiş olan Hristiyan din bilginleri de zaten söylüyorlar, yani kabul ediyorlar. Onların içinde bizim ismini mutlaka hatırda tutmamız gereken bir kişi var. Çünkü çok iyi yetiştirmiş kendisini. Büyük bir alim ve profesör. Hristiyanlık adını değiştirip Müslüman olduktan sonra Abdülahad adını almış. Yani bir tek olan Allah'ın kulu. Hristiyanlarda bu bir teklik, vahdaniyet bozulduğu için onu vurgulamak üzere Abdülahad Davud ismini almış. Bu şahıs bu 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında yaşamış. İran'da profesörlük yapmış. İngiltere'de bulunmuş. Roma'da bulunmuş. Birkaç tane doktorası olan, Yunanca, Latince, İbranice, Süryanice bilen,
Ermenice bilen, Farsça, Arapça bilen, Türkçe bilen gerçekten değerli bir kimse. Böyle kimseleri biz yakaladığımız zaman bırakmamalıyız. Şimdi Abdülahad Davud da bizim aramıza katılmış böyle meşhurlardan. Böyle büyük bir şahsiyet. Bir kere profesör tabii. Yani o pay kolay kazanılmıyor. Profesör olmuş. Sonra o kadar lisan biliyor. Bu lisanları bilmek kolay bir şey değil. Sonra birkaç doktora yapmış. Bu da kolay bir şey değil. Sonra İngiltere'de bulunmuş. Vatikan'da bulunmuş. Katolikliği incelemiş. Diğer Hristiyan mezheplerini incelemiş ve eski kitapları kullanabilecek bütün malzemeye sahip. Yani Hristiyanlığı incelemek için gerekli bütün lisanlara sahip bir kimse. O diyor ki Hazreti İsa'nın aleyhisselam Hazreti İsa'nın hayatı boyunca anlattığı bizim peygamberimizdi. Bizim peygamberimizi müjdelemekti. Bizim peygamberimizin geleceğini ümmetine bildirmekti. En bariz faaliyetlerinden birisi bu. Nitekim diyor, İncil yani Evangelos kelimesinden İncil haline gelmiş Arapçaya geçerken kelime Evangelos, bu müjde demektir. Neyin müjdesi? Gelecek olan o ahir zaman peygamberinin müjdesi. Yani Hazreti İsa bunu müjdelemiştir. Abdülahad-ı Davud bu eski kitapları incelemiş, kendisi Abdülmesih ismindeyken, Abdülmesih Davud iken, yani Mesih'in kulu. Müslüman olunca kaldırmış o ismi Abdülahad. Mesih'in kulu filan değil, Ahad olan Allah'ın kulu diye o ismi tercih etmiş. Özellikle vurgulamak için. Biliyoruz İstanbul'da yaşamış ama sonra ne olmuş, nereye gitmiş, nerede vefat etmiş? Yani anmamız lazım böyle şahısları. Eserlerini incelememiz lazım. Fikirlerini başkalarına duyurmamız lazım. Gerçi yazmış Osmanlı harfleriyle İncil ve Salib diye efendim kendi bu araştırmalarının sonuçlarını birkaç kitapta yazmış. Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bildirdiği şekilde insanlara aslında vahdaniyet inancını öğrettiğini anlatıyor. Bu önemli bir kişi bizim için ve önemli bir malzeme. Yani onu anlatarak, onun eserlerinden faydalanarak bu konuları müzakere ettiğimiz kimselere iletebiliriz. Bazı tanıdığımız kimselerin İslam'a gelmesini, tetkiklerinin sonucunda gerçeği bulmasını sağlayabiliriz. Bizim bir mühendis Yaşar Bey var. Çok güzel İngilizce biliyor. Amerika'da uzun zaman kalmış. Su gibi konuşabiliyor. Ve mühendis diyor ki bir aktivite olsun diye, faaliyet olsun diye bulunduğumuz şehirde konferans tertipledik. Toplantı tertipledik. Ve bu toplantıda 3 dinin din adamlarını davet eyledik. Yahudilerin haham başçısını çağırdık Amerika'da. Hristiyanların piskoposunu çağırdık. Müslümanların da Alanca Camii'nin imamı olan bilgili bir imam, Mısırlı bir din adamını çağırdık. İlan ettik, konferans salonu tıklım tıklım doldu diyor. İlk önce haham söz almış ve Yahudilik nedir onu anlatmaya başlamış. Yahudilikte ahiret inancı yokmuş. Hani vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ölümden sonra dirilmek haktır, ahiret vardır. Bizim inancımız bu. Bunu böyle söyleyince tabii herkes hayret etmiş. Tabii arkasından diyor psikopos söz aldı ve haham başına cevap verdi diyor. Yani sen bunu nasıl dersin ki sizin Tevrat'ınızda şu ayet var, şu ayet var, şu ayet var. Tevrat yani sizin kitabınız, sizin bağlı olduğunuz, tabi olduğunuz kitap sizin bu inancınızı reddediyor. Siz bunu nasıl söylersiniz diye diyor. Onu haksız olduğunu ilzam etti. Yani ifade edecek delilleri ileriye sürdü diyor. Ondan sonra Müslüman İmam Efendi çıkmış konuşmuş ve toplantının sonucunda tabii İslam'ın hak din olduğu hususu net olarak
anlaşıldı diyor. Yani bizim elhamdülillah gerçeklerin müzakeresinden

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra dinliyorsunuz.

0: O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tebbet Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Tebbet Suresini anlatacağız bugün. 5 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk kelimesinde geçen ve elleri kurusun, kurudu anlamına gelen Tebbet kelimesinden alır. Ebu Leheb ve karısı, Peygamber Efendimiz'e eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik olarak inmiştir. Tebbet suresinde inananlara eziyet edenlerin dünya ve ahiretteki kötü sonları anlatılır. İlk 3 ayette Ebu Leheb, son 2 ayette de Ebu Leheb'in karısı anlatılmaktadır. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da, boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük yolunda konakladığı ve namaz kıldığı yerler. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'den ayrıldıktan sonra Zihuşub'da sabahladı ve burada büyük bir devme, sidr ağacının altına indi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e varıncaya kadar namaz kıldığı mescitler hala isimleriyle belli bulunmaktadır ve ilki Zihuşub mescididir. Peygamberimiz Aleyhisselam burada bostan içindeki devme ağacının altında mescidin olduğu yerde namaz kılmış ve Ebu Davud'a göre orada 3 gün oturduktan sonra Tebük'e doğru yollanmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken ikinci konak yeri Feyfa olup halen orada Feyfa Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken üçüncü konak yeri Zülmerve olup orada Zülmerve Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konakladığı yerlerden dördüncüsü Şukka'daki Reka olup burada Reka, Vakidi'ye göre Sukya Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konakladığı yerlerden beşincisi Vadil Kura olup Vadil Kura Mescidi buradadır. Vadil Kura Şam'la Medine arasındadır ve Medine'nin mülhakatındandır. Vadil Kura Hıcr ve Cenab, önceleri Kudaların, sonra da Cüheyne, Uzre ve Belilerin, daha önceleri ise Semud ve Ad kavimlerinin yurtlarıydı. Yüce Allah onları buralarda helak etmişti. Evlerinin kalıntıları hala durmaktadır. Bu kavimlerden sonra oraya Yahudiler yerleşmişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam Vadil Kura'da konakladığı zaman Yahudi halkından Urayzoğulları Peygamberimiz Aleyhisselam'a hediye olarak haris, keşkek yemeği getirdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam ondan yedi. Haris veya Urayzoğullarına Vadil Kura hurma mahsulünden her yıl verilmek üzere geçimlik tahsis etti. Onların ellerine verdiği ferman yazısında şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Muhammed Resulullah tarafından Ariz oğullarına verilen yazıdır. Resulullah tarafından geçimlik olarak onlara her hasat zamanında 10 vesk buğday ve 10 vesk arpayla her yıl zamanında 50 vesk de hurma verilecek ve kendilerine hiçbir suretle haksızlık yapılmayacaktır. Bunu Halid bin Said yazmıştır. Yahudi kadınlarından biri, Muhammed'in onlara yaptığı bu ihsan, analarından kalan mirastan daha hayırlıdır. Çünkü bu ihsan onlara kıyamet gününe kadar devam edecektir demiştir. Ebu Humeyd Es-Saidi der ki, Vadil Kura'ya geldiğimiz sırada bir kadının bahçesine uğradık. Resulullah Aleyhisselam ashabına, hadi şu ağaçlardaki hurma mahsulünün ne kadar çıkacağını tahminleyiniz buyurdu. Ashab tahminlediler. Kendisi ise 10 veski çıkacağını tahminledi. Resulullah Aleyhisselam kadına, bu ağaçlardan ne kadar hurma çıkacağını say ve saydığını biz inşallah yanına dönünceye kadar da aklında tut buyurdu. Dönüp Vadil Kura'ya geldiğimizde Resulullah Aleyhisselam kadına, bahçenden kaç vesk hurma çıktı diye sordu. Kadın 10 vesk dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konakladığı Vadil Kura'da namaz kıldığı 6. mescit Vadi yahut Beni Uzre karyesi mescididir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konaklayıp namaz kıldığı yerlerden 7.'si Said olup Said mescidi orada bulunmaktadır. Said, Vadil Kura'nın yakınında bir vadidir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konakladığı yerlerden 8.'si Hıcr idi. Istahri der ki, Hıcr halkı az bir karyedir. Dağlar arasında olup Vadil Kura'ya bir günlüktür. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derecede zahmet çekerek çıkabilir. İşte dişi deve, su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir buyurduğu Semud kuyusu da Hicr'dadır. Peygamberimiz aleyhisselam Hicr'a uğrayınca yüzünü elbisesiyle kapattı. Yanındaki sahabilerine burası kaçılacak bir vadidir buyurdu. Devesini hızlandırdı. Konakları vadiyi geçti. Sahabiler de oradan çıkıncaya kadar üzengilerini teptiler. Peygamberimiz aleyhisselam şu kendilerine kendileri zulmetmiş, azaba uğratılmış olanların evlerine, onların uğradıkları azabın benzerine sizler de uğrayabileceğinizden korkarak ağlayıcı olmaksızın girmeyiniz. Eğer ağlamaklı olmazsanız, onların uğradıkları azabın benzerine sizler uğramamanız için yanlarına girmeyiniz. Onların uğradıkları azabın benzerine sizin de uğramanızdan korkarım buyurdu. Savaş erleri Peygamberimiz aleyhisselamla birlikte Semud kavminin toprağı olan Hicr üzerinde Semud konaklarının yanında konakladılar. Süvariler Hicr kuyularından su aldılar. Onunla hamurlarını yoğurdular. Peygamberimiz aleyhisselam aldıkları suları dökmelerini ve yoğurdukları hamurları da develerine yem yapmalarını onlara emretti. O kuyunun suyundan da içmeyiniz. Ondan namaz için abdest de almayınız. Onunla yoğurduğunuz hamuru da develere yem yapınız. Ondan hiçbir şey yemeyiniz buyurdu. Sehl bin Sa'd der ki, Resulullah aleyhisselamın münadisi, Resulullah aleyhisselam onların kuyularından su içmeyiniz diye size emrediyor diyerek seslenince, halk su kaplarındaki suları döktüler. Ya Resulallah, onunla hamur da yoğurmuştuk dediler. Resulullah aleyhisselam onları da develere yem yapınız buyurdu. Ben de yoğurduğum hamuru arık iki deveye yem yaptım. Bunlar binitlerimizin en zayıfıydı.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Merhabalar, hayırlı günler efendim. Yine güzel bir gün ve saatte eserlerinizi paylaşmak üzere sizlerle Akra'da buluşmuş bulunmaktayız. Biz yine mikrofon başındayız. Sizler de radyolarınızın başındaysanız sesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Günün ve saatin rahmeti, bereketi, huzuru sizinle birlikte olsun ve şerler de sizden uzak olsun diye dua ederek başlıyoruz. Artık ilk eserimize geçelim. Sözleri Seyit Osman Hulusi Efendi'ye ait bir eserle başlıyoruz bugün. Mürşit Kavurmacı'dan dinleyeceğiz. Vakti Seher eserini.

ne kaçarsın ölümden, tutarlar seni. Ol faniler gibi soyarlar seni yahu. Bir kuru tahtada yıkarlar seni. Yalvarırım yuyanlar, tenim zayıftır. Su dökücü kardeşim, halim yamandır hu. Şimdi de hep birlikte Ubeydullah Sezikli'den Ne Kaçarsın Ölümden Tutarlar Seni eserini dinliyoruz.

0: Akra.
1: Tefekkür, yani düşünüp ibret almak, dinimizce ibadet sayılır. Kur'an-ı Kerim'de bizi tefekküre teşvik eden pek çok ayet vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde ümmetine ibadetin en faziletlisi olarak tefekkürü, zühdün en faziletlisi olarak da ölümü hatırlatmayı göstermiştir. Şu halde ölümü hatırlamak da tefekkürdür. Onu yerine getiren kimse her iki fazileti de elde etmiş sayılır. Bu da ölümü düşün.

ölüm en büyük tefekkürdür. Hedefi zikir ve edeptir. Ahmet Özhan'dan dinliyoruz son eserimizi sevgili dostlar. Gir sema zikirle gel diyoruz ve bugünlük programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden akrada buluşmak temennisiyle Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dediğimiz zaman biliyorsunuz topuk kemiğimiz veya aşil kemiğimizin yapıştığı topuk kemiği, yürüme fazında yere ilk basan kemiğimiz. Bütün vücudun ağırlığını bir anlık olarak üzerinde taşıyan kemik. Bu kemikte tabii ki direkt kemik yere temas etmiyor. Kemikle dokular arasında cilt altı yağ dokusu, cilt altında ayak bağlarının yapıştığı nokta ve bir bursa dediğimiz kese, yani yüklerin şok absorpsiyonu yapacak bir kesemiz var. Bu kesenin aslında bir ödemi sonucu gelişen ağrı. Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Aslında o kemik yapısı ayak ardındaki yay

0: şeklindeki bağların yapışma noktasında o yayların çektirmesine bağlı bir kemik çıkıntısı gibi gözüküyor. Aslında o normal bir görüntüdür. Ağrıyı yapan aslında o değil. Onun üzerindeki kesenin ödemi, bağların kemiğe yapışma yerindeki iltihabi durum ağrıyı yapıyor. Özellikle sabah ilk basma esnasındaki ilk ağrı daha sonra azalarak akşama doğru biraz azalmış oluyor. Çünkü gece yattığımızda o bölge ödem yapıyor ve ilk basma bir travma şeklinde şiddetli ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Ağrı dışında, yani ağrı lokalizasyon olarak topuğun altında. Fakat ayağın iç kısmına doğru vurabiliyor. Ayağın alt kısmına doğru, orta kısmına doğru da vurabiliyor. Nedeni çünkü o bölgeye yapışan bağlar ayağın ön kısmına doğru uzanıyor. Yani o bağların da ağrısı oluyor. Yine ayağın iç kısmında o bölgenin ağrısını alan sinir boyunca ağrı olabiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Önce dünkü bölümü tekrar edelim. Peygamber Efendimizin her biri birer hazine olan sözlerini okumuştuk. Merhum Necip Fazıl Kısakürek'in kalemiyle. İçlerinden birkaçını tekrar edelim, hafızamızda yer etsin diye. İdaresi altındakilerin içine casuslar salan devlet büyüğü halkı fesada uğratır. Zayıfın kuvvetlisinden hakkını alamadığı cemiyeti Allah takdis etmez. Mücahit, Allah için nefsiyle savaşandır. Ruhlar karşılıklı asker, bir olanlar anlaşır, zıt olanlar çatışır. Her kemalde zeval, her tamamda noksan belirir. Bu işaret artık dönüş ve gidiş saatinin hazin hazin çalmaya başladığını gösterir. Muazzam peygamberlik vazifesinin kemal ifadesi ise zeval rengine bulanmayacağına göre Allah'ın onu tamamlayışından, tamam edişinden, o işin artık tam oluşundan ne mana çıkarılabilir? Olsa olsa o azim iş sahibinin artık bu dünyada işi kalmadığı manası. Tamamladın, insanoğlunun en üstün başarısını tamamladın. Artık durma, sonsuzluğa kavuş. Hazreti Ömer arkadaşlarına Nas suresinden anladıklarını sordu. Herkes ayrı bir mana açtı. O zamanlar henüz çocuk olduğu için fikir yürütmekten çekinen İbni Abbas, kendisine de sorulunca dedi. Bana kalırsa bu sure, Allah Resulü'nün dünyadan ayrılmak üzere olduğunu hissettiriyor. Mağfiret niyazına emir bunu gösterir. İbni Abbas dudaklarında Nas suresi kuytularda ağlıyor. Allah'ın Resulü geldiler. Niçin ağlıyorsun ey amcamın oğlu? Bu surede sizin fani aleme veda saatinizin yaklaştığından bir işaret gördüm. Evet, gördüğün gibi işareti bütün hikmetiyle en derin gören ve anlayan kainatın efendisi. 10. yılın belli başlı gününde yerine getirilmek üzere hac kararını veriyorlar. Haber her tarafı çalkaladı. Allah'ın Resulü bu sene hac edecek. Allah'ın Resulüne katılacaklar dalga dalga Medine yollarında. O dem ki insanlar dalga dalga yıkandılar, ihrama girdiler ve öğle namazından sonra Medine'den hareket ettiler. Allah'ın Resulü Kabe hareminin sınırı olan Zülhüleyfe'ye geceleyin vardılar. Geceyi orada geçirdiler. Sabahı orada tekrar yıkandılar. Dirayet ve zarafet timsali Hazreti Ayşe'nin elleriyle kokulandılar. 2 rekat namaz kıldılar, ihrama girdiler ve Kusva isimli develerine binip ilerlediler. Hitap, lebbeyk, Allah'ım lebbeyk, şerikin yoktur Allah'ım, lebbeyk, hamd sana, nimet senden, mülk senin, şeriksizlik sana mahsus. Etraflarında 100 bine yakın sahabiler halkası. Bütün dünya ayağa kalkmış gibi. Hazreti Ali de Yemen dönüşü Mekke'ye gelip sahabilere katıldı. Her taraftan akan akana. Allah'ın Resulü lebbeyk dedikçe her göğüsten aynı nida fışkırıyor ve bütün feza Allah'a yükselen bu sesin ağı içinde sımsıkı zapt edildiğini hissediyor. Lebbeyk, lebbeyk. Cabir Hazretleri o an gözlerimi kaldırıp yokuş yukarı bakınca kendimi uçsuz bucaksız bir insan ormanında sandım. Hani 4 kişiydiler, sonra 40 oldular derken, Medine ile Mekke arasında 1 ay süren yolculuktan sonra Zilhicce'nin 4. günü Beni Şeybe kapısından mukaddes beldeye girdiler. Yollarda Haşimoğullarının gençleri, çocukları çılgın bir sevinç içinde gidip geliyor, zıplayıp oynuyor. Allah'ın Resulü çocukları devesine alıyor, kimini önüne, kimini arkasına bindiriyor. Kabe uzaktan görününce, ''Ya Rabbi, şan ve şeref senin evinindir.'' buyurdular ve Kabe'yi tavaf ettiler. Mukaddes dudaklarında İbrahim'in makamını salat yeri edinenler mealindeki ayet. Ve Kabe'ye bakıp dediler, ''Allah'tan başka ilah yok, bir ve şeriksiz, mülk onun, hamd ona, yaşatan o, öldüren o, her şeye kadir olan o. Allah'tan başka ilah yok, vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti, küfür hiziplerini bozguna uğrattı.'' Hac merasimini bütün hususiyetleriyle yerine getirdiler, ölçülendirdiler, esaslandırdılar. Arafat'ta durdular. Burada babanız İbrahim'in size miras bıraktığı yerde durunuz emrini verdiler. Orada bir gölgelikte dinlendiler. Zeval vakti develeri Kusva'ya binip Arafat meydanına ilerlediler. Ve orada develerinin sırtından 100 bin Müslümana büyük hutbelerini irad ettiler. Sonsuzluğa sesleniş, büyük hutbe, büyük. Bu sıfattan başım dertte. Hangi büyük? İç içe namütenahi büyük ve sonra her büyüğü çemberine alan en büyük. Fakat insan ve idrak ne küçük, ne büyükken ne küçük. Bir kovaya göre umman ancak onu taşıracak kadar büyük. Gerisi kovanın etrafından akıp gidecek olduktan sonra. Allah Resulü'nün veda haccındaki hutbesini büyük mefhumunun en erişilmezine mahsus bir haşyet telakkisi içinde dinlemek lazım. Tam sırası, tertibi, anı anına akışı malum olmayan büyük hutbe, İslam hikmet ve ahlakının kaidesi yerde ve zirvesi arşta bir abidesi. Allah dininin bütün bir muhasebesi, hülasası ve son çerçevelendirilişi. Kelam bu hutbede ebediyeti tarayan hikmet projektörünün nihai uzanışını kaydeder. Tek izahsız, tefsirsiz, parça parça dinleyiniz ve sonra kalbinizle yalnız kalınız. Kusva isimli devesinde o, etraflarında 100 binlik sıkışık halka hitap ediyorlar. Bütün nazarlar onda, kulaklar ebediyeti süzen birer huni. Her 100 adımda bir sahabi sözleri tekrarlıyor. Hitap, küfür ve cahiliyet çığırına ait her şeyi çiğniyorum. Hitap, her Müslüman öbürünün kardeşidir. Hitap, kölelere de yediğimizden yedirmeli, giydiğimizden giydirmeliyiz. Hitap, cahiliyeye ait kan davaları kökünden kaldırılmıştır. İlk kaldırılan Harisoğlu'nun davasıdır. Peygamberin amcaoğluna ait davası. Hitap, cahiliyete ait riba, faizcilik kaldırılmıştır. İlk kaldırılan Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın ribası. Peygamberin amcasına ait faiz. Hitap, kadın bahsinde Allah'tan korkun, sizin onlar üzerinde hakkınız var, onların da sizin üstünüzde hakları. Hitap, artık kanlarınız ve mallarınız birbirinize haramdır. Bugün nasıl muhterem bir günse, bu ay nasıl muhterem bir aysa, bu belde nasıl muhterem bir beldeyse öyle. Hitap, size sımsıkı sarıldıkça asla dalalete düşmeyeceğiniz Allah'ın kitabını bırakıyorum. Allah her hakkı sahibine verdi. Varisler için ayrıca öğüde lüzum yok. Hitap, çocuk kimin yatağında doğmuşsa onundur. Zanilerin hakkı taştır. Bunların hesabını Allah görecektir. Hitap, kadının kocasının malından izinsiz başkalarına bir şey vermesi doğru değildir. Borç eda olunur. Ariyet alınan geri verilir. Hediye hediyeye karşılık görür. Başkasına tekeffül olan kefaletinin sorumluluğunu üzerine alır. Hitap, ey insanlar, mübalağa ve ifrattan sakının. Sizden evvelkilerin helak olmalarına ifratları ve hudut taşırmaları sebep oldu. Hitap, Hac usulünü de benden öğreniniz. Bilmiyorum bundan böyle bir daha hac edebilir miyim? Kitap. Sizi irşad edecek insan kesik burunlu bir zenci de olsa ona itaat ediniz. Ve hitap. İşte zaman devrini tekrarlaya tekrarlaya Allah'ın yeri ve göğü yarattığı ilk andaki çıkış noktasına döndü. Alemde hiçbir kelam bu irtifaya çıkmadı ve hiçbir dekor gerisinde artık zaman bitmiştir der gibi topyekün zaman ve mekan güneşinin gruba hazırlandığı Arafat meydanındaki sahne kadar çarpıcı olmadı. İslam'ın bizzat ruh ve hikmetini getiren ezellerin ve ebedlerin Resulü, o ruh ve hikmete bağlı muazzam ideolojik ağının da örgü esasını senfonik çizgilerle, namütenahi gözyaşı buharından geçmiş kelimeler içinden veriyordu. İşte varılmaz olan o eda, verilemez olan da bu. En acıklı an. Gözlerini saflar üzerinde gezdirip sordular. Size benden sual edecekler. Ne diyeceksiniz? Allah'ın emirlerini bildirdi, risalet vazifesini yaptı diyeceğiz. Mukaddes gözleri semaya doğru kaydı, sağ ellerinin şehadet parmağını 3 kere kaldırıp indirdiler. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Birdenbire Allah'ın sevgilisinde ilahi raşe, omuzlarında bütün derinlikleriyle gök, alınlarında yıldız yıldız ter. Vahiy gelmiştir. Ayet mali. Bugün dininizi ikmal ettim. Verdiğim nimeti tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum. Hazreti Ebubekir ayeti duyar duymaz her şeyi anladı. Tamamlanan nimetin manasını derinden derine sezdi ve kemale eren oluşun arkasından gelecek hadiseyi gördü. Allah pek yakında sevgilisini ebediyet alemine davet edecektir ve ağladı. İkindi zamanı zeval güneşinin kaydığı ufukların önünde 100 bin kurtulmuş ve kurtarıcılık vazifesini üzerine almış insan. Gözler kurtarıcılar kurtarıcısında bütün dünya hayatının en acıklı demini yaşıyor. Bilal gür ve yanık sesiyle ezan okudu ve öğleyle ikindi namazları orada ve bir arada kılındı. Akşam Zeyd'in oğlu Üsame'yi develerinin sırtına almış Arafat'tan iniyorlar. Müslümanlar heyecan içinde kaynar su gibi fıkırdıyor. Allah'ın sevgilisi yavaş yavaş ilerliyorlar ve etrafa sükunet bulun diyorlar. Ey insanlar sükunet bulun. Ertesi sabah amcalarının oğluyla develerini bilip Müzdelife'den hareket ettiler. Aynı insan akını dalga dalga eteklerinde. Soran sorana karşılık alan alana. Buyurdular. Şeytan artık bu şehirde insanları kendisine taptırmak ümidini kaybetti. Fakat ufak tefek işlerde sizi kendisine uydurmaya çalışacaktır. Buyurdular. Rabbinize ibadet ediniz. 5 vakit namazınızı kılınız. Oruç ayını bırakmayınız. Emirlere uyunuz. Cennet sizindir. Buyurdular. Bildirdim mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Gözleri yükseklere döndü. Şahit ol ya Rab. Ve sonra halka baktılar. Burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Kurbanlar kesildi, saçlarından bir kısmını kestirip yakınlarına dağıttılar. Zemzemden su içtiler. Adım başında hutbe ve nasihat. Mekke'de 9 gün kaldıktan sonra yola çıktılar. Yolda sahabilerini çevreleyip ben sadece bir insanım dediler. Yakında Allah'ın meleği gelecek, beni davet edecek, ben de gideceğim. Size 2 şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı. Nur ve hidayet onda. Öbürü de evimin mensupları. Onları koruyunuz ve her işte daima Allah'ı hatırlayınız. Güneş doğarken Medine'ye giriyorlar. Tekbir getiriyorlar. Allah'ı zikir, tenzih ve ona hamd ediyorlar. Ve sözlerini tamamlıyorlar. Dönüyoruz. Tövbe ettik, ibadet ettik, secde ettik, şükrettik. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Küfür hiziplerini bozguna uğrattı. Gün doğarken peygamber beldesine giriyorlar. Bütün kapılar kapansın. Allah'ın verdiği emir üzerindeler. Gece gündüz tesbih, tenzih, istiğfar. Mariye'den doğan erkek çocukları İbrahim öldü ve derin ve ince Fatıma'dan başka hayatta evlatları kalmadı. Her sene Ramazan ayında itikaflar 10 gün, 10 sene 20 gün. Her Ramazan ayında Kur'an'ı Allah'ın Resulüne tekrar ettiren Cebrail, bu defa vazifelerini üst üste iki kere yerine getirdi. İki kere dikkatten geçirilen ve sımsıkı perçinlenen Kur'an. Arada Yemame ve Yemen taraflarında iki sahte peygamber, bunların çıkardığı ihtilat ve verilen tedip emirleri. Bunların Ebu Bekir devrinde köküne kibrit suyu dökülecektir. Uhud şehitlerinin mezarlarını ziyaret ettiler. Onlarla ölmüşken ölmeyenlerle hayattakiler tarzında halleştiler. Peşinden Müslümanlara hitap ettiler. Ben sizin önünüzden giden fart, yani kafilenin önünden gidip su işini nizamlayan insan yerindeyim. Buluşma noktamız Kevser havuzu. Ben şimdi buradan, bu noktadan havuzu görüyorum. Bana dünya hazinelerinin anahtarları verildi. Benden sonra şirke sapacağınızdan korkmuyorum. Korktuğum o ki sizden evvelkiler gibi dünyayı sevip birbirinizi kırmayasınız. Sahabiler seziyor ki doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyor. Tesbih. Allah'ım seni tesbih ederim, sana hamd ederim, sana tövbe ederim. Zevcelerinden Ümmü Seleme Hazretleri, Allah Resulü'nün son devrede yalnız tesbih, tenzih, hamd ve tövbe ile meşgul olduklarını söylüyor. Dururken, yürürken, otururken, kalkarken, giderken ve gelirken.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Akra.

İnsanın hayatında bazı kelimeler vardır. Söyledikçe içini ağırlaştırır. Bazıları geçmişin kapısını açar, insanı hiç değiştiremeyeceği günlere götürür. İşte o kelimelerden biridir. Keşke, keşke o gün gitmeseydim. Keşke o sözü söylemeseydim. Keşke biraz daha sabretseydim. Keşke o insanı kaybetmeseydim. İnsan bazen bütün ömrünü geçmişteki birkaç dakikayı değiştirmeye çalışarak geçirir. Oysa zaman geriye dönmez. Ve belki de insanın bilmediği şey şudur. Bazen keşke dediğimiz şeyin içinde henüz göremediğimiz bir iyi ki saklıdır.

0: Bazen düşünüyorum da, insan hayatında kaç tane yanlış karar verebilir? Bir iş, bir insan, bir yol, bir söz. Sonra dönüp hepsine bakıyorum ve aynı cümle çıkıyor ağzımda. Keşke, keşke biraz daha sabırlı olsaydım. Keşke annemin o gün söylediklerini dinleseydim. Keşke o kapıdan çıkmasaydım. Keşke o insanın arkasından gitseydim. Belki bugün bambaşka bir hayatım olurdu.
1: Yusuf,
0: Efendim anne?
1: insan bazen başına gelenleri değil, başına gelmeyenleri de düşünmeli. Sen yalnızca kaybettiklerini sayıyorsun. Belki de Allah seni bilmediğin nice şeyden korudu.
0: Ama anne, kaybettiğim şeyleri biliyorum. Elimden gitti. Gözümün önünde gitti. Onun acısını nasıl bilmediğim bir şeyle kıyaslayayım?
1: Kıyaslama oğlum. Sadece her şeyi bildiğini sanma.
2: Annesinin sözleri Yusuf'un aklında kaldı. Her şeyi bildiğini sanma. Çünkü insanın en büyük yanılgılarından biri de budur. Kendi gördüğü kadarını bütün hakikat zannetmek. Oysa insan yalnızca bugünü görür. Allah'sa dünün de, bugünün de, yarının da sahibidir.
0: Buraya yıllardır gelmemiştim.
3: Bazı kapılar insanı bekler. İnsan onları unutur. Ama onlar insanı unutmaz.
0: Sizi daha önce gördüm mü?
3: Belki. Ama bazen insan karşısındaki kişiyi değil, söyleyeceği sözü tanır.
0: Ben bugün bir şey sormaya geldim.
3: Sor.
0: İnsan geçmişinden nasıl kurtulur?
3: Geçmişinden kurtulamaz. Onunla barışır.
0: Ben barışmak istemiyorum. Değiştirmek istiyorum. Çünkü çok şey yanlış gittim.
3: İşte mesele de burada başlıyor. Sen yalnızca bir yolun sonunu gördün. Allahsa bütün yolları görür. Sen bir kapının kapandığını gördün. Belki o seni o kapının ardındaki bir felaketten çevirdi. Sen bir insanın senden uzaklaştığını gördün. Belki de Allah sana zarar verecek bir bağın çözülmesine izin verdi. Sen neden diye sordun. Belki cevap henüz gelmedi.

0: Anne, ben bu işi kabul edeceğim. Burada kalırsam hiçbir şey değişmeyecek.
1: Gitmek istiyorsan git oğlum. Ben seni tutmam. Ama karar verirken yalnızca kazanacaklarını değil, kaybedebileceklerini de düşün.
0: Ya gitmezsem? Ya yıllar sonra keşke gitseydim dersem?
1: Ya gidersen ve yıllar sonra keşke kalmış olsaydım dersen?
0: O zaman ne yapacağım?
1: O zaman yine Allah'a döneceksin. Çünkü insan hangi yolu seçerse seçsin, yolun sonunda sığınacağı yer aynıdır.
2: Ben yıllardır o günü düşünüyorum. Annem haklıymış ama ben dinlemedim. Sonra işler ters gitti. İnsanlar değişti. Dost bildiklerim gitti. Ben de her gece aynı şeyi düşündüm. Keşke annemi dinleseydim.
3: Belki de bugün burada olmanın sebebi o gün anneni dinlememiş olmandır.
2: Nasıl yani?
3: Bazen insan doğruyu yanlış sandığı yollardan geçerek öğrenir. Sen o yolu seçtin. Yol seni yordu. Ama seni bugün olduğun kişiye getirdi. Eğer o gün başka bir karar verseydin, bugün aynı Yusuf olmayabilirdin. Belki daha zengin olurdun. Belki daha başarılı. Belki daha rahat. Ama daha iyi bir kul olur muydun? Bunu bilmiyorsun.
2: Yani hatalarımı sevmem mi gerekiyor?
3: Hayır. Hatanı hata olarak gör. Pişmanlığını tövbeye çevir. Ama geçmişe dönüp Allah'ın kaderiyle kavga etme. Çünkü tövbe başka şeydir, keşke diyerek kendini tüketmek başka.
4: Derviş sustu. Yusuf ilk defa şunu düşündü. Belki de mesele geçmişte ne olduğunu değiştirmek değildi. Mesele geçmişe bakışını değiştirmekti. Çünkü insan bazen aynı hikayeye farklı bir kalple baktığında hikayenin anlamı değişirdi.
2: Size bir şey daha.

0: söyleyeyim. Ben aslında yalnızca kaybettiklerime üzülmüyorum. Kendime kızıyorum. Çünkü bazı fırsatlar geldi, ben değerlendiremedim. Bazı insanlar bana iyilik yaptı, ben kıymetini bilemedim. Bazı kapılar açıldı, ben başka kapılara koştum. Şimdi de dönüp keşke diyorum.
1: O halde bir kelimeyi daha öğren. İyi ki.
0: Ama benim iyi ki diyeceğim ne var?
1: Çok şey var. İyi ki bazı kapılar yüzüne kapandı. İyi ki bazı insanlar hayatında kalmadı. İyi ki her istediğin olmadı. İyi ki bazı duaların hemen kabul edilmedi. İyi ki düştün. Çünkü düştüğün yerde senden başka kimsenin tutamayacağı bir el olduğunu öğrendin. İyi ki yalnız kaldın. Çünkü kalabalıkların içinde kendini kaybettiğini fark ettin. İyi ki canın yandı. Çünkü kalbinin hala canlı olduğunu anladın. Ve belki de en önemlisi, iyi ki her şey senin istediğin gibi olmadı. Çünkü insanın istediği her şey onun için hayırlı olmayabilir.
0: Peki ya kaybettiklerim? Onları nasıl unutacağım?
1: Unutmayacaksın. Ama onları Allah'ın önüne koymayacaksın. Bir insanı kaybedebilirsin. Bir işi kaybedebilirsin. Paranı, gençliğini, fırsatlarını kaybedebilirsin. Ama bütün bunların üstünde hala bir şey vardır. Rabbine dönebilme ihtimalin. İşte insanın asıl iyi kisi budur.

0: Ertesi sabah Yusuf erkenden uyandı. Aylar sonra ilk defa geçmişi düşünürken göğsünde aynı ağırlığı hissetmedi. Her şey değişmiş değildi. Kaybettikleri geri gelmemişti. Geçmiş silinmemişti. Ama Yusuf'un cümlesi değişmişti.
1: Keşke. Hayır, artık keşke demeyeceğim. Dün oldu, bugün elimde, yarınsa Allah'ın ilminde. Ben dünü değiştiremem. Ama bugünkü kalbimi değiştirebilirim. Bir zamanlar kaybettiklerime bakıp neden diyordum. Şimdi soruyorum. Bundan bana ne öğretildi? Belki kaybettiğim şey benim için bir ceza değildi. Belki bir uyarıydı. Belki bir dönüş yoluydu. Belki de Rabbim beni kendime bırakmamak için bazı şeyleri elimden aldı. Derviş, sanırım anladım.
2: Neyi?
1: İnsan geçmişine keşke diye baktığında kapıyı geçmişe açıyor. Ama iyi ki dediğinde şükre açıyor.
2: Şimdi oldu. Ama bir şeyi unutma. Her iyi kinin içinde hemen göremediğin bir hikmet olabilir. Sen hikmeti bugün görmezsin. Yarın da görmeyebilirsin. Belki yıllar sonra anlarsın. Belki hiç anlayamazsın. Ama teslimiyet biraz da budur. Her şeyin sebebini bilmek değil, her şeyi bilen bir Rabbin olduğunu bilmektir.
0: Belki senin de hayatında bir keşke vardır. Bir insan, bir karar, bir kayıp, bir hata. Her hatanın ardından kendini cezalandırmak zorunda değilsin. Pişmanlık insanı geçmişe zincirlemek için değil, doğruya döndürmek için vardır. Dün için tövbe et, bugün için şükret, yarın için tevekkül et. Çünkü hayat bazen bize istediğimizi vermez ama bize ihtiyacımız olanı öğretir. Ve belki yıllar sonra dönüp baktığında bugün seni ağlatan o şey için sessizce şöyle diyeceksin: İyi ki. Çünkü bazı iyikiler insan onları yaşarken değil, geçip gittikten sonra anlayabilir.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Genel hatlarıyla gelecek için ailemizde çok bir takım sıkıntılar olsa da diğer batılı ülkelerle karşılaştırdığımızda olumlu gibi görünüyor. Ama bu olumlu demek gelecek açısından rahavete ve tembelliğe yol açmamalı. Malum geleneksel toplumda aile modeli geniş aile. Modern toplumda aile modeli ise çekirdek aile. Şimdi modern toplum dediğimiz sanayi devriminden sonra bize sürekli çekirdek aileyi telkin ediyor. Bir nevi işte bir öğrenciler, hatta tek başına işçiler bile aileden sayılabiliyor batı toplumunda. Hatta bir kişi bile aileden sayılabiliyor. Dolayısıyla aileyi gittikçe küçülttüler. Bir manada kapitalist sistem malını da rahat satsın. Mesela geniş aile 10 kişiye bir buzdolabı satarken bir kişiye bir buzdolabı satacak. Onu parçalayınca 10 defa satacak. Bir buzdolabı değil bu çamaşır makinesi. Buna benzer bir sürü yüzlerce, binlerce, milyonlarca eşyayı düşünün. Yani burada bunları sadece tek yönlü olarak parçalamak istemiyor. Yani ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var. Dolayısıyla bunu bütün toplu şekilde değerlendirmeden ziyade tek tek bakılırsa o daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela sorulan bir soruya Türk aile yapısına dair şayet imkanınız olsa ne kadar çocuk yaparsınız dendiğinde 3-4 diye söylenmiş. Bu da bizim toplumumuz için, gelecek için bir sevindirici bir durum. Yani bu olumlu bir durum. Hala biz geleneksel yapıyı mümkün mertebe koruduğumuza işaret ediyor. Fakat bir taraftan da bunlara baktığımızda bir yönüyle de sanki bir anomi yaşanıyor gibi. Anomi şu demek, bireylerin toplumsal bütüne bağlayan bağların kopması haline deniyor anomi. Yunanca bir kelime, sosyolojide kullanılan. Dolayısıyla sanki bir bazı bölümlere bakıldığında şehir aileleri yapısında bir bölünmeye doğru, yani bir gidişat var ama malum aile korunma, barınma, güçlenme, başarılı olma, sevinme, mutlu olma gibi insanlığın tüm ihtiyaçları ittifakla en kuvvetli ifade edildiği bir kurum. İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre insan düğün de tek başına yapamaz, matem de tek başına tutamaz, başarıyı da tek başına götüremez. Dolayısıyla aile insanlık tarihi kadar eski, yani insanlığın tarihiyle başlayan ilk peygamberimiz ve ilk insan Adem'le başlayan bir süreç. Dolayısıyla aile büyük bir sistem. İşte bu yapı içerisinde bakıldığında çok da endişe edilecek bir durum değil ama mesela şiddet içeren yayınlarla ilgili hem çok seyrediliyor hem de bundan etkileniyor ve istenmiyor. Yani bu tabii çok yaman bir çelişki. Fakat bunu şöyle yorumlamak yanlış. Efendim insanlar bunu istiyorlar. Ne yapalım? Hem seyrediyorlar hem istiyorlar. Demek doğru bir şey değil. Yani insanlara bir şey sunarken en iyisi sunulmalı.

0: sunulmalı. En doğrusu, en güzeli sunulmalı. Yani vatandaş, halk sunulduktan sonra belki onu tam manasıyla, layık veçiyle doğru yanlış ayırt edemeyebilir. Ama nasıl ki bugün maddi bedenimiz devlet tarafından koruma altında ise, diyelim ki bir trafik kazası, buna benzer yaralanmalar, buna benzer herhangi bir yerden gelme fiziki müdahaleler, o zaman ruhi bedenimizi, psikolojik yapımızı da güven altına almak için devlet bunun için de tedbir almalı. Çünkü sadece tek başına beden sağlığı yetmiyor. Yani zihinsel sağlık, ruhsal sağlık dediğimiz sağlığı da korumak için devlet dediğimiz bu yapı gerekli tedbirler alınmalı. Bu manada aileyle ilgili gerek televizyonlardaki filmler, diziler belli bir aşamadan geçirmeli diye düşünüyorum. Çünkü bugün filmler bir nevi toplumu inşa ediyor ve değiştiriyor, dönüştürüyor. Yani medya malum öyle bir sektör ki, yani hayatımızın hemen hemen her kısmı müdahale eder duruma gelmiş. Bu diziler böyle masumane bir şekilde, efendim halk istiyor, halkımızın istediği yönde bunlar yapıyoruz, ediyoruz gibi, gerek şiddet içerikli, gerek cinselliği içerikli bu dizilere son derece dikkat edip çocuklarımızı bundan muhafaza etmemiz lazım. Şimdi efendim, önce aile dediğimiz bu yapı kutsal üzerine, bizim değerlerimizde, görüşümüz, dünya görüşümüzde kutsal üzerine kurulan bir sistem. Yani ilk önce bunun tespitini yapmak lazım. Şayet bu kutsal üzerine değil de bir takım menfaat üzerine inşa edilirse, yani iki kişinin sanki bir şirket kuruyormuşçasına bir yapı inşa edilirse, madde üzerine kurulursa, bu düzgün gitmediği zaman sarsılır ve boşanmalara kadar gider. Bu tabii bugün iletişim çağındayız. Maalesef çocuklarımız arasındaki iletişim kurmada bir takım ailelerin güçlükleri var. Yani nasıl, ne şekilde kuralım diye. Ve hatta mesela yapılan bir araştırmada, Fırat Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma, çocuklar televizyon yerine neyi tercih edersiniz diye sorulduğunda, onlar diyorlar ki televizyon yerine ailede aile fertlerinin bize kitap okumalarını, bizimle ilgilenmelerini, oyun oynamalarını, dersimiz yardımcı olmalı isteriz diye bir sonuç çıkmış. Demek ki çocuklar da bununla çok memnun değil. Ama hani tabiat boşluk kabul etmez üstürünce, çocuklar da o tarafa doğru gidince bir sanki bir bağımlılık meydana geliyor. Bugün bu televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı o kadar ciddi boyuta varıyor ki bazen hastalık derecesine ulaşabiliyor. Mesela biz bazen çocuklar işte sokağa çıkmasın, efendim yanlış kişiler filan muhatap olur deniyor ama artık öyle ki içeride de o yanlış kişiler dolaşıyor. Yani bir odanın içinde, bir sanal alemde o kadar yanlış, yalan insanlar dolaşıyor ki onlardan korumak da ayrı bir maharet istiyor. O halde ne yapılmalı? Bir kere şuradan başlanılmalı. Aile fertleri arasındaki ünsiyet dediğimiz sevgi iyi kurulmalı. Yani eşler arasında. Buna Mevlana'dan, Mesnevi'den bir misal vermek istiyorum. Mesnevi tam bir pedagoji kitabıdır. Tasavvuf büyüklerimiz gerçekten toplum için o kadar can alıcı misaller vermişler ki onları yeniden toplum hayatına, eğitim hayatına, talim hayatına yeniden aktarmamız lazım. Bugün dönüştürerek, değiştirerek. Şöyle ki, işte deniyor ki bir derviş bir şeyhini ziyaret eder. Günlük, mutat, bugün rutin diyeceğimiz ziyaretler yapar. Bir gün kapıyı çalar, içeriden bir ses gelir. Kim o dendiğinde benim der, kapı açılmaz. Ertesi gün aynı şekilde benim, kapı açılmaz. 3-5 gün, bir hafta aynı içeriden ses geliyor. Kim o? Benim deniyor. Ve kapı açılmayınca diyor ki tamam artık ben burada olmayayım diye gittiği zaman, aradan 2 sene sonra gelir, aynı şekilde yine derviş kapıyı vurur. İçeriden ses gelir. Kim o dendiğinde sen der içerideki ses. Dışarıdaki ses içeridekine sen der. Ve kapıyı açar, tamam der. O zaman der ki artık sen ben oldum, ben de sen oldum. Bakın çok önemli bir şey yani. Aile fertleri arasında, erkek ve kadın arasında sen sen, ben ben değil de sen ben sen. Yani ikimiz sanki bir olduk, birbirimiz olduk. şeklinde bir birlik, bir tevhid, bir vahdet, bir uhuvvet, bir sevgi bağı kuvvetli olursa, oradan çıkan çocuklar da, onu gören çocuklar da bir ayna gibi o anne babanın, o ebeveynlerin onu görünce kendilerine bir olma. Hani derler ki bazen öyle karı koca birbirini yansıtır ki, kocasını görseniz karısının huyunu zannedersiniz, karısını görseniz kocasının huyunu zannedersiniz. Yani bu benlik sağlanırsa arada, bu kuvvet, o zaman bu dalga dalga rüzgar gibi diğer çocuklara da siyarete de yansır. Öncelikle bunu bir halletmek lazım. Bu konuda çok hassas olmak lazım. Çünkü çocuklarımız bizim çiçeklerimiz. Bakın, geçen bir kitapta okumuştum. Efendimiz, Peygamberimiz diyor ki, çocuklar yeryüzünde gezen çiçeklerimizdir diyor. Aynen, bir hadis-i şerif. Dolayısıyla biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorsak, geleceğin toplumunu inşa etmede onları hazırlarken onlara birebir rol, model ve örnek olmamız lazım. O sizin dediğiniz gibi kitap okumaları mesela, mesnevi okumaları, buna benzer eski evliya menkıbelerini okumaları, efendime söyleyeyim, klasikleri Bostan Gülistan okumaları ve benzer hikayeler okumaları, günümüzde de hikayeler olabilir. Bunları fazla değil, 15 dakika okunsa, aile meclisi gibi kurulsa, 15 dakika fazla değil, herhangi bir kimse bir dolaştıra okunabilir. Bunun üzerine yorumlar yapılsa, bu güzel bir hale sokulsa, aradan işte çaylar, muhabbetler, meyveler yense. Ya bunlar yapılmayacak şeyler değil. İşte buna yeniden kendimizi keşfetmek ihtiyaç var. Değilse biz çocuklarımızı, efendim, dışarı çıkmasın, yanlış arkadaş seçmesin derken, içeride de o arkadaşlar şimdi içeride, odanın bir köşesinde. Yani bu çocuklar da bununla karşı karşıya kalmışlar. Malum internet dediğimiz şey. Yani bunlara biz şayet çözüm olarak alternatif üretmediğimiz zaman bunların biz mahkumu oluruz. Şimdi yine bir Mevlana'dan açılmışken, şimdi Mevlana insanı topraktan yaratıldığı için demir madenine benzetir. Yani cevherdir. Şimdi diyor ki Hazret, nasıl ki kapkara bir demir madeni işlenerek bir ayna haline getirip de cilalanarak ayna haline getiriliyorsa ve o aynadan da insanlar kendini görebiliyorsa, neden en mükemmel olan insan işlenerek insanı kamil yapılamaz? Yani dolayısıyla o insanın cevherinde olan ve ona fıtraten çok meyilli olan insanı da bir cilalayarak, içindeki kötü hasletleri, benlikleri bertaraf ederek insanı kamil yapılabilir. Zaten eğitimin en önemli maksadı olgunlaşmaktır. Yani hani hamdım, piştim, yandım diye üçlemesi var Mevlana Hazretleri'nin. Dolayısıyla bugün her şeyden önce eğitimdeki olgunlaşma şart. Şimdi biz eğitimde malum kılı kır yararcasına, efendime söyleyin, bir şeyler öğretiyoruz. Yine Mevlana şu hikayesinde çok bariz bir hikaye anlatıyor. Bunun üzerine müsaadenizle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi padişahın biri diyor oğlunu terbiye edilsin, eğitilsin diye hocasına vermiş. Edreseye vermiş. 3-5 yıl sonra o çocuk almaya gitmiş. Çocuk da biraz aptalcaymış. Ve çocuğu almış padişah. Bir imtihan edeyim demiş. Nedir çocuk, ne öğrendi? Ve avucunun içine bir yüzük almış. Demiş ki, tabii çocuk da aptalca olduğu için çocuğa yıldız bilgisi, fal bilgisi öğretilmiş. Neyse, çocuğa sormuş avucunun içinde ne var dendiğinde, demiş ki avucunda yuvarlak, sarı, içi boş bir şey var demiş. Peki, özellikler doğru verdin demiş. O halde ne olduğunu da söylediğince çocuk, kalbur olması gerekir demiş. Abi yavrum demiş, sen bu kadar özelliğini bilen bir kişi avuç içine kalbur sığar mı demiş. Şimdi bizim eğitimde de öğrettiğimiz bu. Yani çok özellikle öğretiyoruz ama o şey nedir, kimdir, ya bütüncül bir bütün öğretilmiyor. Yani eğitim deniyor. Eğitim bir takım şeylere yapılıyor. Ama bütünlüğünde olan bu kainat sistemi, bu kozmos sistemini yaratan, bilen, eden, ondan belki bütüncül ondan bir haber verilmiyor. Yani o insanın olgunlaşması için bir takım güzellikleri bahşedenden bir haber verilmiyor. Yine Mevlana insanı yine kamışa benzetiyor. Çok, bu da çok güzel bir örnek. İşte diyor, kamış içinde, şeker kamışı mesela. İçini boşalttığınız zaman diyor, onu bir işlemden geçirip şeker kamışını su olarak içebilirsiniz. Şeker kamış tatlıdır. Şeker kamışının içinden içi boşalttığında ney olarak üflenir ve insan işte o ney gibi tatlanır. Yani bir kamışa benzetilen o insan, efendime söyleyeyim, işte olgunlaşmalı, içindeki o kötü hasletler dediğimiz kötü davranışlar, efendim kibirdir, gururdur, benliktir, bunlar atılarak insan gerçek fıtratına doğru gidilmeli. İşte eğitim bu yönlü verilmeyince, yani eğitimdeki asıl maksat terbiye olan bu yönler eksik olunca, gerek ailede gerek efendime söyleyeyim okullarda, bu gibi problemler hiç şüphesiz yaşanacak. Ama yeni alternatifler olmaya ben geleceğimizden hiç endişeli değilim. İnşallah daha iyiye doğru gidecektir hiç şüphesiz. Bunun için yeter ki biz üzerimize düşen vazifeyi yapalım. Çünkü insanoğlu sonuçtan ziyade süreçten sorumludur. Yani süreci ne kadar yapabildik, ne kadar niyet ettik, ne kadar elimizden gelen bütün gayretleri yaptık ama netice olmadı. Yani netice yapan insan değil aslında. Yani siz düşünün, her şey mesela hani uzay aracı gönderiliyor, adam her şeyi yapıyor, atıyor, gitmiyor. İnsan masraf ediyor. Demek ki insanoğlunun gücü, kuvveti neticede bir şeye kadar. O nedenle biz her şeyden önce bu benlik duygusundan sıyrılarak Mevlana'nın da buyurduğu gibi bu tasavvufların yolunda, o eğitici yollarla insanlarımız bugün yeni bir efendim toplumsal yeni inşa hareketinde her zamandan daha fazla bunlara ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Ya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
3: İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır.

okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudum bilmezsin, ha bir kuru emektir.

okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir.

28 hece okursun uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne demektir?

Yunus Emre der hoca, İstersen bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Betimleme, yani tasvir. Edebiyatta betimleme bir varlığı, mekanı ya da duygu halini okurun zihninde görsel ve işitsel bir izlenim oluşturacak biçimde sözle yeniden kurma yöntemidir. Ancak tasvir her yazarda aynı işlevi üstlenmez. Kimi zaman gerçekliği doğrudan görünür kılmak, kimi zamansa iç dünyanın estetik örgüsünü sezdiren bir atmosfer kurmak için kullanılır. Bu farklılığı Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden açıkça gözlemlemek mümkündür. Mehmet Akif'te betimleme, toplumsal gerçeğin şiirsel aynası olarak görünür. Akif'in tasvirleri gözleme dayalı realizm ilkesine rastlanır. Onun betimlemeleri süsleme ve imge yoğunluğundan çok sosyal gerçekliğin doğrudan görünür kılınması amacıyla işlev kazanır. Safahat'ten bir bölüm. Daracık sokaklarda bir sürü çocuk gezer. Çamur içinde yalın ayak, başlar açık. İşte bu dizelerde yoksunluk yalnızca anlatılmaz, görsel ve duygusal bir sahne olarak kurulmuştur. Toplumsal çevre, somut ayrıntılarla sosyolojik bir tabloya dönüşür. Tanpınar'ın tasvirleri ise dış dünyanın birebir aktarımından çok zamanın ve duygunun geçişlerini görünür kılan imgeler üzerine kuruludur. Betimleme burada psikolojik atmosferi açan bir anahtar işlevindedir. Huzurdan bir bölüm dinleyelim. Akşam şehrin üzerine mor ve kızıl perdeler serdi. Sesler yavaşladı, adımlar hafifledi. İşte bu sahnede renk, ışık ve ritim yoluyla şehrin ruh hali kurulur. Tanpınar'da mekan yalnızca fiziksel değil, zamanın estetik biçimlenişidir. Dış dünya karakterlerin iç dünyasıyla birlikte hareket eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum. Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyük

0: büyüklüğüne bak. Sağlam hadisçi. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın. Onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa'a lehu aşra derecatin. Ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Yusuf Suresi 36 ile 68. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm," dedi. "Bunun tabirini bize haber ver, çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz. Allah, onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, "Efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle." Ama şeytan, efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler, eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın," dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, "Bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz." Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, "Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler." Yusuf dedi ki, "Adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Elçi de ona gelince, Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, "Efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir," dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, "Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi?" dedi. Kadınlar, "Haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz," dediler. Tam o sırada Aziz'in, vezir veya bakanın karısı, "Şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir, dürüst kimselerdendir," dedi. Elçi, kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince, o da şöyle dedi: "Bu, benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir," dedi. "Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir," dedi. Hükümdar, elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haber üzerine, "Onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim," dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, "Bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin," dedi. Yusuf, "Beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim," dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. "Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır." Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, "Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız," dediler. Yusuf adamlarına, "Sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler," dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, "Ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz onun ne pahasına olursa olsun koruyacağız," dediler. Yakup dedi ki, "Daha önce bunun kardeşini, Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir." Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, "Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez." Yakup, "Hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim, dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğumuza vekildir, dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 36 ila 68. ayetlerini dinledik.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Tedavide biz ortopedide bütün hastalıklar için öncelikli olarak koruyucu tedbirleri önceliyoruz. Yani bu ağrıya sebep olan faktörler nedir? İşte sert zeminlerde dolaşmaksa yumuşak terlik veya bir ayakkabı tercihi. Ani ve aşırı kilo artışlarında mümkünse diyet üzerine eklenebilir. Bir travma varsa bu travmanın geçmesi için 2 haftalık bir koruyucu tedavi yapılabilir. Tedavide o bölgeye binen aşırı yükleri önlemeye yönelik bir tedavi var. Bunun içinde yumuşak terlik, ayakkabı ve ortası mümkün olduğunca daha yumuşak tabanlıklarımız var. Bir çift her iki ayağı da içine alacak şekilde kullandırıyoruz evde ve iş ayakkabılarında. Ve o bölgeye soğuk uygulama. Bunlar girişimsel olmayan önleyici tedbirler. Buna rağmen bir 6 hafta bu tedavilere, koruyucu tedavilere rağmen ağrının geçmediği dönemlerde o bölgeye lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yani oradaki yağ yastıkçığına, sinirin etrafına, kemiğin zarına kadar oradaki bağların yapışma yerlerindeki ödeme iltihabı azaltmaya yönelik

0: enjeksiyonlar, uzun etkili ağrı kesiciler ve o bölgedeki ödemi azaltacak bir kortizon benzeri ilaçlarla o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz ve sonrasında yine koruyucu tedbirlere devam ediyoruz. Ek olarak bazen elektroşok dalgalarıyla o bölgenin SVT tedavisi dediğimiz o bölgenin mikro kırıklar oluşturarak kanamasına sebep olup o bölgedeki enflamasyonu azaltacak bir tedavi yöntemi de oluşabiliyor. Ama genellikle ameliyat gerektiren bir durum değildir. Koruyucu tedbirlerle kolaylıkla rahatlayabilir ama bir süreç ve o süreç içerisinde doktorumuzun önerilerine uymak gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın

0: vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizlerin için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akremedya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akremedya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşması ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor.

Dijital kumarda arkadaş ve telefon tuzağına dikkat. Yapılan son araştırmalara göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerden biri cep telefonu, diğeri de arkadaş tavsiyesi. Hazırlanan rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişilebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor. Dijital platformların tasarımı da bağımlılık döngüsünün önemli parçalarından. Raporda bonuslar, ücretsiz oyunlar, cazip teklifler ve süre sınırlı kampanyaların yeniden oynamayı teşvik ettiği sonsuz akış, anlık ödüller ve kesintisiz oyun deneyiminin platformda geçirilen süreyi uzattığı belirtiliyor. Araştırmaya göre dijital kumarın sonuçları ekonomik kayıpla da sınırlı kalmıyor. Bağımlılık tablosunda depresyon, yüksek anksiyete, dürtüsellik ve öfke kontrolü sorunları öne çıkarken dikkat eksikliği, sosyal izolasyon ve iletişimde kopuşlar da görülüyor. Aile içindeki güven bağlarının zedelenmesi, sosyal çevreden uzaklaşma ve borçluların gizlenmesi de bağımlılığın sonuçları arasında. Mevsim geçişlerinde hastalanmamak için nelere dikkat edilmeli? Sonbaharla birlikte değişken hava sıcaklıkları üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Enfeksiyonlara yatkınlığı artıran unsurları sıralayan Dr. İdil Öztürk, alerjik yapı, burun kemiği eğriliği veya konka büyüklüğü nedeniyle ağızdan nefes alma, sigara kullanımı ve düzensiz beslenmenin risk faktörleri arasında bulunduğunu söyledi. Hastalıkların özellikle mevsim geçişlerinde ve kalabalık ortamlarda daha sık görüldüğünü belirten Öztürk, yakın mesafeden konuşma, öksürme ve temasın bulaşı kolaylaştırdığını ifade etti. Yetersiz havalandırmanın da riski arttırdığını kaydetti. Yüzeyleri temasın ardından ellerin yıkanmasının önemine dikkat çekti. Erişkinlerde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının başında nezle ve grip gelirken, orta kulak iltihabı da sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında. Orta kulak enfeksiyonları çocuklarda daha sık görülüyor. Sinüzitin de viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişebildiğini kaydeden Öztürk, burun doluluğu, öksürük, baş ve yüz ağrılarının görülebileceğini söyledi. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için el hijyenine özen gösterilmesi, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması ve kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini belirtti. Hasta kişilerin yakın temastan kaçınmasını da önerdi. Telefonun sağlığa zarar verdiğini gösteren işaretler. Telefonların sağlık üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyor. Uzun süre telefonda vakit geçirdiğimizi gösterebilecek 4 fiziksel işaret sıralandı. Özellikle her gün dakikalar hatta saatler boyunca telefona eğilerek vakit geçirmek, boyun, baş parmak, göz ve uyku düzeni üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Yetişkin bir insanın başı ortalama 4,5 ila 5 kilogram ağırlığında. Telefona bakarken başın öne eğilmesi, boyun kaslarının bu ağırlığı dengesiz bir açıyla taşımasına neden oluyor. Yoğun kullanım baş parmağı zorlayabiliyor. Telefon tutma, kaydırma, yazı yazma ve sürekli dokunmatik ekran kullanımı nedeniyle baş parmak gün boyunca yoğun çalışıyor. Göz kırpma sayısı azalıyor. Telefon ekranına odaklanmak göz kırpma sıklığını da önemli ölçüde düşürüyor. Bir çalışmada telefonda oyun oynayan çocukların dakikadaki göz kırpma sayısının ilk dakika içinde 21'den 9'a gerilediği tespit edildi. Göz kırpmak göz yüzeyinin nemli kalmasını sağladığı için bu azalmanın kuru göz, yanma ve gözlerde yorgunluk hissiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Bu sebeple 20-20-20 kuralı öneriliyor. Yani her 20 dakikada bir, yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir noktaya 20 saniye boyunca bakmak. Pek çok kişi günün son saatlerini telefon ekranına bakarak geçiriyor. Ancak ekrandan yayılan mavi ışık, uyku zamanlamasında rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayabiliyor. Boyun tutulması, baş parmak ağrısı, göz kuruluğu ve uyku kalitesindeki düşüş gibi belirtiler genellikle aniden ortaya çıkmıyor.

0: Bu küçük fiziksel şikayetlerin zamanla birikerek daha kalıcı sorunlara dönüşebileceğine dikkat çekiliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Özellikle orta ve doğu kesimler için yine kuvvetli yağış uyarılarını görüyoruz. Orta ve Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da, Antalya, Sivas, Tokat, Sinop çevrelerinde aralıklı yağışlar var. Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güneyi kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda ve Batman'da yere olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu illerde yağışlara dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da görülebilir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Bugün İstanbul ve Bursa 22, Çanakkale 24, Afyonkarahisar 19, İzmir 27, Hatay 24, Adana 26, Antalya 28, Konya ve Eskişehir 19, Ankara 21, Bolu 19, Sinop 23, Trabzon 19, Rize 20, Erzurum 16, Malatya 18 ve Şanlıurfa 25 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 39, Medine 40, Lefkoşa sağanak yağışlı 27, Aşgabat 25, Bakü gökyürültülü sağanak yağışlı 23, Londra sağanak yağışlı 16, Taşkent 23, Sydney 18 ve Üsküp 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Aydın Otoyolu'nun başında Niğde Pozantı, Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara, Gaziantep Kilis, İznik Mekece, İnebolu Abana Çatal Zeytin güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.18, 1 avro 55.32 Türk lirası, altının gramı ise 6.571 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında değersizlik duygusu üzerinde durulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında misafirlik ve ailede muhabbet üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyle

iken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere cami

camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır.

0: Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline "Selam olsun size" diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Dualarıysa "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
1: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
0: Melekler canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: عذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha bi selam, zalika yawmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dakhalu alayhi faqalu salama, qala salam qawmun munkarun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا.
1: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.

Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları.
1: Akra dinliyorsunuz.

ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden gelen ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizlerin için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir.

0: bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akre Medya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akre'de yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akremedya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Dijital kumarda arkadaş ve telefon tuzağına dikkat. Yapılan son araştırmalara göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerden biri cep telefonu, diğeri de arkadaş tavsiyesi. Hazırlanan rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişilebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor. Dijital platformların tasarımı da bağımlılık döngüsünün önemli parçalarından. Raporda bonuslar, ücretsiz oyunlar, cazip teklifler ve süre sınırlı kampanyaların yeniden oynamayı teşvik ettiği sonsuz akış, anlık ödüller ve kesintisiz oyun deneyiminin platformda geçirilen süreyi uzattığı belirtiliyor. Araştırmaya göre dijital kumarın sonuçları ekonomik kayıpla da sınırlı kalmıyor. Bağımlılık tablosunda depresyon, yüksek anksiyete, dürtüsellik ve öfke kontrolü sorunları öne çıkarken dikkat eksikliği, sosyal izolasyon ve iletişimde kopuşlar da görülüyor. Aile içindeki güven bağlarının zedelenmesi, sosyal çevreden uzaklaşma ve borçluların gizlenmesi de bağımlılığın sonuçları arasında.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Özellikle orta ve doğu kesimler için yine kuvvetli yağış uyarılarını görüyoruz. Orta ve Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da, Antalya, Sivas, Tokat, Sinop çevrelerinde aralıklı yağışlar var. Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güneyi kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda ve Batman'da yere el olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu illerde yağışlara dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da görülebilir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Bugün İstanbul ve Bursa 22, Çanakkale 24, Afyonkarahisar 19, İzmir 27, Hatay 24, Adana 26, Antalya 28, Konya ve Eskişehir 19, Ankara 21, Bolu 19, Sinop 23, Trabzon 19, Rize 20, Erzurum 16, Malatya 18 ve Şanlıurfa 25 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 39, Medine 40, Lefkoşa sağanak yağışlı 27, Aşgabat 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Londra sağanak yağışlı 16, Taşkent 23, Sydney 18 ve Üsküp 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Aydın Otoyolu'nun başında Niğde Pozantı, Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara, Gaziantep Kilis, İznik Mekece, İnebolu Abana Çatal Zeytin güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.18, 1 avro 55.32 Türk lirası, altının gramı ise 6.571 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında değersizlik duygusu üzerinde durulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında misafirlik ve ailede muhabbet üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehir İstanbul programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncel

0: ilerleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Akra'dan Evlilik Okulu programından hepinize selamlar, muhabbetler. Bugün Evlilik Okulu programında her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Bugün yine dinleyicilerimizin, takipçilerimizin sorularıyla devam edeceğiz. Şöyle bir soru var, onun üzerine konuşalım. Biraz böyle uzunca bir mesaj, dertli bir kimseden geldiğini tahmin ediyorum. Eşim 13 yaşından beri uyuşturucu ve alkol bağımlısıymış. Uyuşturucuyu bıraktırana kadar ömrümden ömür gitti. Şimdi alkolüyle mücadeleye devam ediyorum. Her gün kötü alışkanlıkları var. Bir de bilardosu olmazsa olmazı. Ev için pazar alışverişine çıkacağım demeye korkar oldum. Bir zorunlu ihtiyacım olduğunda da öyle. Çekinip korkuyorum eşime söylemekten. Bir sürü söyleniyor ve saçma sapan laf sokarcasına söyleniyor. Sözde şaka olduğunu söylediği, kalp kırıcı sözler sarf ediyor. Çalışmama da müsaade etmiyor. Kendi harcadıklarını söyleyince onlara laf edemezsin diyor. Tek tek pazara çıkmam lazım. Yağ bitti, yumurta bitti dedim de dilenir gibi istemekten yoruldum. Yaptığın doğru değil diye çıkışınca da bana sen hastasın, ben şaka yaptım diyor ve karnını doyuruyorum, rahat batıyor galiba, nankör diyor. Çok gücüme gidiyor. Böyle şakalar olur mu? Cinsellikte bile sürekli benden bir şey bekliyor. Kendisinin kötü alışkanlıklarına rağmen dişini bile fırçalamaz. Gelip insan gibi de sarılmaz. Ne sevgim kaldı ne saygım. Kalbimi kırıyor kırıyor. Sonra ihtiyacı olan parayı attım ya. Yok şaka yaptım. Yok seni canımdan çok seviyorum falan diyor. Böyle sevgi olmaz olsun. Kendimi sokaktaki köpek yavrusu kadar bile değerli hissettirilmediğim bir sevgi içindeyim. Sinir sistemim bu adamla birlikte alt üst oldu. Dengemi bozdu. Hem çok seviyor hem de beni kırıp dökmekten de vazgeçmiyor. Neden insanoğlu kırıp dökmeden, yormadan güzel sevemiyor diyor hocam.
2: Evet. Evet, çok güzel özetlemiş ya, evet. Yaşadıklarını. 13 yaşına evlenirken herhalde madde, uyuşturucu, alkol bunu bilmiyormuş, öyle anlaşılıyor. Burada böyle bir kimse
1: evlendikte de devam ediyor.
2: Ve şaka hastasın sen, ben şakaya takıldım deyip eşini de, yani bu tipik böyle narsistik kişilik, narsistik biraz antisosyale de benziyor. Kişilik özelliği olan kişilerde şöyle yaparlar. Karşı tarafı değersizleşir, değersizleşir, yerin dibine batırır. Ondan sonra ben bütün bunu senin için yapıyorum der. Bak, bu tipik narsistik kişilerin insan ilişki kurma yöntem biçimleridir. Bu kişiler. O kişinin bu tarzını kabul ettiğin an ezilirsin sen. Mağdur, mazlum rolünü, kurban rolünü sen kabul etmişsin demektir. Böyle bir rolü. Ya genellikle fedakarlık yaparak bunu şey yaptığınız zaman, ya bu, şimdi kaç yıllık evlilik, çocuk onun var mı, bunları bilmiyoruz. Şey böyle bir durumlarda, yani bu yürümez bu evlilik, onu söyleyeyim böyle.
1: Evet.
2: Bu artık böyle bir iki tavsiyeyle gidecek gibi değil.
1: Evet.
2: Böyle durumlarda, yani büyük ihtimal kadın bize böyle durumlarda depresyonda olarak geliyor. Depresyonun başlatan olay nedir, stres kaynağı nedir diye araştırdığımız zaman şu aile değerlendirme ölçekleri ona yapıyoruz. Bakıyoruz ki çoğunda bu gözüküyor. Eşini çağırmak istiyoruz görüşmekte. O gelmez ki diyor mesela. En çok söylenen. Sen hastasın deyip iyice değersizleştiriyor. O da bunu o rolü kabulleniyor farkında olmadan. Şaka yaptım deyip de kişiyi şey yapıyor böyle. Yani seviyorum seni diye sevgiyi şey gibi kullanıyor. Kendi narsistik egosunu tatmin için kullanan kişilerdeki yöntem bu. Yani burada yani büyük ihtimal şeye gidince biz ona diyeceğiz, yani şu testi eşinde de olursun, onunla da görüşmek istiyor deyince sen hastasın, sen git, benim bir şeyim yok der, reddeder. Evet. Ve bu durumda der ki o gelmez ki der bize. Evet. Der. Bak, biz ona diyoruz ki o gelip gelmemek onun sorumluluğu. Ama senin bu testi, uzmanların böyle dediğini söyleyip söylememek senin sorumluluğun, bizim sorumluluğumuz. Hı-hı. Bırak onun adına karar verme. Kadın fedakar rolüyle onun adına karar ver, gelmez ki sadece beni tedavi et diyor. Şimdi onu tedavi ederim, o anda ilaçlarla bir şekilde takviye ederiz ama stres kaynağı devam ediyor. Onun için bu, yani bu zor bir şeydir tabii böyle durumlarda tedaviye devam ettirmek. Ama gerçek bir tedavi yaparsan, yani şey tedavilerde kişiyi divana yatırırsın, iki sene dinlersin. O işte o da duraya gider der bir şekilde. Bu tedavi değil. Bu tedavide böyle durumlarda muhakkak üç ayaklı tedavi yöntemi tanımlıyoruz bak. Doktor ilacın yapacağı var, hastanın yapacağı var, bir de yakınların yapacağı var. Aile terapisi gerekiyor, çift terapi. Çocuk varsa ya da ailede başka müdahale eden, karıştıranlar varsa onlar da gerekiyorsa şey yapılıyor. Yani aile değerlerini ölçerinde bunlara bakılıyor hep. Orada mesela ailedeki roller nasıl? Mesela kadın ve karı koca rollerini reddetme var mı? Annelik rolü, babalık rolü nasıl? Rol paylaşımı nasıl? Evde şey var mı? Demokratik işleyiş var mı? Mesela evde ilişki paylaşımcılık var mı? Şey içerisinde. Mesela demokratik ilişki yoksa ben ne dersem o olur diyorsa. Yani mesela yağı bile bitti demeye korkuyor. Yumurta bitti demeye korkuyor. Böyle ilişki olmaz. Yazılı verecek o zaman. Şunları al diyecek. Mesela yöntem değiştirecek. Şu anda hanımefendinin kullandığı yöntemle işe yaramıyor. Bu durumlarda aynı yöntemlerle düzelmeyi beklerseniz aynı sonuca ulaşırsınız. Yani bu nevi aynı yollarla gidip başka sonra gitmek isteyen kimse bence şeydir, kendini kandırıyordur. Böyle durumlarda başka yollarla aynı hedefe gitti, evliliği kurtarmadı. O yeni yöntemler deneyecek burada, yazılı verecek böyle durum. Olması mesela bu şey var. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde böyle durumlarda niyet iyiyse diyor, hakem tayin edin diyor. Niyet tabirini kullanmış orada ayet-i kerimede. Yani karı koca arasında ailede problem çıktığı zaman niyet iyiyse hakim tayin edin diyor. Allah o zaman arada yardım eder diyor. Bak niyet iyiyse. Niyet kötüyse zaten bir şey yapamıyorsun. Onun için biz ilişki durum ölçekleri ona bakıyoruz. İyi niyet var mı? Var. Sevgi var mı? Var. Varsa bir çıkış yolu bulunuyor. Sevgi zayıflasa bile şeydir. Yani varsa bulunuyor. Ondan sonra iki tarafa da böyle durumda zihin okuma var mı, beklenti seviyesi nasıl, böyle tutum hataları neler var onlar belirliyoruz. Yani ilişkilerde zaten ilişki durumu ölçüde baktığı zaman 100 tane sorun varsa 100 sorunun 80 tanesi 20 tanesi çözüldüğü zaman çözülüyor. Burada Pareto diye bir yasa var. Ekonomide de geçerlidir o. Ailede de geçerli. O yasaya göre evlilikteki sorunların 100 sorunu listeleyip yazsalar 20 tanesi olunca 80'i düzeliyor. 80'i düzeliyor. 20'li zaten doğal akışında yavaş yavaş yoluna giriyor. Onun için öyle durumlarda biz 20 tane sorun belirliyoruz. Sorun çözme yöntemi çalışıyoruz. Mesela çoğunda bakıyorsunuz problem çözme yöntemi yanlış. Problem yöntemi doğru olduğu zaman sorun çözülebiliyor böyle durumlarda. İki tarafta aynı hatada devam ediyorlar ve öz eleştiri yapamıyorlar. Kendilerini sorgulayamıyorlar. Burada yöntem değiştirsin, bir onu denesin, yazılı olarak versin. Böyle böyle, bak şu ihtiyaçları var, bunu yap desin. Yani böyle durumlarda mesela kendimi bu evde köpek yavrusu değerli hissedemiyorum, bunu eşine söylesin. Bunu söylesin. Böyle yazı, baktın söyleyemiyor, hemen fevran ediyor, bağırıp çağırıyor. Mektup yazsın eşine. Mektup yazsın. Yazılı olarak bunu yazsın, söylesin. Önce sözlü. Sözlüyü geç.

0: artık yazılı. Buna rağmen de olmuyorsa artık diyecek ki böyle bir evlilik, benim ruh sağlığım bozuldu. Ben uzmana gideceğim. Uzman yardım alacak diyecek. Burada muhakkak bir uzman yardımı gerekir.
1: Evet.
0: Yarım güren süren testleri yapıyoruz. Ona göre sadece kişi tek tarafın üzerinden giden kolaya kaçan terapistler var. Sakın öyle bir terapist olursa iş şey olur.
1: Ama evlilik terapisi süreçlerinde de en zorlu şeylerden biri bu sanırım hocam. Yani desteği istemeyen erkek ya da kadın, ama bir taraf desteği istemiyor. Hep aynı, değişime kapalı, ödev veriyorsunuz yok. Ondan sonra kapalı. O noktada herhalde terapinin en zorlu taraflarından biri o
0: Tabii işte
1: gibi hocam, değil
0: onun
1: mi?
0: için denemeden anlaşılmaz ki. Denemeden. O kişi mesela o rolü benimsemiştir. Böyle durumlarda bazı insanlar değer verdiği şeyi kaybedeceği zaman değişmeye başlar. Yani bıçak kemiğe dayandığı zaman
1: Ha, onu bir de.
0: değişmeye başlar. Eğer öyle bir eşse eşini kaybedeceğini hissettirmek lazım ona. Yani böyle bir durumlarda geliyor. Mesela ben böyle bir örnek anlatayım. Karı koca ikisi de doktordu. Bak tıp doktordu. Ayrılmak üzereydiler. Ayrılmak üzereydiler. Baktık birleşik seans yaptık. Yani geldiler bir müddet sonra tedavi oldu, ilaçları kullandı. Ama bir şeyin kadının beklentisi çok yüksek. Eşini sanki annesini babasını yok saysın gibi bir şey var. Eşin. Annesini babasını yok saysın. Annem baban yok yaşa sadece beni düşün beni ait ol diyor. O da ben annem babamı şey yapamam diyor terk edemem diyor. O kadın dindar bir kadın ama eşini şey gibi böyle yani sen annene çok düşkünsün diyor. Aslında annesine öyle çok anacı bir erkek de değildi baktım. Değil. Çok düşkünsün diyor. Yani sen annen bizi evliliğimize zarar verir diyor. Halbuki anne de aman geçinsinler diye eve senelerdir gelmiyor. Torununu görmüş sevmiyor. Sevmemiş daha. Düşün. Böyle bir. Daha sonra orada şey oldu. Baktım benim yanında kadın kocasının yerinde bağırıyor. Ağzı ses tonu yükseltip bağırıyor. Böyle durumlarda. Yani en sonunda ben şey yaptım. Böyle durumlarda hastanın bir nevi burada tedavi vekaletinin üzerinde ben dedim şu anda bak evliliğiniz böyle giderse dağılacak dedim. Aslında kadın evliliği bitirmek istemiyor. Erkeğe hükmetmek istiyor. O da ona kabul etmiyor. Diyor dağılacak dedim. Evliliğin dağılırsa eğer dedim %80'i kadın sorumlu, %20 erkek sorumlu dedim. Şok oldu. Yüz ifadesini hatırlıyorum. Çok oldu böyle. Hiç beklemiyor. Kendini haklı görüyor çünkü o. Şu oldu. Ondan sonra bana da kızdı. Gitti. Ondan fakat iyi niyetli olduğu için daha sonra ayrıldılar. Birkaç ay evlerini ayırdılar. Daha sonra çocuğuyla şey kaldı. Daha sonra iyi niyetli olduğu zaman söylediklerini masaya yatırmış, dinlemiş. Ondan sonra tekrar bir araya geldiler. Haber aldım. Çok iyi gidiyorlarmış şu anda. Orada ben bir nevi cerrahi müdahale yaptım onlara. Burada. Ama belli bir hazırladıktan sonra.
1: Şey gibi
0: Pre
1: hocam.
0: operasyon olmadan operasyon olmaz.
1: Evet.
0: Operasyonu hazırlayacaksın. Böyle durumlarda bu da terapistin şeyi. Bundan kaçmayacağız. Bizim vazifemiz iyi, doğru, güzeli tebliğ etmek. Sonuçta gerçekleşmez. Yani şey yapmak yerine evde şiddet olaylar olmadan sorun çözmeden biz patlayacak bir şeyi huzurumuza terapi esnasında patlattık orada.
1: Son anda hani böyle hocam, kalp krizi, gene kalbi duran kişiye son müdahale olarak bir iğne batırılır ya hocam,
0: Ya.
1: bunun gibi olur. Yani normalde yapılmaz.
0: Tabii yapılmaz normalde
1: Ama
0: terapide bu
1: telafisi
0: yürümeyecek
1: değil, evet.
0: gibiyse burada iki tarafa da bu mavi boncuk verip ayrılsa şey olmaz.
1: Evet.
0: Yani bir daha bana gelmedi ama hiç olmasa ben
1: Topladılar.
0: diğer uzman arkadaştan gördüm yani şey yapmış. Çünkü kızdı bana yani onu onaylayacağım bekliyordu benden. Ama ben burada
1: Genelde niyet
0: bu
1: öyle
0: iş
1: oluyor hocam.
0: yine öyle bekliyor ama ben burada tabii objektif olmak zorunda. Veballi bir iş bu
1: Evet.
0: ya. Veballi bir iş. Şimdi ona öyle desem veballi bir iş yani şey olacak yani yürümeyecek ben vebal altında
1: Evet.
0: kalacağım.
1: Bir uzman tarafından haklılığının ispat edilmesini istiyorlar
0: İstiyordu
1: yani
0: tabii.
1: hocam.
0: İstiyordu. Onun olmadığını gördü. Tam tersine de bizim iyice inceledikten sonra yani genellikle biz incelemeden karar verirsek sen bir yüzüme baktın buna nasıl verdin deyip bize de inanmıyor. Ama bir sürü test, inceleme her şeyden sonra söylediğim zaman kanıta dayalı söylediğin zaman bak testte şöyle çıktı. senden beklenti düzeyi yüksek çıktı. Yakınlıkla kaçınma yüksek çıktı. Zihin okuma yüksek çıktı diyoruz. Sen burada eşinin birçok şeyi zihin okuyorsun. Kayınvalide zihin okuyorsun. Ve bunu somut böyle şeyle gösterince o zaman şey yaptı. İyi niyetliyse değişiyor. Onun için burada niyet çok önemli. Hiç şey yapmasın. Eşi iyi niyetliyse değişebilir. Değişmez diye bir şey yok. Ama değişmiyorsa da ince ellerden kopsun. Onun için bu ilişki sürmez yani. Bir kurban, zor, evet. Bir zalim, bir kurban ilişkisi sürmez.
1: Tablo burada, evet. Dediğiniz gibi hocam, yani kaç yıllık evli olduğu da yazılmamış ama hele uzun bir yılı da şey yaptıysa, bulduysa ve değişim yoksa, dediğiniz gibi zor. Peki hocam, mesela bazı insanların sevgi dili çok enteresan. Bu eskilerde daha çoktu ama işte mesela seni seviyorum diyemez ama işte ya der ki kapını alacaklı mı geldi bu zamana kadar der mesela. Hani evinde bir şey mi eksik oldu? Bu onun aslında sevgi gösterme biçimi gibi. Burada mesela asıl olan ikili bir ilişkide benim sevgi dilim mi, karşı tarafın sevgi dili mi? Ben neyi esas almalıyım? Karşı tarafa benim sevgi dilimi mi öğretmem lazım, yoksa ben onun sevgi diline göre mi hareket etmem lazım?
0: Tabii böyle bir durumda tabii tek doğru yok burada. Evet. Şimdi çeşitli sevgi dilleri var mesela, duygu dilleri var. Bunlardan mesela birisi seni direkt konuşabilmek, sevdiğini söyleyebilmektir. Yani bu sevgi dili olarak hep bu anneden. Aslında o sevgi dili görünmeyen sevgi dili, mesela hediyeleşmek sevgi dilidir. Aha. Fiziksel temas, sarılmak sevgi dilidir. Bir diğeri şeydir. Mesela onun ihtiyacını gidermek sevgi dilidir. Fedakarlık yapmak sevgi dilidir bunlar. Bu gibi şeyler, yani hizmet davranışı mesela sevgi dilidir. Yani onun bir çayını getirmek, şeyini yapmak, bir şey yapmak sevgi dilidir. Bu dilleri bizim şey yapmamız lazım. Sevgi dillerini kullanmamız önemli. Ama bu tek taraf evlilikte monolog olmaz, diyalog olur. Sevgi hep bir tarafa vererek, karşı tarafa alarak bir sevgi olursa bu alışveriş olmaz. Sadece veriş olur. Veriş alış olması lazım. Bak, alışveriş değil, veriş alış olması lazım. Vereceksin, karşı taraf böyle durumlarda hep almaya değil de odun da vermesini şey yapmak gerekiyor.
1: Verici
0: olması lazım. Böyle olunca alışverişli ilişki oluşur. Veren alan ilişkisi. Ama burada sevgide önce sevgiyi, sevgi dilinde duruma göre, olaya göre tepkilerle sevgi dili, hal diliyle ifade edilir. Sevgi dilleri, davranış diliyle ifade edilirler. Hatta Hamlet'te vardır Shakespeare'in. Orada soruyor şeye, kaleye çıkmış işte Hamlet'te. Ona kadın soruyor, kocam beni seviyor mu diye soruyor. Hı hı. O da o yukarıdan Shakespeare'in şeyin Hamlet'te var. Diyor ki, senin için yaptığı fedakarlıklara bak diyor. Yani senin için yaptığı, yani eve zamanında geliyor mu, hasta olunca ilgileniyor mu, ihtiyaçlarını karşılıyor mu, ona bak diyor. İlla böyle yaldızlı cümleler kullanmasını sevgi olarak görme diyor. Yani bu şeydir yani, bu sevgi dili, duygu dili gerçekten öyle de ona bakması önemli. Yani bir kere ne beklediğimizi bilmemiz lazım. Hani böyle filmlerdeki bu romantizm tarzındaki böyle örnekler çok şeyi, olumsuz beklentilere sebep oldu. Sahte ilişkiler var orada. O sahte ilişkileri evde de olsun istiyor kişi. O zaman bir sevgi olmuyor diye düşünüyor. Ama bizim kültürümüzde özellikle erkekler duygularını ifade etmemeye göre eğitiliyorlar. Çocuğunu severken uykuda sev. Değil mi? Bugün kültürümüzde şey, bir baba çocuğunu kucağına alıp sevmiyor. Niye? Şımarır. Yani böyle bir durumda yani duygu ifadesi özürlüdür yani bizim Türk erkekleri. Özürlüdür resmen. Ama yani bakıyorsun diğer doğrudan ifade etmez, yaldızlı cümleler kullanmaz ama işte evine zamanında gelmesi bir sevgi dilidir. Yani ihtiyacı olduğu zaman bilen sevgi dilidir. Hasta olduğu zaman ilgilenmesi sevgi dilidir. Evinin ihtiyacını karşılamak sevgi dilidir. Onunla şey yapabilmek sevgi dilidir. Bütün bunları görmek lazım. Bu sefer daha gerçekçi olmayan beklentiye girersen itersiniz, kaçırtıcı olur böyle durumlarda. Onun için ilişki, tek doğru yok ilişkilerde. Muhakkak iki tane farklı insan, her evlilik kişiye özeldir. Her ilişki kişiye özeldir. Yani ve tek taraflı değildir bu. İki taraflı ilişkidir. Monolog değil, diyalogtur onun için. İki taraftan bir adımlar atılacak. Bazen o daha çok adım atar, bazen o daha çok adım atar. Böyle durumlarda ortak bir hedefinin olması çok önemli. Yani genellikle iki tarafta birbirini düzeltmeye çalışıyor birçok ilişkide. Düzeltmeye çalıştığı için iki tarafta birbirini şey yapmaya, hükmetmeye çalışıyor gibi oluyor. Bak, birbirine sahiplenmeye gibi çalışıyor. Hükmetmeye, değiştirmeye çalışıyor. Halbuki bizim ideal olan evlilikteki

0: Negatif ilişkiler vardır, pozitif ilişkiler vardır.
1: Hı.
0: Eğer eşinin olumlu taraflarına odaklansa, eve zamanında geliyorsa, aldatmıyorsa, sözünde duruyorsa, yalan söylemiyorsa mesela, bunlar varsa ya yani bunları öne çıkarsın.
1: Evet.
0: Yani bir erkeğe veya kadına seni seviyorum demekten daha kıymetli bir şey vardır. Sen haklısın demek.
1: Hı.
0: Mesela bunu demiyoruz ya haklı olduğu zaman.
1: Hı.
0: Susuyorsun. Sen haklısın demek özellikle erkeklere seni seviyorum demekten daha tesirlidir sen haklısın demek. Bak burada sen haklısın. İyi ki söyledin, iyi ki bu uyarıyı yaptın demek.
1: Hı.
0: Bu da bir sevgi dilidir. Onun için yani bunlar iletişim becerileridir ilişkilerde.
1: Peki hocam, yani yine bu yakarışta diyeyim, kendimi sokaktaki bir köpek yavrusu kadar bile değerli hissedemiyorum, böyle sevgi olmaz cümlesi böyle çok dikkat çekiyor. Korkarak ve değersiz hissederek yaşamak sizin saygınlığınızı diğer aile bireylerinin gözünde de şey yapıyor. Yani koca ya, size saygı göstermiyorsa çocuktan da artık saygı göremez bir noktaya geliyor.
0: Ya bir burada bir genellikle böyle kadınlar fedakarlık yapıyor, bir devam ediyor.
1: Aha.
0: Böyle hep böyle içinde kocasına karşı hem öfke var hem sevgi var hem böyle ne oluyor, bir hata yapıyor, öyle bir hata yapıyor ki herkesin içine eşine bağırıyor mesela.
1: Hı hı.
0: Haklıyken haksız duruma düşüyor birdenbire.
1: Hı hı.
0: Bak, eve şey yapmıyor, yemek yapmıyor, şey geliyor bilmem ne, hemen herkes o en son hareketine bakıyor, ne biçim kadınsın diyor, böyle mi davranılır diyor. Halbuki onun birçok öncesi var. Sebep, ona sebep oluyor adam. Ona sebep oluyor. Yaptırıyor. Ondan sonra bak sen böylesin zaten diyor. Burada muhakkak ilişkinin liderliğini kişi böyle durumlarda kendi kendini yönetmenin liderliğini eşine bırakmaması lazım. Kendi kararlarını kendi vermesi lazım bak. Kendi liderliğini, ne hissedeceğini, değerli olup olmadığını eşi belirlemeyecek.
1: Hı hı.
0: Kendimi sokakta köpek kadar değerli hissetmiyorum lafı bile eşinin değersizliğini satın aldığını gösteriyor. O eşinin ona değersiz vermesini, o kendini sokakta köpek kadar değersiz hissetmekle onun aşağılamasını, değersizleşmesini, yargılamasını satın almış, kendini yapıştırmış onu.
1: Çünkü burada mesela mesajcı hocam şu var, bir kadının örnek veriyorum mesela, burada diyor ki cinsellikte bile sürekli benden bir şey bekliyor.
0: Tabii. İşte bu,
1: ama o noktada
0: bencil
1: mesela
0: birisi demek ki.
1: Bile fırçalamıyor.
0: Tabii. Bencil birisi demek ki burada onun kendi değersizleşmesini, o rolü niye satın alıyor? Ben, sen böyle bir evliliğe tahammül eden, buna rağmen ona uyuşturucudan vazgeçip alkolle vazgeçmeye çalışan bir kadın değerli bir kadındır ya.
1: Evet.
0: Değerli bir kadındır. Niye onun değersizleşmesine kendine onun aşağılaması rolünü satın alıp da içselleştiriyor?
1: Hı.
0: Ben senin yapmaya çalıştığın gibi değersiz değilim. Ben değerli birisiyim. İlişkimiz böyle gitmez. Böyle gitmez. Bunu biz çözemiyorsak bir uzman yardımı almamız lazım deyip tavrını koysun. Bu arada tavrını koymazsa ince ellerden kopar. Çoğu zaman da haklıyken haksız duruma düşer.
1: Evet.
0: Yani onun kendini aşağılaması, değersiz etme, kötü hissetmesini, eşinin sakın o rolü kabullenmesin, satın almasın o rolü.
1: Evet. Evet hocam, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şöyle bakıyorum tekrar mesajla konuşacağımız bir şey var mı diye, ama burada artık çok bireysel bir mücadeleden ziyade sadece tabii şeyi söylediniz, artık bu dil konuşarak anlatma şeyini geçmiş, safhasını geçmiş, artık yazarak belki onu da denemiştir. Denediyse de ya da dener ve sonuç alamazsa da artık burada uzman desteği gereken.
0: Ya profesyonel destek büyük ihtimal gerekir bunda.
1: Evet, evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dostlar, Akra'da Evlilik Okulu programının bugünlük de sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorularınızı sorabileceğiniz numaramızı hatırlatalım. 0501 630 30 30 Akra WhatsApp hattımız. Siz de sorularınızı yönlendirirseniz Nevzat hocamıza sonraki programlarda iletiriz. Dinlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Akradaşım, yoldaşım.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Adım sayısına göre ne durumdayız? Aktif miyiz, pasif miyiz? Bu şekilde de açabiliriz konuyu. Şimdi günde 2500 adımın altında olanlar hareketsizler. Dikkat edin onlara. Erkekler için konuşayım. İşe gidiyor, eve gidiyor veya öğrenci için de aynı şey. İşe gidiyor, eve gidiyor, yemeğini yiyor, yatıyor, oturuyor, kitap okuyor, televizyon seyrediyor ama hareket yok. Şimdi öyle adamlara dikkat edin. İleriki yaşlarında 40 yaş üzerinde göbekli adam. Omuzları düşmüş, hafif öne doğru eğilmiş adam tipleri veya bayanlarda da olabilir. 2500'den 5000 adım arası atanlar limitli hareketli. Ha biraz kurtarıyor. Limitli ama yani daha dur. Ortada daha sağlığına faydası olmamış yani bu adımları. Efendim 5000'den 8000 olanlar düşük hareketli olarak biz görüyoruz. 7500'den 10000 arası kısmen hareketli. Ben onları kime bağlıyorum? Mesela 7500-10000 adım olanlara, kısmı hareketli olanlara kime bağlıyorum? Köyde yaşayan, mesela benim babama bağlıyorum. Giresun'da fındık bahçesinde. Yani 7500-10000 adım babam yapıyor. Bir fındık bahçesine gidiyor, bir bahçeye gidiyor, bir eline tırpan alıyor, efendim bir odun kesiyor getiriyor, eve gelip istirahat ediyor, gidiyor. Bu hareket var ya, istirahat, yemek ve hareket. Orada memlekette görüyoruz, onlar kilolarını koruyorlar o yüzden. Bir de 10.000 ve 12.000 arası olanlar var. İşte istediğimiz kişiler bunlar. Aktif insanlar. 10-12.000 kişiler. Zaten onları gördüğünüz zaman dersin ki takım elbiseye giymiş. Ya arkadaş takım elbise bir adam bu kadar yakışır ya. Omuzlar dik. Efendim göbek yok, çıkıntı yok. Böyle gömleği fit böyle. Delikanlı gibi. Yüzüne de bakıyorsun gergin. Bakın ben hep bayanlara diyorum ki spor yapın.

0: Cildiniz güzelleşsin diyorum. Cilt güzelleştiriyor spor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Abdullah ibn Cafer'den rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne izâ ahzenehu emrun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisini bir şey mahzun ettiği zaman, bir olaya, bir işe üzüldüğü zaman, mahzun olduğu zaman kâle buyururdu ki la ilahe illallahul halimul kerim subhanallahi rabbil arşil azim elhamdülillahi rabbil alemin. Mahzun olduğu zaman bu sözü söylerdi Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tasavvufların fena fillah baka billah dedikleri hallerin hepsine aşmış geçmiş bir kimse olarak tabii her halinde her anında Allah-u Teala Hazretleri'ni düşünüyor. Her zaman onu zikrediyor. Her işinde, her harekatı ve sekenatı Allah-u Teala Hazretleri ile devamlı dua ile, niyaz ile, iltica ile, tevekkül ile bağlantılı bir durumda. Her anı. Mahzun olduğu zaman böyle der. Sevindiği zaman öyle der. Efendim yemek yediği zaman şöyle der. Elbiseyi giydiği zaman böyle der. Efendim abdest aldığı zaman şöyle söyler. Abdesti bitirdiği zaman böyle söyler. Bayrama giderken şöyle yapar. Bilmem her şeyi Allah-u Teala Hazretleri'nin her zaman efendim huzurunda olduğunu idrak eden bir müstesna insanın idraki içinde olduğunu sergiliyor, onu gösteriyor Peygamber Efendimiz. Her haliyle böyle. Ama mahzun olduğu zaman bu sözleri söylemenin manasını anlamaya çalışalım. Üzüldüğü zaman, bir şey onu üzdüğü zaman Rabbine iltica ediyor tabii. Ve Rabbinin güzel esmasını, sıfatını yada getiriyor ve Allah-u Teala Hazretlerine efendim sığınmış oluyor. Manasını düşünelim. La ilahe illallah el halim el kerim. Yani halim ve kerim olan Allah'tan gayri hiçbir mabut, hiçbir ilah yoktur. Sadece o vardır. O halim ve kerim olan Allah'tan gayri hiçbir varlık yoktur. Halim demek yapılan bir işin, kötü bir işin cezasını cezalandırmayıp efendim kudreti yettiği halde cezalandırmaya cezalandırmamak, affetmek sıfatı oluyor. Halim olan insan sinirlenmez. Karşı taraftaki kusur işlemiş olsa bile efendim onun cezasını affeder. Şöyle sakin bir şekilde durur. Onun için öyle sakin duran insana biz halim selim insan diyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin de hilm sıfatı vardır. Kudreti külliye sahibidir. Efendim dilerse kainatları kahreder, mahveder. Ol derse olur, olma derse olmaz. Ne dilerse itirazsız o olur. Ama kudretine rağmen affediyor. Ve afu an kesir. Nice nice günahları affediyor. Büyük günahlar vardır. Hadis-i şeriflerde kebair diye geçen. Bu büyük günahlardan İnsan mümkün mertebe sakınmaya çalıştığı zaman küçüklerini affediyor. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre Allahu Teala Hazretleri mectunibiye mectunibel kebairu. Yani kebire olan büyük günahlardan sakındığı müddetçe bizim her gün her anımız hatadır ama o zaman affediyor. Onun için bildiğimiz, aklımızın erebildiği, nihayet gözümüze, aklımıza girebilmiş olan günahları yapmamaya gayret içinde olduk mu bu kulum gayretli, hadi öteki hatalarını affedeyim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Halim sıfatıyla affediyor. El halimu bade ilmihi. Her halimizi biliyor, gene de halim. Siz bir arkadaşınızı seversiniz. Sonra bir gizli haline bir muttali olursunuz. Vay edepsiz, sildim seni defterden, gözüme görünme dersiniz. Bir küsersiniz, bir defterden silersiniz, bir daha hiç yüzüne bakmazsınız. Neden? Kabahatini anladınız, iç yüzünü gördünüz. Ama Allah-u Teala Hazretleri halimun bade ilmihi. Biliyor da gene halim. Her halini biliyor kullarının, gecesini, gündüzünü, gizlisini, aşikaresini, her halini biliyor da ve cezalandırmaya da kudreti tamme sahibi de gene affediyor. La ilahe illallahul halimül kerim. Kerim de istemeden veren demek. İstedin mi işte artık kıramaz, verir filan, ama kerem sahibi istemeden verir. Doyurucu şekilde verir. Allah-u Teala Hazretleri ekremül ekremindir. Kerimlerin en kerimidir. İstemeden kullarına nice nimetler vermiş. Biz daha aklımız başımıza gelmeden Allah'ın nice nimetlerine sahip olmuşuzdur. Onları istemek aklımıza bile gelmez ki bizim. Daha bizim üzerimizde ne nimetlerin olduğunu biz anlayabilmiş miyiz? Elektrik daha yeni keşfedildi de Allah Allah, vücutta da elektrik varmış filan diyorlar. Bir parmağınla bu tarafını tutuyorsun elektrik cihazının, bir parmağınla öbür şu tarafını tutuyorsun, ibresi fırt bu tarafa kayıyor. Ha Allah Allah, bu etin arasında elektrik de varmış. Allah elektrik de yaratmış. Hayret ediyorsun bak. Onu yakın zamana kadar kimse bilmiyordu. Yani bu elektrik anlaşılıncaya kadar kimse bilmiyordu. Daha bilmediği kulların neler var. Şu beynin esrarını koca koca profesörler, ordinaryüsler, ilim adamları açıkça itiraf ediyorlar. Daha bu beynin esrarına biz eremedik. Küçücük bir et parçası mübarekler. Kesin kesin mikroskopun altına koyun, inceleyin anlayın. Mikroskopla görünmüyor ki her şey. Her şey mikroskopla görünmüyor ki. Görünen şeyden bir şey anlayamıyor ki gören. Nice nimetleri vardır Allah'ın üzerimizde, farkında değilizdir. Yürüyoruz, sıhhatteyiz, afiyetteyiz, görüyoruz, işitiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Onun için Allah'ın farkına varmadığımız nice nimetleri vardır. Bilmediğimiz, esrarını bilmediğimiz nice içimizde hazineler vardır. Kullanmıyoruz. İnsan ne gözünün tamamını kullanıyor, ne böbreğinin tamamını kullanıyor, ne beyninin tamamını kullanıyor. Beynin 1/9'unu kullanıyormuşuz. 1/9'unu kullanan insanlar bu kadar harika işler yapıyorlarsa, öbür taraflarını kullanmayı bilen evliyaullah demek ki ne kadar üstün insan. Öbür tarafları kullanmaya muttali kılınmış olan evliyaullah demek ki ne kadar büyük insanlar. Peygamber Efendimiz demek ki ne kadar büyüklerin büyüğü, anlaşılıyor. Allah bize bu nimetleri biz istemeden verdi. Farkına varmadan ceplerimiz doluyor. Farkına varmadan nimetler içinde yüzüyoruz. Farkına varmadan efendim karnımız doyuyor. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Uyku nimet. Uyanmak nimet. Efendim yemek nimet. Yemekten zevk almak nimet. Hepsi güzel. Efendim hiç farkında olmadan bir zaman sonra bakıyorsun, Avrupa'dan bir haber geliyor, gökyüzündeki ozon tabakası deliniyormuş. Ah vah yazık bilmem ne, hay Allah, bir de öyle bir nimet vardı. Haberimiz yoktu bizim, yani yukarıda bir gökyüzünde ozon tabakası varmış, ne yapıyormuş? Fezadan gelen bütün efendim zararlı ışınları, radyoaktiviteleri vesaireleri süzüyormuş meğerse, yeryüzüne insanlara zararlı bir şekilde ulaşmasını engelliyormuş. O ozon tabakası yok olunca işte şiddetli yağmurlar, bir takım zararlı şeyler, geçenlerde gazeteler söylüyordu, mantardan 38-40 kişi falan öldü mantardan. Birisi inceleme yapmış, diyor ki bu adamlar mantarın zehirlisini zehirsizini ayırt edemeyecek insanlar değillerdi. Mantarın bazısının zehirli olduğunu herkes bilir. Köylüler bilir bunu, mantarla ilgilenen herkes bilir, zehirli mantarı tanırlar. Fakat mantarın bünyesinde efendim radyoaktiviteyi toplama özelliği vardır diyor yazar. O mantarlar gökyüzündeki ozon tabakası delindiği için efendim radyoaktiviteyi fazla topladı. Her zaman bundan önceki yıllarda zehirsiz olarak bilinen mantarlar bu sefer radyoaktivite birikti, onu yediler, ondan öldüler diyor. Bu da bir nazariye tabii yani. Ölümleri izah etmenin bir şeyi, bir alim de böyle demiş. Demek ki ozon tabakası etrafımızda Allah'ın bizi korumak için koyduğu bir tabakaymış. Ozon nasıl oluyor? Ozon şimşekler çaktığı zaman, şakır şakır gökyüzünde şimşekler çaktığı zaman efendim medene gelen o şiddetli elektrik arkında, o şiddetli elektrik şeyinde efendim hidrojen atomları 3 tanesi bir araya geliyor. Yani ancak o enerji halinde oluyor. Ozon meydana geliyor. Ha, ben de gök gürültüsünü korkulu bir şey sanıyordum. Şimşeği fena bir şey sanıyordum. Onun bile vazifesi varmış. O da bir nimetmiş demek. Onun için insanoğlu neyin nimet olduğunu, neyin mihnet ve ceza olduğunu bilemez. O halimdir, o kerimdir. Yani cezayı hak etse kullar cezayı vermez, istemeden nimetler ihsan eder. Güzel sıfatları, en güzel sıfatlar onun. Lehül esmaul hüsna. En güzel sıfatlar Allah'ın. Kerim olan, halim olan Allah'tan gayri ilah yoktur diyor. Demek ki bu sözden şu çıkıyor. Yani Rabbimiz o vahid ehad olan Rabbimiz, tek olan, yegane olan Rabbimiz affedicidir. Eğer bu başıma gelen bu üzüntülü şey benim bir kusurumdan dolayısa affına sığınırım, hilmine sığınırım, keremine sığınırım, onun lütfunu isterim demiş oluyor. Belki de kendisini üzen kimsenin başına bir felaket gelmesin diye ona acıyı veriyor belki de. Çünkü bir peygamberi değil, Allah'ın bir velisini üzen kimseye bile çok büyük felaket yani. Sen misin benim velimi üzen, sen misin onun kalbini kıran diye onu kim bilir ne türlü cezalara uğraştırır. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla Tallahi lekad aserekallahu aleyna. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, peygamber çocuklarıydı. Peygamber çocuklarıydı ama Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandıklarından ne cahillikler ettiler. Gene babalarının hürmetine felakete tam uğramadılar da imtihandan imtihana geçtiler. Onların öldürmek istediği, ortadan silmek istediği Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan oldu da onlar da ona muhtaç oldular da nihayet kapısına geldiler, ona sığındılar, bu sözü söylediler. Tallahu lekad aserekallahu aleyna. Andolsun ki Allah seni üstün kıldı, sen güzel huyunla yükseldin. Allah seni peygamber seçti. Biz de yaptığımız hatalardan dolayı işte böyle mahcup duruma düştük dedi. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın siması gibi ahlakı da çok güzel. Dedi ki la tesiri ve aleykümül yevm. Yagfirullahu leküm. Ve heve erhamirrahim.

Bugün artık kendi kendinizi kınayıp böyle mahcup olmanıza lüzum yok. Ben affettim, Allah da sizi affeder. O Erhamir Rahim'indir dedi, öyle teselli etti. İşte büyük insanların hali şanı böyle oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz kendisini mahzun eden işten, o işi yapana da şey yapmış olabilir, bir ceza gelmesin diye. Ya ey benim Halim Rabbim, ey benim Kerim Rabbim, beni de hüzne düşürme. İşte ona da bir zarar verme demiş olabilir. Onun için la ilahe illallahül halimül kerim diyor. Allahu alem. Sonra Subhanallahi Rabbil arşül azim. O azim arşın sahibi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. Her türlü kemalat ile muttasıftır. Her işi mükemmeldir. Her işi tamdır. Her şeyi güzeldir. Neylerse güzel eyler demek oluyor. Yani Subhanallah'ın sözünü insan ciltlerle kitaplar yazsa bitiremez. Subhanallah sözü son derece kıymetli bir sözdür. Çok güzel bir sözdür. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ı her türlü noksandan tenzih ederim. O her türlü noksandan, eksiklikten, hatadan, kusurdan münezzehtir demek. Yani burada da bu sözü niye söylemiş? Üzüntüsünün arkasından diye düşünecek olursak, yani başıma bu hal geliyor ama Allah her şeyi mükemmel yapar. Her şeyinde bir hikmet vardır. Vardır bunun da bir hikmeti. Onun eksiği yoktur, noksanı yoktur. Madem bu böyle olmuş, bir sebebi vardır diye teslimiyet. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir işe üzüldüğü zaman, ya Rabbi senin her işin güzeldir. Ben senin her türlü noksandan münezzeh olduğunu biliyorum, itiraf ediyorum. Vardır bir hikmeti demiş gibi oluyor yani bu sözle. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. O koca arşı azimin sahibi Allah hatalı bir iş yapar mı? Her şey hikmetlidir gibi bir mana sezinliyor insan bundan. Muhterem kardeşlerim, yeryüzünün üstünde yaşıyoruz biz. Çevremizde semalar var. Semavat. Semavattan sonra bu semavatın birinci seması velekad zeyyenne sema'ed dünya bimesabiha. Biz dünyanın en yakınında olan birinci semayı yıldızlarla donattık. Demek ki yıldızların olduğu bütün bu görünen gökyüzü semayı dünya, yani en yakın sema birinci semadır. Ondan sonraki semalar artık 7 kat semavat var. Seb'a semavatin tıbaka, tabaka tabaka 7 kat sema olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ama bu filozofların sıraladığı gibi felekül kamer, feleki zuhal, feleki utarit değil. Utarit'in de efendim zuhal'in de hepsinin, bütün yıldızların bulunduğu sema sadece birinci sema. Velekad zeyyenne sema'ed dünya bimesabiha. Birinci sema o. Onun arkasında daha nice nice mesafeler var, uzaklıklar var. Sonra vesi'a kürsiyyühüs semavati vel arb. Kürsüsü Allah-u Teala Hazretlerinin bütün bu 7 kat semayı ihate ediyor, içine alıyor. Kürsüsü var. Ve bu koca semavatın ötesinde bunu içine alan bu kürsiden sonra Allah-u Teala Hazretlerinin arşı yanında bu kürsü ufacık bir nokta gibi kalıyor. Arş-ı Âlâ'nın azametini insanoğlu idrak edemez. O işte azamet sahibi olan arşın Rabbi diye onu şey yapıyor. İnsanı Allah-u Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine götüren ve onun önünde kul olarak secde ettiren en güzel müşahedelerden birisi gökyüzüne bakmaktır. Yıldızlı bir havada bakın gökyüzüne, bakın derinliklerine, o parıldayan şeylerin, efendim ecram-ı felekiyenin, gök cisimlerinin her birisi bu dünyalardan nice nice kere büyük güneşler onlar. Çok uzaklardaki güneşler ki uzaklığından dolayı biz onları nokta gibi görüyoruz. Yani bizim güneşimize bakamıyoruz, o bize çok yakın, o böyle tepsi gibi görünüyor, bakamıyoruz. Ancak camı islediğimiz zaman, kapları yaptığımız zaman şöyle süzülmüş bir haliyle bakıp işte öyle görebilir insan. O bize en yakın güneş. O çok uzaklardaki güneşler, anlayın ki bizim güneşler ne kadar büyük olduğu halde gökyüzünün engin lacivert boşluğu içinde bir küçük nokta gibi görünüyor. Nice nice gökyüzüne Allah öyle ışık saçan, efendim enerji saçan parçalar saçmış yani. Bu ne muazzam iştir. Bunun ötesinde ne var? O lacivertliklerin derinliklerinde neler var diye insan düşündüğü zaman o azamet karşısında efendim secdeye kapanır. Öyle yıldızlar var ki bugün ansiklopediler söylüyor, astronomi bilginleri söylüyor. Işığı milyonlarca senede geliyor dünyaya. Halbuki ışık bir saniyede dünyanın etrafını 7 defa dolaşır. 300 bin kilometre yapar. Bir saniyede.

0: Bir sene gidecek bu hızla bir ışık, bir sene dolacak, milyonlarca sene gidecek. Gidecek, gidecek. Demek ki o taraftaki bir güneşten, bir ışık kaynağından bize ışık yola çıkıyor. Milyonlarca sene yol alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, geliyor. Bizim gözümüze milyonlarca sene sonra çıktığı yerden, milyonlarca sene sonra gelmiş. Biz de gökyüzünde onu bir yıldız olarak, bir parıltı olarak görüyoruz. Bak gökyüzünde bir şey parlıyor, bir küçük yıldız diye teleskopumuzu o tarafa çeviriyoruz. Bu ne biçim yıldızmış diye inceliyoruz. Kaç milyon sene mesafeden. Sen şimdi onu seyrediyorsun ama acaba o orada şimdi var mı? Yok belki de, çünkü kaç milyon sene önce çıktı yola ışığı, sana geldi. Ondan sonra ya patladıysa, bu aradan geçen milyonlarca seneden sonra orada başka hadiseler olduysa sen göremezsin. Milyonlarca sene sonra eğer dünya var olacaksa yaşayanlar görecek o olan hadiseleri. Böylece anlıyoruz ki dünyamızın etrafında bir zamandan mesafe, bir zamandan örülü perde var ki siz geçmiş zamanı seyrediyorsunuz gökyüzünün derinliklerinde. Geçmiş zamanı seyrediyorsunuz. Şimdiki zamanın halini bilemiyorsunuz. Zaman perde olmuş. Şimdiki halini görmeye gücünüz yetmiyor. Bu kadar esrarengiz bir alemdeyiz. Bu kadar aciziz. Bu kadar küçüğüz. Dünya bu kadar küçük. Dünyanın içinde biz bu kadar küçüğüz. Allah bu güzel şuura, yani Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah'a boyun verip, tesbih çekip, secde edip, Sübhanallah diyen, kulluk eden kullardan eylesin cümlemizi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Muhterem kardeşlerim, hamd, Allah'ı övmek. Allah'ı övmek. Hamd de verilen bir nimetten sonra yapılan övgüye derler. Yani kuru kuruya bir medih değil. Sen arslansın, ağasın, paşasın, daha bir şey vermemiş karşı taraf, buna medih derler. Bir nimetten sonra yapılan şeye, efendim, nimet sahibine böyle şükran duygusuyla dolu olarak yapılan medhe hamd derler. Hamd Allah'a mahsustur. Ancak Allah'a mahsustur. Çünkü her nimet O'nundur. Ve her halükarda, yani her halde, iyi halde de, kötü halde de, üzüntüde de, sevinçte de Allah'a hamd edilir. Çünkü O'nun şanı yücedir. Her zaman övülmeye layıktır. Her anda gene nimeti vardır üzerimizde. Onun için hamd edilir. Bak Peygamber Efendimiz de kendisine hüzün geldiği zaman, üzüldüğü zaman bile hamd ediyor gene. Ama nimet gelirse şükreder, insan sevinir. Üzüntü gelirse de yine hamd edecek. Üzüntü gelirse hamd edecek. Bırakmayacak Allah-u Teala Hazretlerine efendim sevgisini, saygısını, efendim kulluk şuurunu bir tarafa bırakmayacak. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun derdi Peygamber Efendimiz. Kendisini üzecek bir işle karşılaştığı zaman, Halim ve Kerim olan Allah'tan gayri ilah yoktur. O Arş-ı Azim'in sahibi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. O alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun derdi. Ne güzel duygular taşıyormuş demek ki. Bilmiyorum, siz bir üzüntülü hadiseyle karşılaşınca ne yaparsınız, biz ne yaparız? Basarız bağırtıyı, olduğumuz yerde kimimiz tepiniriz, kimimiz kızarız, kimisi tabakları yerlere çalar, kimisi efendim odanın içini darma duman eder, efendim masalar, sandalyeler uçuştu, camlar, çerçeveler kırıldı, bilmem ne olmuş, üzülecek bir hadise başına gelmiş. Kimisi saçını yolar, kimisi başını yolar, kimisi yakasını yırtar, kimisi efendim jiletle göğsünü paralar, kimisi camları, efendim şişeleri kırar, yüzünü gözünü çizer. Ne oluyorsun? Üzülecek bir hadise olmuş. Nerede bu insanların zavallılıkları, nerede şu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin duygularındaki nezahet, güzellik, örnek ahlakı. Allah-u Teala Hazretleri bizi onun yolunda yürüyen, onun edepleriyle edeplenen kul eylesin. Bu duayı ezberlemişsinizdir. Birisi La İlahe İllallah ile başlıyor. Sonunda El Halimül Kerim diyoruz. La İlahe İllallahül Halimül Kerim. İkincisi de Sübhanallah. Bu tesbihle biliyoruz. Sübhanallah'ı Rabbil Arşil Azim. O da Rabbil Arşil Azim ile bitiyor. Üçüncüsü de zaten bildiğimiz şey. Elhamdülillahi Rabbil Alem. La İlahe İllallahül Halimül Kerim. Sübhanallah'ı Rabbil Arşil Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Üç tane şahane cümle öğrenmiş olduk ki bu cümleler insana ahirette çok büyük sevaplar kazandırır. Bunlar yerle göğün arasını doldurur, insanın mizanını ağır bastırır. Bir kul ruz-u mahşerde hesapları görülüp amelleri tartıldıktan sonra bir hayır yok, cehenneme gideceği sırada bir kağıt parçası gelir. O kağıt parçası o semaları ve yeri içine alacak kadar olan mizanın, yani amel terazisinin kefesine konulur. o kefeye o kağıt konulduğu zaman o kağıt bütün o günahların hepsinden daha ağır gelir, bastırır. Kul da cehenneme gitmekten kurtulup cennete girer. Ne yazıyor o kağıdın üzerinde? La ilahe illallah yazıyor. Bir la ilahe illallah sözü hepsinden daha ağır gelir, kulu kurtarır. Onun için bu sözler hele şuurla söyleniliyorsa, hele duya duya, anlaya anlaya, idrak ede ede söyleniliyorsa, ben ancak Allah'a ibadet ederim, gayrıya tapınmam, ancak ondan yardım isterim diye la ilahe illallah şuuruyla yaşarsa insan Allah'ın velisi olur, evliyası olur, hakkıyla olur.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min et teraddi ve a'udhu bike min el garaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahizun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahit tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatiş şeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanımda bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ent. Fagfir li magfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil emr ve es'eluke azîmete r-rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'udhu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min khayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem inneke ente allâmul gıyûb.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim.

0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. Vellezî menne aleyye fe afdal. Vellezî a'tâni fe ajzel. Elhamdülillahi alâ kulli hâl. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir. Beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezinelî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmme ve min kulli aynin lâmme.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, mülterimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akremedya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Mevsim geçişlerinde hastalanmamak için nelere dikkat edilmeli? Sonbaharla birlikte değişken hava sıcaklıkları üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Enfeksiyonlara yatkınlığı artıran unsurları sıralayan Dr. İdil Öztürk, alerjik yapı, burun kemiği eğriliği veya konka büyüklüğü nedeniyle ağızdan nefes alma, sigara kullanımı ve düzensiz beslenmenin risk faktörleri arasında bulunduğunu söyledi. Hastalıkların özellikle mevsim geçişlerinde ve kalabalık ortamlarında daha sık görüldüğünü belirten Öztürk, yakın mesafeden konuşma, öksürme ve temasın bulaşı kolaylaştırdığını ifade etti. Yetersiz havalandırmanın da riski arttırdığını kaydetti. Yüzeyleri temasın ardından ellerin yıkanmasının önemine dikkat çekti. Erişkinlerde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının başında nezle ve grip gelirken, orta kulak iltihabı da sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında. Orta kulak enfeksiyonları çocuklarda daha sık görülüyor. Sinüzitin de viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişebildiğini kaydeden Öztürk, burun doluluğu, öksürük, baş ve yüz ağrılarının görülebileceğini söyledi. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için el hijyenine özen gösterilmesi, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması ve kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini belirtti. Hasta kişilerin yakın temastan kaçınmasını da önerdi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
2: Akrem Ercek.
1: Akrem Ercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda başarılı insanların uyguladığı yaşam rutinlerinden söz edeceğiz. Okulda üstün yetenekli çocuklar, doğuştan yetenekli sporcular ve müzik dahisi olan kişiler toplumda takdir edilir. Ancak başarıya ulaşmak için her şeyiyle harika bir çocuk olmaya gerek yok. Bazı adımlar başarı ve yeteneği getiriyor. Psikolog Adam Grant, başarılı insanlar üzerine yaptığı incelemeyle onların her gün uyguladığı 10 yaşam değişikliğini şöyle sıralamış. İlki, konfor alanından çıkmak. Sadece öğrenmeye çalışmak yerine insanlar kendilerini konfor alanından çıkararak rahatsız hissetmeyi hedeflemeli. Rahatsızlığın peşinden gitmek bireyleri gelişme yolunda daha hızlı bir yola sokar. Dolayısıyla bir şeyi doğru yapmayı hedefleyenlerin ilk aşamalarda doğru yapıp yapmadığını sürekli sorgulaması gerekir. İkincisi, hata limiti koymak. Deneme yanılmayı teşvik etmek için önce günde veya haftada yapılabilecek minimum hata sayısına yönelik bir hedef belirlenmeli. Tökezlemek zaten önceden planlanırsa bireyler bunun hakkında daha az düşünür ve daha çok kendini geliştirir. Üçüncüsü, geri bildirim değil tavsiye istemek. Geri bildirimle geriye dönük oldukları için geçmişteki olumsuz bir eylem insanların eleştirmesine yol açarken olumlu bir geri dönüş almak desteklenmeyi sağlar. Oysa tavsiye ileriye dönüktür. Bu da insanları size mentörlük yapmaya veya hata yapmadan hareketle geçmeye yönlendirir. Basit bir soru sorarak eleştirenlerin veya onaylayanların daha çok kişisel bir yardımcı gibi yaklaşması sağlanabilir. Bu noktada bir dahaki sefere bunu nasıl daha iyi yapabilirim demek tavsiye almak için yeterli bir soru. Dördüncü uygulama, hangi kaynaklara güvenileceğini bilmek. Hangi bilgilerin alınmaya değer olduğuna ve hangilerinin filtrelenmesi gerektiğine karar verilmeli. Başarılı olmak isteyen bireyler, bu konuda uzman olduğunu düşündüğü, kendisini iyi tanıdığına inandığı ve onun için en iyisini isteyen kişileri dinlemeli. Beşincisi, mükemmellik değil, başarı aramak. İlerleme, her kusurun ortadan kaldırılmasından değil, yüksek standartların korunmasından gelir. Bu yüzden kabul edilebilecek yahut yok sayılabilecek bazı eksiklikler belirlenmeli. Gerçekten en iyi performansa nerede ihtiyaç olunduğu ve hangi işe oldukça iyi demenin yeterli olabileceği öngörülmeli. Günün sonunda kendinize şu soruyu sormalısınız. İşinizi daha iyi hale getirdiniz mi? Değerli dinleyenlerimiz, başarılı insanların uyguladığı 10 yaşam rutininden söz ediyoruz. Altıncısı, kendi kendinin yargıcı olma. Bir şeyi dünyaya yaymadan önce kişi bu işin onu iyi temsil edip etmediğini değerlendirmeli. Eğer insanlara gösterdiğiniz tek iş bu olsaydı bununla sevinç duyar mıydınız? Yedincisi, işler sarpa sarınca ilerleyebilmek için geri çekilmek. Çıkmaza girilirse geri dönüp yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiş demek. Bu kulağa çalışmaların gerilemesi gibi gelse de genellikle ilerlemeye giden yolu bulmanın tek yolu olarak değerlendirilmeli. Sekizincisi, öğrenmek istenileni öğretmek. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu öğretmek denilebilir. Birçok kişi bir konuyu başkasına anlattıktan sonra daha iyi anlar ve açıklamak için zaman ayırdığınızda daha iyi hatırlar. Bu her bireyin farklı bir beceri veya bilgi öğrettiği gruplar halinde yapılabilir. Dokuzuncusu, görmezden gelinen insanlara kapı açmak. Başarılı kişiler sadece üstün yetenekli öğrencilere veya yüksek potansiyele sahip çalışanlara değil, herkese yatırım yapar ve herkes için fırsatlar sağlayan bir sistem oluştururlar. İyi bir sistem, etkin olmayanlara ve yeteneklerini hemen açığa çıkaramayanlara ne kadar ilerlediklerini gösterme imkanı verir. Ve onuncusu, zihinde zaman yolculuğu yapmak. İlerlemeyi takdir etmekte zorlananlar, başardıklarını fark edebilmek için geçmişteki halinin şu ana kadar kat ettiği yolu nasıl göreceğini düşünmeli. Eğer 5 yıl önce şimdi neyi başardığınızı bilseydiniz, ne kadar mutluluk duyardınız? Başarılı insanların uyguladığı 10 yaşam rutininden söz ettik bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Akram Mercek. Akram Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

çocuklarımızı biz geç eğitiyoruz sevgili akrab dinleyicileri. Geç kalıyor çocuklar. Yani çocuklar daha çocuktur diye onların üzerine eğilmiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra hadi bunları Müslüman yetiştirmeye çalışalım diyoruz ama o zamana kadar birçok alışkanlıkları kazanmış olduğu için onlardan kurtarmak zor oluyor. Bir de büluğ çağına erdiği zaman melekler sevaplarını, günahlarını yazmaya başladığı için artık defterlerine bir sürü günah yazılmış oluyor. Efendim, vebal altında kalıyorlar. Sorumluluk çağından önce onların hazırlanmaları lazım. Sorumluluk çağı nedir? 7 yaşında, yani ilkokula girdiği çağdan çocuğun namaz kılması lazım 1. sınıftan itibaren. 3. sınıftan sonra artık babası biraz da sertleşecek. Niye kılmıyorsun bakayım sen? Allah'ın kulu değil misin demesi lazım. İslam'ın emri bu. Tabi 12 yaşında ilkokul bittiği zamanda filan akıl ve baliğ oluyor çocuk. Akıl ve baliğ olunca da sevaplar, günahlar yazılmaya başlanıyor. Ondan önce sevaplı şeyleri, ibadetleri, günahlı şeyleri, hataları, kusurları çocuğa öğretmek lazım. Ana hatlarıyla özet olarak teferruata boğmadan efendim bilgileri kısaca öğretmek lazım. Evladım şöyle bakayım, hırsızlık ne? Hırsızlık büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım, yalan söylemek ne? Yalan söylemek büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım, namaz kılsa da olur mu, insan kılmasa da olur mu? Yani günde 5 vakit çok geliyorsa, bir vakti indirse olur mu filan? Olmaz babacığım. Allah-u Teala Hazretleri namazı Müslümana günde 5 vakit vazife eylemiş. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. Namaz farzdır, çok sevaplıdır, çok kıymetlidir. Bir insanın evinin önünde akan nehir gibidir. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, tertemiz bir nehir gibi. Oraya giren insanın tozu toprağı, teri, kiri pası kalır mı? Kalmaz. Namaz onun gibidir babacığım. Namazı kılmak lazım. Bak çocuk güzel öğrenmiş, küçük yaşta öğrenmiş. Namazı farz biliyor, yalanı günah biliyor. Efendim, işte bunun gibi böyle ana hatlarıyla öğretmemiz lazım.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

efendim, selamların en güzeliyle sizleri selamlıyorum. Evet, Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Türk edebiyatında söylenmiş olan o güzel şiirlerin tarihi seyri içerisindeki örneklerini takip etmeye çalışıyorduk. Naatlerin örneklerini okumaya gayret ediyorduk. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyılın yarısı, ilk başı denildiğinde Türk edebiyatının en önemli isimlerinden, böyle çok ciddi manada damga vurmuş isimlerinden birisi Yahya Kemal'den bahsetmeden geçmek olmaz, öyle değil mi? Efendim, Yahya Kemal'in 20. yüzyıl başları vefat ettiğinde bir dost ve gönüllü talebe sıfatıyla son demlerine kadar yanında bulunan Nihat Sami Banarlı, şairin vefatından sonra da İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde kurulan Yahya Kemal Enstitüsü ve yine bu cemiyet bünyesinde açılan Yahya Kemal Müzesi'ne intikal eden bütün evrakı şairin hatırasına hürmetle tetkike başlıyor. Önce şiirlerini, sonra diğer yazı ve sohbetlerini büyük bir titizlikle peyderpey neşrediyor. Bu külliyat içerisinde karşılaştığımız çok güzel şiirler var. Bunlardan birisi de Söz Meydanı şiiri. Gazel formunda kaleme alınmış bir şiir. Hatta bu şiire dair, bu güzel naat olarak değerlendirilebilecek şiire dair güzel bir, benim için keşif, bir yeni bir öğrendiğim bir bilgi. Bu şiir bir nazire efendim. Bu nazirede Muallim Naci'nin çok güzel başka bir şiirine, Olalı Redifli Gazeline yapılmış bir nazire.

İsterseniz şiirin orijinalini okumaya başlayalım. Söz meydanı. Zaman o gül gibi gül görmemiş zaman olalı. Gülün güzelliği dillere destan olalı. Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle. O şivekar bu kamette nevcivan oladı. Yegane hüsn-i ilahi odur cemalullah. Cihana ahseni takvimden ayan oladı. Mesa olsaydı eğer la şerike leh derdim. Naziri gelmedi alemde hüsn-i an oladı. O şuhu nazm ile tasvir etmek müşkil oldu kemal. Sühan rekabeti meydanı imtihan oladı. Aslında üç aşağı beş yukarı ne demek istediğini kelimelerden veyahut o kelimelerin oluşturduğu dünyadan algılayabiliyoruz ama yine de şöyle bir dönüp bakmaya, anlamlandırmaya çalışalım. Zaman var olduğundan beri, yani varlık müşahede olunduğundan ve günün güzelliği dillere destan olduğundan bu yana gözler o gül kadar güzel bir gül görmemiştir. Efendim Türk Edebiyatı'nda gül denildiğinde sembolik olarak, öyle değil mi, ifade edilen şeyin Hazreti Peygamber olduğunu hepimiz bilir ve hatırlarız. O edalı güzel endamıyla göründüğünden beri gözlerim ne servi boyluya ne de gül yüzüye bakar. Cemalullah, yani Hakk'ın güzelliği bu alemde en güzel yaratılış suretinde göründüğünden beri yegane ilahi güzellik odur. Ondan daha güzellik yoktur. Alemde güzellik mefhumu var olduğundan beri, yani güzellik kavramı var olduğundan beri onun eşi benzeri görülmemiştir. Bu mefhumu tanımlamak, örneklendirmek üzere. Bu ifadeyi kullanmaya ruhsat olsaydı onu la şerike leh diyerek anardım. Ey Kemal diyor, kendisine sesleniyor. Şiirde rekabet bir imtihan meydanı olarak görülmeye başladığından beri o güzeli şiirle adeta resmeder gibi ayrıntılı şekilde anlatmak hayli çetin bir iş haline gelmiştir. Bu işte kolay değildir diyor. Evet, dedik ki bir Nat-ı Şerif örneği olarak okunabilir mi? Yüklediğimiz mana burada önem arz ediyor. Evet, ve dedik ki bu şiir aslında Muallim Naci'nin bir şiirine, Olalı adlı bir gazeline naziridir. Yani bir nevi onu taklit ederek, ona benzetmeye çalışarak yazılmış bir şiirdir. Çok küçük bir bölüm okuyayım isterseniz size o şiirden de. Çok güzel bir şiir çünkü gerçekten. Galiba bu nazirelerle ilgili de ayrıca bir program yapmak güzel olur. Çünkü nazirelerin önemi şudur, çok özür diliyorum, program içerisinde başka bir program hayali kurmaya başladım. Nazirelerin önemi şudur, bizim akli ve kalbi dünyamızın o metinler vasıtasıyla hep devamlılığının sağlandığı, akışın devam ettiği, o derin suyun aktığı benzetmelerle devam eden bir ifade tarzıdır. İnşallah bizler de bu güzel insanların ifadelerine nazireler yaparak güzel söylemin hep devam etmesine katkıda bulunuruz. Ve evet, Olalı Redif'inden, Redifli Gazeli'nden de bir bölüm okuyayım ve geçelim inşallah. Muallim Naci diyor ki, çalıştı gerçi zeban kalbe tercüman olalı, beyana sığmadı aşkın belayı can oladı. Benim kadar kime suz efgan oldu ateşi aşk, şu ateşin küre insan için mekan olalı. Terennümatı hazin olmasın mı bülbülümün, hazana döndü baharım gülüm nihan olalı. Bahara kim bakıyor ah ey nihali revan, gamınla gözyaşı hem rengi erguvan oladı. Sadaya aşk huruşaver oldu afaka, tabiatım heyecan bahşı aşıkan oladı. Evet, aşıkane güzel bir gazeldi efendim bu okuduğumuzda. Evet, galiba yeniden son bir selam vererek noktayı koyma vakti geldi. Selam ve dua ile efendim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi beslenme rutinimiz mutlaka olmalı. Yani bizim kendi işte ihtiyaçlarımıza göre belirlenmiş. Belki kalori ihtiyacımıza göre olabilir. Yaşa göre dönemsel, işte menopoz döneminde mesela gebelik döneminde ihtiyaç artıyor. Menopoz döneminde başka ihtiyaçlar. Bunlara göre belirlenmiş şeyleri ben zaten öğünlerime eklemeliyim. Onun dışında da öğün demişken şunu çok görüyoruz. Sabah yiyor, akşam öğününü atlıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte de geçiyor. Bir avuç çürük hurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Şimdi burada şunu görebiliyorum. Bazı kişilerde, hatta direkt söylüyorum, akşam yemeğini yemeden zayıflamış olan kişilerde, hadis-i şerifte de geçiyor ya hani ihtiyarlık sebebidir diye, göz kenarlarında kırışma, tende böyle renkte koyulaşma, esmerleşme, dudak kenarlarında, hani zayıflamış ama o yüzdeki o hani aydınlık gitmiş ve çökmüş, göz altları kararmış. İşte bu kişiler daha çok akşam yemeğini atlayarak ve ama akşam yemeği tabii burada saati kaç olmalı? Bu kısım çok önemli. Şimdi akşam yemeği deyince kaçta yemeliyim? Yani saat 3'ten sonra 4 olabilir. Aslında şöyle düşünürseniz mevsime göre, şimdi kışın 5'te akşam ezanı okunuyor, hava kararıyor, 5:30-6 gibi hava kararıyor. Ama yazın 8'de kararıyor, 9'da kararıyor belki güneşin batımıyla birlikte. Saat 4'ten itibaren yenen yemeği akşam yemeği sayabiliriz. En geç 7'ye kadar. Yani ben 8'de de çok, yazları belki hani 8'e doğru uzanabilir ama peşine mutlaka bir egzersiz. Yani 8'de yemek yiyip sonra yatana kadar bir sedanter bir şekilde, yani hareketsiz bir halle geçirirsek o sıkıntılı. 7'den sonraya kayıyorsa mutlaka bir egzersiz olmalı ve 7'den sonraya kayan öğünlerin içerisinde karbonhidrat, bu unlaşan gıdalar bulunmamalı. Unlaşanlar dediğimiz neler? Mesela badem unu, mesela nohut unu. Bakın bunlar unlaşan gıdalar. Aslında bu sistemde hani dönüştüğü zaman glikoza dönüşenler, işte ozla bitenler diye de biz söyleriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani daha çok belki protein alınabilir o saatte. Yani yediğimiz zaman hani yağ dönüşme ihtimali daha az olan, yani iyi yediğimiz şeyden kilo, tabii burada kilo ama almak istiyor kişi, kilo mu vermek istiyor, bu kısım da önemli. Yani kilo vermek istiyorsa mutlaka 6'dan sonraya bırakmamalı. Yani burada 3'ten 4'ten önce yemek yiyorsa, 4 diyelim, üçerken 4'ten önce yiyorsa ve 4'ten sonra bir daha hiç yemiyorsa bu kişi, burada işte hani dediğimiz olumsuz belirtileri yaşayabilir kilo verirken. Yani kilo vermiş ama hani gençleşmesini beklersin ama bir yaşlanmış gibi sanki bir hal oluyor insanın üzerinde. Ya da herkes şey der, biraz kilo al ya, sana hani daha iyi derler. Çünkü neden? Doğru bir şekilde zayıflamadı, sağlıklı bir şekilde olmadı. O yüzden akşam yemeği kıymetli.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Horasan'dan Anadolu'yu şereflendiren bir gönül dostu. Hayatı boyunca ismi sevgi ve barışla anılmış bir ilim ve irfan önderi. Hünkar, Hacı ve Bektaş lakaplarının sahibi. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Hazreti Ali'nin neslinden 7. imam Musa el-Kazım'ın soyundan gelmektedir ve Seyyid'dir. Aslen Horasanlıdır. Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın bir kısmını içine alan bir bölgede Nişapur şehrinde doğduğu rivayet edilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli üzerine doçentlik tezi hazırlayan Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız şu bilgiyi vermektedir.
1: Peki bir insan Horasan'dan Yedil'de seyit olabilir mi? O kadar çok misali var ki, çünkü Araplar fütuhat için efendim oralara zaten gitmişler İslam'ı yaymak için ve ordugahlar kurmuşlar. Bu ordugahlardan birisi de Nişabur şehri. Yani Arap ordugahının olduğu yer. Ve oradan yetişmiş pek çok kimse var. Arap kökenli olduğunu çok net olduğumuz bildiğimiz. Mesela Ebu Abdirrahman Es-Sülemi, Beni Süleym kabilesinden, aynı şehirden ve Arap kökenli olduğu şeceresiyle sabit. Korunabilmiş yani, muhafaza edilebilmiş. Daha başka kimseler var. Neden oralara gitmişler? İslam'ı yaymak için gitmişler. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini kabul etmek için şartlar müsaittir. Madem kaynaklar açıkça onu öyle söylüyor, o halde şamandı, mamandı filan demeye lüzum yok.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında fazla bilgimiz bulunmuyor. Ulaşabildiğimiz nadir kaynakların başındaysa Süfli Derviş diye tanınan Musa bin Ali geliyor. Musa bin Ali 1440'ta Bektaşi dervişleri arasındaki rivayetleri toplayarak Velayetname isimli bir eser meydana getirmiştir. Menakıbname-i Hacı Bektaş-ı Veli diye de tanınan bu esere göre, Mekke, Medine, Necef, Şam, Kudüs, Halep gibi mukaddes şehirleri ziyaretten sonra Anadolu'ya gelmiş ve bugün Nevşehir ilinin sınırlarında bulunan Sulucakara höyüye yerleşmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda yetişip Anadolu'ya geldiği yıllar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu yıllardır. Yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devirde o, Anadolu topraklarında muhabbet çerağı yakmıştır. Onun devrine yakın olan kaynaklar ve vakfiyelerde kendisinden daima Hacı Bektaş şeklinde bahsedilir. Tarihi kaynaklardan asıl adının Muhammed bin Muhammed bin İbrahim bin Musa olduğunu, Bektaş kelimesinin ise lakabı olduğunu öğreniyoruz.

0: Bektaş, Selçuklu devrinde görülen bir kelimedir ve eş, benzer, denk, misil anlamına gelir. Bu lakabın dışında hükümdar, bey, efendi manasında kullanılan hünkâr ve bir de hacı lakabı vardır. Hacı o devirde zenginlik ve takvayı ifade etmekteydi. Zira şimdikinin aksine hacılar o devirde az ve nadirdi. Hacı Bektaş-ı Veli eserlerinde hac yapılan yerlerle ilgili o kadar canlı tasvirlerde bulunuyor ki o diyarları gezmiş olduğu ve hatta birkaç defa da hac yaptığı anlaşılıyor. Mahmud Esat Coşan hocamız bu hususta şu kıymetli bilgileri aktarıyor.
1: Hacı Bektaş-ı Veli ismi efendim Seyyid Muhammed İbni Musa Yusani. Bektaş sözü lakabıdır, ismi değildir deniliyor. Bizim de kanaatimiz o. Bu Bektaş kelimesi Bengdeş ve Bedeş şeklinde kef harfinin üstüne 3 nokta koyarak hem yumuşak G hem de kafi nuni telaffuzuyla şeyde var. Türk edebiyatında o devirlerde görülen bir kelime ve Selçuklular zamanında da kullanılmış. Hatta İran'da da, yani Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı devre takaddüm eden zamanda da kullanılmış bir kelime. Bu benzemek kelimesiyle ilgili. Bengdeş yani benzeyen efendim manasına geliyor. Hünkâr kelimesi Hudavendigâr kelimesinin kısaltılmışıdır. O da bir lakap. Hünkâr Hacı Bektaş Veli diyoruz. Hudavend efendi demek Farsça. Efendim Hudavendigâr lakabı hem 1. Murad'a verilmiş yani büyük bir unvan, hem de manevi hayatında büyüklerine bu isimler verildiği için Hacı Bektaş-ı Veli'ye de hünkâr lakabı verilmiş.

Değerli dinleyicilerimiz, Hacı Bektaş'ın doğumu ve ölümüyle ilgili kesin bir tarih yoktur. Osmanlı kaynakları onu Orhan Devri ulemasından saymışlardır. Daha sonraları teşekkül ettiği anlaşılan kanaate göre 1248'de doğmuş, 1281'de Anadolu'ya gelmiş, 1337-1338 yıllarında da vefat etmiştir. Alaaddin Keykubat, Mevlana Celaleddin, Osman Gazi, Ahi Evran, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Akça Koca, Yunus Emre, Seyyid Mahmudi Hayrani ile görüştüğüne dair kuvvetli bilgiler mevcuttur. Hayatı boyunca birçok talebe yetiştirmiş, 360 halifesini irşad göreviyle çeşitli ülkelere sevk etmiştir. Onun hakkında yazılan eserlerde çocukluğundaki fevkalade hallerinden, ibadete düşkünlüğünden, sultanlığı kabul etmediğinden, gece kaim gündüz saim olarak yaşadığından bahsedilir. Ömrünün ilerleyen yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismine El Horasani sıfatı da eklenmişti. O devirlerde Anadolu'da bu nispetle anılan yüzlerce kişi vardı. Bu sıfat gösterişten kaçınan ve Cenab-ı Hakk'a aşkla yönelen Horasan akımını temsil ederdi. Gerçekten de Hacı Bektaş'ın eserlerindeki fikirler tasavvufun bu yönüne işaret eden fikirlerdir. Ayrıca Anadolu'da Horasan erenlerinin çokluğu, onun yalnız başına olmadığını, birçok yurttaş ve ülküdaşa sahip bulunduğunu da göstermektedir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, yetiştirdiği talebelerin yanı sıra asırlar sonrasına pek çok eser de miras bırakmıştır. Makalat, Kitab-ül Fevaid, Şathiyye, Fatiha Suresi Tefsiri, Şerh-i Besmele, Nasihatler bunların başlıcalarıdır. Eserlerinde üzerinde en çok durduğu şey ise güzel ahlaktır. İnsanın içinde güzel ahlak olmalı, kötü huylar insanın içinden çıkmalı der. Güzel ahlakı da tevazudur, sabırdır, şükürdür diye sayar. Her ne ararsan kendinden ara. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Eline, beline, diline sahip ol. İncinsen de incitme. İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir diyen, nice hikmetli sözle gönülleri fetheden ve hayatının büyük bir kısmını Anadolu insanının yetişmesine vakfeden Hacı Bektaş-ı Veli, Nevşehir'in şimdiki adıyla Hacı Bektaş ilçesinde mefdundur. Allah ondan razı olsun.

0: 9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını kestiler. İlahi, ilahi.
1: Semut vatanından geriye kalan evler.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: ilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Aziz dinleyenlerimiz, cümlenize muhabbetler. Muhterem dinleyenler, bugün mühim bir konuyu çok değerli bir konuğumuzla, misafirimizle, hocamızla, abimizle konuşacağız, konuşmaya gayret göstereceğiz. Yaresi olan, yaresi edinen, dert edinen bir hocamız. Çok önemli bir konu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insan her şeyi kıskanır, sadece bir yaratığı, mahluğu, varlığı kıskanmaz, o da evladı buyurmuşlar. Hasedimiz sadece evladımıza düşmüyor. Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Efendim hoş bulduk, sefa bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Muhterem hocam, oğul kinaye, kastedilen evlattır değil mi?
2: Elbette. Yani oğul derken bugün kelimenin anlamı daraltıldı. Ama bizim metinlerimizde oğul kavramı evlat anlamında kullanılır. Ve evlat erkek de olabilir, kız da olabilir. Anlamın daralmasının birinci anlamı budur. İkinci daralma daha söz konusu. O da şudur. Bir insanın aslında iki tane evladı vardır. Ne demek istiyorum? İki tane evlat derken kastettiğim şey nedir? Yol evladı, bel evladı derler. Bel evladı sizin zürriyetinizden, sizin neslinizden gelen, size maddi açıdan mirasçı olan, malınızın mirasçısı olan evlatlarınız. Öz be öz kanınızdan, canınızdan bir parça, Hakk'ın lütfettiği hediyeler. Onlar sizin çocuklarınız, oğullarınız, kızlarınız. Ama bir de yol evladı vardır. Bu özellikle Bektaşi metinlerinde çokça karşımıza çıkıyor. Ben denizde bunu kullanıyorum. Yani illa bir Bektaşi dedesi olmak gerekmez. Bir hocanın da yol evlatları vardır. Yol evladımız talebelerimizdir. Bu anlamda bakınca geniş bir alana yayılmış oluyorsunuz. Ey oğul derken aslında bütün talebelerimize, öğrencilerimize, sözümüzü, sohbetimizi dinleyenlere hitap ediyoruz. Bu çerçevede oğul kelimesi aslında bizim kültür dünyamızda geniş bir yer teşkil ediyor. Doğrudan bel evladının yanında yol evlatlarıyla, talebelerle birlikte geniş bir alanı kapsıyor. Bugün bu kelimeyi, bu kavramı çok daralttık. Sadece evimizde kendi çocuklarımız, nüfusumuza kayıtlı olan kendi çocuklarımızla ilişkilendirdik. Dışarıda ilgilendiğimiz öğrencilerimizi, bizi okuyan, bizi dinleyen insanları sanki dışarıdaymış gibi, bir başkasıymış gibi düşünmeye başladık. Onların dertleriyle hemdert olmak yerine bir başkasıymış gibi görüp işimizi yapıp evimize gelir olduk.
1: Hocam birçok kıvranan, ıstırap çeken, problem yaşayan anne babaya şahit oluyoruz. Evet. Hatta yakın muhitte kendilerinden güzel çocuklar beklediğimiz arkadaşlarımızın dahi serzenişte olduklarını görüyor, işitiyoruz. Üzülüyoruz, hakim olamıyoruz çocuklarımıza. Yani oğul nasihat dinlemez bir hale geldik, getirildik mi hocam? Nasıl?
2: Maalesef. Şimdi tabii nasihat kelimesini de yine oğulda olduğu gibi daralttık. Evet. Nasihat sadece yapmadıklarını söyleyen insanların sözleri gibi anlaşıldı. Yani sözle, telkinle ilişkilidir kuşkusuz nasihat ama sadece telkinden ve sözden ibaret değil. Yaşadıklarımızı söylememiz lazım. Dinin nasihat buyuruyor Efendimiz. Din nasihattir. Din nasihattir derken din yapmadıklarınızı söylemektir değil. Böyle bir anlam yok. Nasihat kelimesinin, nus kelimesinin etimolojik açıdan manalarından bir tanesi samimiyettir. Nasihat samimiyettir. Yani benim din nasihattir derken Hazreti Fahri Kainat Efendimiz aslında şunu kastetmiş oluyor, söylemiş oluyor bize. Din samimiyettir.
1: Tevbe-i Nasuh var.
2: Tevbe-i Nasuh tabi aynı kökten geliyor. Samimiyetle yaşadıklarımızı söylersek o sözümüz kelama dönüşür ve karşı taraftaki de etkiler. Biz bugün büyük oranda bu hayatın kargaşası ve koşturmacası içerisinde o samimiyeti kısmen de olsa yitirmiş oluyoruz. Yani maalesef yitirmiş oluyoruz. O samimiyetimizin yitmesiyle birlikte sözümüzün de değeri düşmüş oluyor. Sözün değeri düşüyor. Söz kelama dönüşmüyor. Tesir etmiyor. Çocuğa söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz filan, tesir etmiyor. Ne yapmak lazımdı? Önce onun samimi olarak kendimiz bir şekilde yaşantıya dönüştürmemiz ve o sözü kelama dönüştürecek bir olgunluğa getirmemiz. Yani demlenmemiz gerekiyordu. Sözü demlememiz gerekiyordu. demleyerek söylememiz gerekiyordu. Efendim ki söz tesir etsin. Yani çevremizde gördüğümüz çok uzaklara değil, kendi çocuklarımız, kendi etrafımız, bir başkası için değil, hep ötekisi anlamında değil, kendimizin de bizzat yaşadığı hadiseler vardır, her birimizin yaşadığı hadiseler vardır. Ne kadar çocuğumuza emek sarf ettik, ailemize emek sarf ettik de ne bekliyoruz? Yani mütemadiyen bir şeyleri kazanmanın, işte kariyer yapmanın, bir yerlere gelmenin hayalleri içerisinde, dünyayı kurtarmanın projeleri içerisinde meşgul olan ebeveynlerin büyük bir bölümü maalesef eviyle bir türlü meşgul olamadılar. Fakir bunu şununla anlatırım, yani bu vesileyle dinleyicilerimize de paylaşmak isterim. Fil suresini hepimiz biliyoruz, okuyoruz. Bir umre seyahati oldu ama benim zihnim hep ülkemizde, memleketimizde, İstanbul'da. Bu memleketi karıştırıyorlar. Nasıl bu huzura girer? Hep gönlüm burada, yani hep bununla meşgulüm. Doğrudan Mekke'ye gittik umre seyahatinde. Mekke'de Kabe'nin huzuruna çıktığımda her şeyi unuttum. Yani her şey derken ezbere bildiğim sureleri, duaları unuttum. Fil suresiyle tavaf ettim. Kur'an 7 harf üzeredir, 7 manası vardır diye müfessirler zikrederler. 7 farklı okuyuş, kıraatların farklılaşmasıyla birlikte mananın değişiminden söz edilir. Aslında her şartta o Fil suresinin farklı farklı manalarını, farklı farklı anlam dünyalarının ortaya çıktığını görmüş oldum. Derinlemesine. Sadece Fil suresi hafızamda. Neyi düşünüyorum? Surenin tarihsel arka planını düşünüyorum. Değil mi? Ebrehe'yi hatırlıyoruz. Kabe'yi yıkmak için geldi. Mekke'yi muhasara etti. Ve Mekke'nin emir yöneticisi olan, o dönem Mekke'nin siyasi muktedir gücü olan Abdülmuttalib'in develerini ne el koydu. Bir şekilde develerini ele geçirdi ki onu anlaşmaya zorlayayım diye, o niyetle. Abdülmuttalib gayet sakin, gayet özgüven sahibi birisi olarak, metanet sahibi birisi olarak geldi. Ben develerimi istiyorum dedi. Develerine talip oldu. Ebrehe, yahu ben şehri yıkacağım, talan edeceğim, Kabe'yi yıkacağım, sen develerine uğraşıyorsun, deveni ki dedi. Ama söylediği şey çok önemliydi. Dedi ki, hayır, ben develerimden mesulüm, Kabe'nin sahibi Allah'tır. Şimdi burada Kabe'nin sahibi olan Allah'ın var olduğunun bilincine varmamız lazım. Kabe ülkedir, Kabe dindir, Kabe bizim değerlerimizdir. Biz develerimize sahip olalım. Develerimiz nedir? Develerimiz bazen çocuklarımızdır. Develerimiz bazen ailemizdir, işimizdir. Meşgul olduğumuz iş neyse, alan neyse, hangi kurumda çalışıyoruz, hangi kurumun başındaysak, odur bizim devemiz. Biz kendi devemize, yani biz o develerimize sahip çıkarsak, şehrimize de sahip çıkmış olacağız, memleketimize de sahip çıkmış olacağız, değerlerimize de sahip çıkmış olacağız. Ama biz develerimizle uğraşmak yerine, develerimizle meşgul olmak yerine şehri kurtarmakla meşgul oluyoruz. Elbette şehri kurtaracağız. Şehir ancak insanın kurtarılmasıyla mümkündür. İnsanın kazanılmasıyla mümkündür. İnsanın tamiriyle şehri tamir edersiniz. İnsanı imar ederek şehri imar edersiniz. O bakımdan bendeniz böyle Fil suresinin bana böyle bir kapı açmasıyla birlikte rahatladım. Biz kendi develerimize bakalım. O dönemin süper gücü olan Ebrehe'nin karşısında Allah-u Teala bize mutlaka yardımcı kuşlar, Babil kuşlarını mutlaka yollayacaktır.
1: Eyvallah.
2: Mesele budur yani.

0: Hocam 20. yüzyılda İstanbul'da yaşamış bir hazretin bir haline şahit olmuş çok değer verdiğim mühim bir akademisyen hocamız. Nakil bu. Şöyle cereyan ediyor hadise. Hazret bir mekanda oturuyor. Bir kimse çıkıyor geliyor. Diyor ki efendim sizin arkadaşınız hasta, yatalak, bakıma muhtaç, malum haliniz. Bir çocuğu var, bir kızı var. O da bakmıyor. Tabii gençlik arkadaşı yıllarca ahbaplık etmiş. Hazret diyor ki benden selam söyleyin kızına, evladına. Babacığına bakıversin. Hakkı vardır. Gidiliniyor, geliniyor, seramoni sürüyor. Tekrar haberciler geliyorlar huzura çıkıp Hazret'e efendim gittik. Buyurduğunuzu kendisine ilettik. Kızı da dedi ki madem babamın arkadaşı bana böyle nasihat ediyor, etmesini biliyor. O zaman şu kadar aylık mangır para gönderirse ben babama bakarım dedi. Diye utana sıkıla Hazret'e arz ediyorlar. Tabii ortalık buz kesmiş. Hava değişmiş. Hazret de susuyor, sükuta bürünüyor. Herkes bekliyor ki bir şey diyecek, kızacak, patlayacak. Usulca derin bir nefes aldıktan sonra diyor ki vay edepsiz kimse vay. Bu nasıl bir baba imiş ki kendisine evladına sevdirememiş.
1: Evet.
0: Tabii herkes bekliyor orada. Evlada kızacak, edepsiz babasına bakmıyor diye tam tersi. Bu nasıl bir babaymış ki kendisini biricik evladına kabul ettirememiş, sevdirememiş. Sözü uzattım suali. Buracıktan hocam devam etmenizi.
1: Tabii yani şimdi genel olarak bir söz var. Bunu bazı kaynaklar hadis olarak da zikrederler. Mesela bizim ilk edebi eserlerimizden birisi olan Garipname'de bu hadis-i şerif olarak zikredilir. Ama hadisçiler bunu zayıf bir rivayet olarak zikrederler, anarlar. El veledü sırru ebihi. Çocuk babanın sırrıdır. Çocuk babanın sırrıdır'dan kasıt o Garipname'de anlatıldığı çerçeveyle söyleyelim. Özellikle çocuktan kasıt, oradaki el velet, veletten kasıt erkek çocuktur. Babanın yanında bulunur. Babadan görür. Yani şöyle söylemek istiyor aslında. Ahlak kitaplarını okumakla tahsil edilmez.
0: Görgülü kuşlar gördüğün işler diye de buyurunlar.
1: Budur tabii. Yani pek çok söz var. Yani kültürümüzde pek çok söz var. Yani ahlak, o erdemler ya da değerler eğitimi diyoruz ya, son dönemlerde çok moda bir tabir oldu. Çünkü bir eksikliğimiz var. Değerlerimizi kaybediyoruz. Onu yeniden yerine koymak istiyoruz. Bu değerlerin intikali mektepten önce evde başlar, evde biter büyük oranda. Hanede başlar, hanede biter. Hane haneyi saadet olursa sevgi olur. Sevgi ekersiniz. Eğer hane haneyi saadet değilse o zaman huzur olmaz yani. Bu tabii fevkalade önemli bir hadise. Örnek olmamız gerekiyor. İşte misafirlik bugün çocuklarımız açısından, yani misafirin nasıl ağırlanacağını bilemiyor çocuğun için. Eve misafir gelmiyor. Bir dostumuz geleceği zaman işte filanca restoranda, filanca kebapçıda onu ağırlar olduk. Son 10 yılın hikayesi büyük oranda, değil mi? Yani daha önceki dönemlerde fakirhanede bir yumurta kırıp yiyorduk. İnanın bir yumurta kırıp ikram etmek daha evla geliyor benden ise. Hanımefendiler çok büyük bir telaşlanıyorlar. Yani şunu yapalım bunu. Hayır. Yani ne varsa Rabbim ne lütfettiyse odur. Çünkü misafir gelecek ki çocuk misafire nasıl ikram edeceğini bilsin. Çevre iletişim içerisinde olacak ki çevrenin halini görsün. Kendini tanısın. Kendi farkındalığına ulaşsın. Bunun artırılması gerekiyor. Kendi kavramlarımızla birlikte o sevginin artırılması gerekiyor. O da ancak kendi kültürel toprağımızla buluşmamız, geleneğimize buluşmamız da mümkün oluyor. Geleneksel kültürümüze aşina olmakla mümkün oluyor. Şimdi bu modern şehirleşmeyle birlikte evde anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çalışmasa bile bir telaşı var. İyi ama çocuğu evde yetiştiren aslında babaanneydi, dedeydi, amca, teyzeydi, halaydı, evde kalan yaşlı birisiydi. Bu yok. Çekirdek aile diyoruz. Çekirdek aile içerisinde bunların her birisi kayboldu. Çocuk bu edebi nereden öğrenecek? Adabı nereden öğrenecek? Çocuk suçlu değil aslında. Bugün hep nesilleri suçluyoruz. Nesilleri işte yani bu çocuklardan adam olmaz bilmem ne filan diyoruz. Biz olduk mu ki çocuklarımızdan çok? Mesele bu yani. O zaman bu aileyi güçlendirmemiz, çocukların sohbet halkalarını güçlendirmemiz, örnekleri artırmamız icap ediyor.
0: Şerefül mekan bil mekin. Evet. Mekanların şerefi, şerefli insanların o mekanlara teşrif etmeleriyle kaim. Haneye hakikaten şerefli insanlar, güzel insanlar gelince bereketi de artıyor. Çocuklar güzel simalar görüyorlar. Misafirden korkma, misafir almama hastalığımız yaygınlaşmaya başladı hocam.
1: Maalesef. Modernitenin beraberinde getirdiği sıkıntılar
0: bunlar. Nasıl kırılabilir hocam? Nasıl aşılabilir?
1: Zahmet olmadan rahmet olmaz. Bendeniz bunu birkaç senedir uygulamaya çalışıyorum. Bir yola çıktığım zaman bir yerlere gideceğim. Yol güzergah üzerinde çoktandır göremediğim arkadaşlara telefon ediyorum. Yani ziyaret edeceğimi söylüyorum. En azından geçerken bir uğruyorum. Bir bardak çayını, bir fincan kahvesini içeyim diye. Hem aşinalığa sebebiyet veriyor, muhabbetin devamını sağlamış oluyor, hem de bir uğruyoruz, bir nefes alıyoruz, soluklanıyoruz. Günümüzde seyahat imkanları çok arttı. Hemen hemen hepimiz kendi araçlarımızla seyahat eder olduk. Ne olur kapısını çalalım yani. Selam verelim. Bir bardak çayını içelim. Halleşelim. Çocuklarını görelim. Burada tabii insan iki şeyle mayalanır derler. Yani o iki şeyden birisi kulaktır, öbürü gözdür. İnsan kulaktan ve gözden mayalanır. Ağaçlar kökünden su alır, beslenir. İnsan kulağından su alır. İnsanın güzel sohbet ortamında bulunması lazım. Sohbet sadece lafla olmaz, sözle olmaz, kelamla olmaz. Nazarın da bir sohbeti vardır. Bakışın da bir sohbeti vardır. Eve bir kamil insan gelir. Çocuklara şöyle bir nazar eder, tebessüm eder. Yeter bu. Buna ihtiyacımız var. Bu nazara ihtiyacımız var. Bu bakışa ihtiyacımız var. Birbirimize şefkatle, merhametle bakabilecek ortamları oluşturmamız gerekiyor.
0: Türkümüzde var ya hocam.
1: Engin ol gönül. Bugün o engin ol gönül. Ama bu buyurduğunuz cennet kapısı neresidir? Cennet neresidir? Elbette cennet var. Cehennem hak, cennet hak, ahiret hak. Ama yeryüzünü cennet yapmayı hedefleyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Aşığın cenneti sevgiliyle buluşmasıdır. Hadis-i şerifte dünyadaki cennet bahçelerine giriniz ve oradaki meyveleri deriniz buyuruyor Efendimiz. Nedir efendim dünyadaki cennet bahçeleri? İlim ve irfan meclisleridir diyor. Sözün sohbetin olduğu yerdir. Nerede bir ilim halkası var, sohbet halkası var, orası cennettir. Orada zamanın nasıl böyle tay ettiğinin de farkına varamazsınız yani. O zaman yeryüzünde cennetimizi artırmamız ve evimizi cennete dönüştürmemiz lazım. Eviniz kabirler olmasın buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Evin kabir haline dönüşmesi nedir? Sessiz, sakin, efendim hiçbir şey konuşulmuyor, suratlar asık. Hayır, orada Kur'an okuyun, ibadet yapın, sohbet edin. Çocuklarımızla çok çok sohbet etmemiz lazım. Sohbet halkalarını kurmamız lazım. Onları sohbet derken o da yanlış anlaşılıyor. İşte nasihat kavramının yanlış anlaşılması gibi. Sohbet sahabi olmak demektir. Yani benim sizinle sohbet edebilmem için sizi de dinleyebilmem gerekiyor. Size değer vermem gerekiyor. Birbirimize sahip olmamız anlamına geliyor. Senin bana, benim sana sahip olma fikren, aklen.
0: Nazımız
1: nazan,
0: geçecek.
1: Tabii. Şimdi çocuklarımıza sürekli çocuğa söylüyorsun, anlatıyorsun ama onu dinlemiyorsun. O zaman o sohbet olmuyor. Bazen sohbet dinlemektir. Çocuğu da dinleyelim. Ona bir şey söyleyelim, o konuşsun. Onun düşüncesini alalım. Ona bir değer verelim. Yaşadığımız hayat içerisinde, ülkemizin içinden geçtiği süreç içerisinde o ne düşünüyor okuyan birisi olarak? Neye, meselelere nasıl bakıyor? Bir beyit okuyalım, belki bir ayet, bir hadis, ne bileyim. Yani sohbet sadece bir kitap alıp okumak değil. Çocuklarımla pazar günleri mümkün olduğu kadar kahvaltıda en azından birlikte olmaya gayret gösteriyorum. Bir kavram etrafında bir saat, çok fazla değil, yormadan konuşuyoruz. Bazen sözlüklere bakıyoruz, bazen efendim ansiklopedide, bazen internetten işte hemen çocuklar giriyorlar, bakıyor acaba o kavramın başka bir anlamı var mı? Biliyorum o kavramın etimolojik kökenini, hadi bir bakalım bu kelime nereden geliyor, Farsçadan mı geliyor, Arapçadan mı geliyor, bununla ilgili bir beyit olabilir mi? Bu hem çocukların zenginleşmesine katkı sağlıyor, hem de ortak bir dert alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Siz eğer ortak bir dert alanı oluşturmasanız başka dertlerle Allah sizi imtihan eder. Bizim derdimiz nedir? Varoluşla ilgili dertlerimiz var. Bir medeniyet derdimiz var yani. Kendimize ait değerler üretme derdimiz var. O zaman kendimize ait değerlerin kavramlarını çocuklarımızla konuşursak onlarda bir bakış açısı meydana gelir. Samimi niyetle kulağımızı ve gözümüzü açarak, kulağımızı ve gözümüzü besleyerek, dolayısıyla gönlümüzü besleyerek hayatımızı idame ettirmemiz, ailemizle çocuğumuzla ilgili ilişkilerimizi güçlü hale getirmemiz gerekiyor. İki kavramın büyük oranda kaybedildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi mahviyetkarlık. Çünkü modern hayat takdimci bir hayat. Ben buradayım arkadaş, ben varım. Bu işi en iyi ben yaparım. Çünkü doğal o samimi insandan öte hep kendini keşfeden insan derken de bunu kastediyorlar. Kendi gerçekliğine ulaşıp, farkından ulaşıp Rabb'a kavuşan ve huzura ulaşan insan değil. Kendini keşfeden insandan kasıt en üst noktaya gelebilecek insan. Kendi cevherini keşfedip şirketlerin başına geçecek, efendim başbakan olacak, bakan olacak, dekan olacak insan. Hep başarıya endeksli bir perspektif ortaya çıkıyor. Bu beraberinde kıskançlığı, beraberinde düşmanlığı, kindarlığı getiriyor. Biraz mahfiyetkarlığa ihtiyacımız var. Ne olduğumuzun farkına varıp kendimizi sınırlamaya ihtiyacımız var.
0: Engin ol gönül, engin ol.
1: O işte. Yani şimdi yani bu mahfiyetkarlık ebeveynde olursa çocukta da olur. Yani babalar, anneler olmadıkları, olamadıkları şeyleri çocuklarına zorluyorlar. Sen şöyle ol, sen böyle ol, sen şöyle olmalısın, işte benim kızım çok başarılı olmalıdır. Başarıdan kasıt nedir? İşte en iyi üniversiteyi kazanması. İyi kazandı, ne oldu? En iyi işi bulması, buldu, ne oldu? Yani hep ne olduğunun arkasından gidiyorsun, mutsuz insanlar ortaya çıkıyor. Esas olan huzurdur, mutluluktur, sevgidir. Mahviyetkarlığın gündeme gelmesidir. Ve ikinci kavramımız da bu mahviyetkarlıkla da çok alakalı, kanaat kavramı. İnanın ailelerin dağılmasına sebep olan temel şeylerden birisi bu kanaat yoksunluğudur. Mahviyetkarlık ve kanaat. Şimdi kanaatten kastettiğim şey işte sofrada bir tas çorbaya kanaat etmek değil sadece. Kanaat insanın eşine kanaat etmişsidir mesela. İnsanın çocuğuna kanaat. Ya tamam olabilir, senin arkadaşının çocuğu çok süper olabilir, senin isteği ortadır. Buna şükret. Allah sana bunu lütfetti. Bunu bir hediye olarak gör. Bugün biz maalesef Hakk'ın bize lütfettiklerine hakkıyla şükretme noktasında problemliyiz. O bakımdan mahviyetkar olmaya becerebildiğimiz kadarıyla, ne kadar becerebiliriz bilemiyorum, kanaatkar olmaya azami dikkat gösterirsek huzur da kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor.
0: Eyvallah. Hocam hürmetle muhabbet ederiz. Aziz dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamız misafirimizdi. Dualar ediyoruz, dualar bekliyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça bakınız saatimize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

inne minet tevadu illillahi er-rıda bidduni min şerefil mecalis. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, tevazudandır, tevazunun bir çeşidindendir, kişinin meclisin şerefli yerlerinin aşağı tarafında oturması. O da tevazudandır. Hiç unutmuyorum, Allah selamet versin, bir kardeşimiz, bir dostumuz, Allah selamet versin, kıymetli bir kimse. Hocamız sağ idi, burada onun meclisine geldi, kalabalık böyle, cami gibi salon sonuna kadar kalabalık. Hemen geldi kapının önüne oturuverdi. Kapının eşiğine. Ayakkabı çıkartılacak yere yani. Hiç ben bakanım, ben şöyleyim, ben böyleyim filan diye kibir göstermedi. Hala takdir ederim. Beraberce Hicaz'a gittik. Bindiği arabanın efendim beze almış, camlarının çamurlarını siliyor. Yani bakan. Gittiğimiz kasabalarda jandarma karşılıyor, havaya fişekler atıyorlar, şey yapıyorlar filan. Bakan olduğu halde böyle tevazu güzel şey yani. Tevazunun bir çeşidi de neymiş? Bir meclise geldiği zaman insanın en şerefli yerine baş köşeye gitmeyip de hemen şöyle bir köşeye oturuvermesidir. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir.

Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil. ...74 yıllık hayatını ilme ve İslam'a adayan, tarihte iz bırakan bir şahsiyet. Kahramanlık, cesaret, fedakarlık, yiğitlik abidesi. Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil.

Şeyh Şamil 30 yaşına kadar tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinin yanında felsefe ve edebiyat tahsili yapan bir ilim adamı. Bir defasında savaşta yaralandıktan sonra 25 gün yoğun bakımda kalan Şamil, gözlerini ilk açtığında annesine "Namazım geçti mi?" diyecek kadar arif bir şahsiyet. Şeyh Şamil, Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Babası Avarlardan Muhammed, annesi Avar beylerinden Pir Budağ'ın kızı Bahu Mesedu'dur. Doğduğunda kendisine dedesinin ismi verilmiş. Ancak sürekli hasta olduğundan isim değiştirmenin iyi geleceğine dair geleneksel inancın etkisiyle ailesi adını Şamil olarak değiştirmiştir. Kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Şamil, ilk eğitimini dayısından almıştır. Ardından arkadaşı Molla Muhammed'le birlikte Harakinili Said ve ileride kayınpederi olacak olan mutasavvıf Cemalettin Gazi Kumuki'den dini ilimleri tahsil etmiş ve 20 yaşlarında ileri seviyeye ulaşmayı başarmıştır. Şeyh Şamil'in arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halid Hazretlerinden ders aldığı da rivayet edilir. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih gibi zahiri ilimleri ve tasavvuf ilminin inceliklerini öğrenmiştir. Bağdadi bu kıymetli talebesini tebliğ ve irşat çalışmaları için memleketi olan Kafkasya'ya göndermiştir. Memleketine döndüğünde Şeyh Şamil 30 yaşlarına gelmiş, 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzu, Levent endamı, güreş, koşu, atlama, nişancılık gibi maharetleri ve ilmi kudreti, sarsılmaz imanı, keskin bakışlarıyla muhteşem bir şahsiyet olmuştur. Son derece sade ve kanaatkar olan hayatı boyunca Kur'an ve sünnet yolunda yaşamaya gayret etmiştir.

39 yaşına geldiğinde Şamil, Kafkas halklarının imamlığına seçilir. Kafkasya'da ayrı ayrı hanlıklar halinde olan Müslümanları bir bayrak altında toplamak için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya başlar. Gayet zor ulaşım şartları altında dağları, yaylaları aşarak hedefine ulaşır. Kabileleri bir araya toplayarak onlara esaretin kötülüğünü anlatır. Tesirli hitabetiyle halkı cezbeder, insanların kalplerindeki iman ateşini alevlendirir. Gerçek hürriyeti anlatır ve herkesi etkiler. Şeyh Şamil gecesini gündüzüne katarak kısa zamanda, kısmen de olsa hedefine ulaşır. Bu gayretleriyle Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da hem idari hem dini otorite olarak kabul edilir. Bundan dolayı da yazışmalarında imam ve emirül müminin ünvanlarını kullandığı görülür. Şamil, lider, imam seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı tutumu, askeri ve siyasi dehasıyla Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da öne çıkmış hem idari hem de dini otorite haline gelmiştir. Yönetimine tabi olan bölgelerde idari sistemi yeniden düzenlemiş, siyasi, idari, dini ve adli görevlerde kendisine yardımcı olan bir divan oluşturmuştur. Şeyh Şamil 25 yıl boyunca yüzlerce mücadeleye girmiş ve bu süre zarfında göstermiş olduğu istikrar, zeka, liderlik ve duruş düşmanlarında hayranlık uyandırmıştır. Bütün bir yaşamını Kafkasya'nın birliği ve özgürlüğü için geçiren Şeyh Şamil, tüm dünyada büyük bir saygıya nail olmuş ve Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Yaşadığı dönemde Osmanlı kendisine Dağıstan Serdarı Ekrem'i unvanını vermiştir. Şeyh Şamil, düşmanın askeri gücünün çokluğu ve ellerindeki imkanlara rağmen kurduğu düzenli orduyla 25 sene destansı bir mücadele sürmüştür.

1859'da Şeyh Şamil'in kaderini belirleyen önemli bir gelişme olur. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'in karargahının bulunduğu yeri kuşatmış, ailesi ve 400 arkadaşını köşeye sıkıştırmıştır. 1,5 ay düşman ordusuyla mücadele ederler. Fakat olumlu bir sonuç çıkmaz. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'i canlı olarak ele geçirmek ister. Şamil'in tek şartı kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamasıdır. Bu şartlarda Şeyh Şamil ve oğulları düşman kuvvetlerine teslim olur. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle hakkında birçok menkıbeler söylenmiş olan Şeyh Şamil'in rakiplerini bile kendisine hayran bırakan bir hali vardır. Şeyh Şamil aynı zamanda yaşadığı dönemde düşmanı olan subay, bürokrat ve çar üzerinde de büyük saygı uyandıran tarihsel şahsiyettir. Bu durumu kendi rızasıyla teslim oluşundan sonraki esir ediliş serüveni

İstanbul'a hareket eder. İstanbul'a geldiğinde Sultan Abdülaziz tarafından kabul edilir. 7 ay İstanbul'da kalan Şamil, hac vazifesi için Mekke'ye geçer. Ardından Medine'de en sevdiğinin yanında misafir edilir. Hastalığının artması neticesinde 4 Şubat 1871 tarihinde 74 yaşında Medine'de vefat eder ve Cennetül Baki kabristanına defnedilir. Hayatta olduğu dönemde bile Avrupa'nın ve tüm İslam dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Şeyh Şamil hakkında romanlar, makaleler, tiyatro ve araştırma eserleri kaleme alınmıştır.

0: Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
0: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim.

Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü müttekin. Salavat ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. İlim ve eyyuhel ikhvan. En ekhtarı kitabı kitabullah. Ve en ekhtarı hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Neşerrar umuru muhtesatü ve kulle muhtesin bid'ah. Ve kulle bid'atın dalâle ve kulle dalâten finnâs. Tabi senedil muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâd. Eyyuhennâs. İnnehu lem yebka min meşşirâtin nübevve illa rü'yi s-sâlihah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanı o en mükemmel bahtiyarlık bir devre. En güzel zaman. O zamanki ashab-ı kiram en büyük bahtiyar insanlar. Bu devri bir daha bulmanın imkanı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Bir daha peygamber de Cenab-ı Hak yollamayacak. Yollamayacağına göre peygamberin şeysinden bize ne kalacak? Miras. Rüyalarımız kalıyor. Meşruat-ı nübüvvet. Nübüvvetin tefsiratlarından bize ancak rüyalarımız oluyor. Bu rüyalar ki er-rü'yü s-sâlihah. Rüyalar kısım kısımdır. Rüyayı saliha, nefsani rüyalar var, şeytani rüyalar da var, bir de insanın meşgul olduğu hadiselerle gördüğü rüyalar var. Bu rüyalar makul değildir. Makul olan rüya, rüyayı salihadır. Rüyayı saliha da insan kendisi rüya göremez, rüya gösterilir. Evet, râlihû. Buna gösteriliyor bir rüya, görüyor rüyayı. Bundan manalar alıyor. İstikametine yol veriyor, istikametini tayin ediyor yani. Bu gördüğü rüyayla. Eftiralihu. Yahut başkası yok mu? Senin için böyle bir rüya gördüm ben. O rüyadan da dersini alıyor. Bunlar mübeşşirat-ı nübüvvettendir. Rüya deyip geçmeyiniz. Ela ve inni nüvitu en ekra'al Kur'an râken av tacida. Şimdi ilk İslam'ı tabi. Herkes namazını nasıl kullanacağını henüz daha pek iyi bilmiyor. Onun için rükû avattık vardı vakti de mesela elham okuyabiliyor. Kul vallahi okuyabiliyor rükûda. Secdede tezalik böyle yapabiliyor. Efendim dedi ki hayır, rükû ve sücud Kur'an yeri değildir. Rükû ve sücud ancak tesbih yeridir. Burada hemen rükû fe azzimû fih bir Rab. Sübhane Rabbiyel azim diyerekten Cenab-ı Hakk'ı tazim. Tesbih olarak da bu tesbih söyledi. Askeriyesi üç defa. Sübhane Rabbiyel azim, Sübhane Rabbiyel azim, Sübhane Rabbiyel azim. Sana beş yapabilirsin, yedi yapabilirsin, on bire kadar yapılabilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rükûlarını çok uzun yaparlardı. Hatta ashab-ı kiram bu rükûlarında artık düzelmeydi acaba derlerdi. Rükûdan kalktıktan sonra secdeye inmezler. Rükûda ne kadar durdularsa rükûdan sonraki ona bu kadar gene kavim ediyorlar ama bu kadar beklerlerdi. Yani beş tesbihlik, sekiz tesbihlik, on tesbihlik zaman kadar rükûda ayakta durur. Ondan sonra secdede. Secdede kaç tesbih yaptıysa, iki secde arasında da o kadar gene bekler, ondan sonra ikinci secdeyi yapardı. Bizim gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yok bu. Ama biz bir alışkanlığın kurbanıyız yani. Alışkanlığın kurbanıyız. Mesela haç vaktinde gidiyoruz, burada 5-10 gün onların kıldırdığı namazdan biraz tesir oluyor. Geliyoruz birkaç gün burada devam ediyoruz, arkasından gene bozuluyor, eski hale dönüyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. En اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب

anne sujud tectehidu fi dua. O zaman da Subhane rabbiyal ala, Subhane rabbiyal ala, Subhane rabbiyal ala. Fakamen en yüstecab. Yahut takimen en yüstecab. Yani güven. Muhakkak layıktır. Böyle namaz kıldığınız takdirde namazınız müstecaptır indiyallahu aleyhi ve sellem. Güzel namaz Kur'an'ınızı okudunuz. Sesihinizi rükûler de güzel yaptınız. Onun arkasından yaptığınız dualar indi ilahiye de müstecaptır. Yine buyuruyor Efendimiz. Eyyühennâs. İnni vallâhi mâ eâmurukum illâ mâ emerakumullâhu bih. Bak burada güzel bir tembih var Resulullah Efendimiz. İyi insanlar. Âgâh mütenebbi olun. İyi dikkat edin. Kasemle söylüyor ki ben size hiçbir zaman kendimden bir şey emretmem. Şunu da şöyle yapın diye kendimden bir şey söylemem. İlla ma emrakumullahu bi. Ancak Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Söylediklerim hep Allah-u Teala'nın emirleridir. Onları tebliğ ederim. Açıklarım onların manasını. Ve la enhâküm. Bunu da yapmayın demem size hiçbir şey kendimden. Bunu yapmayın, etmeyin diye kendimden bir şey men etmem. İlla amma nehâkumullahu an. Ancak Cenab-ı Hak neleri yasak ettiyse onları ben de size yasak olaraktan tebliğ ederim. Binaenaleyh, dikkat edin. Fe'ecmilû fit-talep. Hepimiz rızka muhtaç. Rızkın çok çeşit yolları var. Bin bir çeşit yolu var. Binaenaleyh, siz o rızık yollarından kazancınızın halal olan kısmından, halal olan kısmını göz orta değil, irfak ol. Kendinize acıyarak da rızkıyla hem haramlardan korunarak, haramlardan korunarak rızkınızın sayine talep edin. Rızkınızı bu surette talep edin. Halal olarak. Ama az. Az olsun da halal olsun. Onun için siz de rızıklarınızı talep ederken haramdan rızık talep etin. Bugünkü hadiseler bunun çok canlı bir emridir. Fevellezi nefsü ebil kasım yedi. Alnının teriyle kazanabilirsen bu senin için ne güzel bir nimettir. Sen bundan sıhhat de bulursun, afiyet de bulursun, ahiret saadetini de bulursun. Çünkü kanın temizdir. Haramdan beslenirsen kanın pistir, hastalıktan kurtaramazsın kendini. Doktorlara gider paralar, bir askerlere gider. Sıhhatında da hayır olmaz, hiçbirinde de hayır olmaz. Ahiretinde de tutamaya bile hayır olur. Onun için yine buyuruyor. Fevellezi nefsi ebil kasım biyedi. Kendisine Efendimiz ebil kasımdır. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi Allah'ın elindedir. Nefsim Allah'ın elinde olan Allah'a kasem ederim ki enne ahadikum leyatlubuhu rizguhu. Bak ne güzel söz ama. Ne güzel söz. Efendimiz Allah'a kasem ederek yok ki muhakkak iyi biliniz, dikkat ediniz. Sizin her birinizin rızkı sizi talep eder. Rızkınız sizi talep eder. Rızık seni arar yani. O rızık vaktiyle tayin olunmuştur. O seni arar bulur. Ama o efendi ne yaptın ya ben oturursam evimde. Bu gelip de beni nereden bulacak ya? Esbaplar var. Esbaplara tevessül de vazifedir. Esbabına tevessül edeceksin. O rızık seni gelip bulacak. Neyse tefsir ama. Bak. Kemâ yatlubuhu eceluhu. Ecel, biz ecel mi arıyoruz? Ecel bizi mi arıyor? Ecel bizi arıyor. Bazen yolda yakılıyor. Bazen yatakta yakılıyor. Bazen havada yakılıyor. Ecel. Nerede yakalarsa ecel arıyor çünkü bizi. Her gün 5 defa yokluyor. Herkesi ecel günde 5 defa yoklar. Defter elinde. Hangisi aç, hangi dakikada bu adamın ekmeği bitecek, suyu bitecek, alacağı hava bitecek, dünyadan ilgisi kesilecek, elinde defter. Barometresi her şeyi güzel gösteriyor. Onun peşinde günde 5 defa onu yokluyor ve nerede rast geldiyse orada yakalayıp götürüyor. Ecel sizi nasıl arıyorsa rızkınız da sizi böyle arıyor. فَاِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ Oldu ha. Baktık ki rızık zor geliyor. Arıyor bizi ama az geliyor. تَطْلُبُوهُ بِتَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ Öyleyse baktın ki rızkın zorlanıyor sana, az geliyor. Sıkıntıdasın. Bunu haram yollara gidip de onun bunun evini soymak, dibinden parasını almak, ırklarına sarılıp da parasını almak. Ama insanlar bazen böyle zuafada var. Hizmet-i ilahi. Yani böyle sıkıntıya düştüğünüz nokta sakın haram yollara gidip de böyle rızık kazanmak. Bakmayın. Tatlubuhu bita'atillahi azzeveti. Gir ibadethaneye. Allah ya Rabbi de. Kıl namazını. Aç ellerini. Bu mülkün sahibi Allah. Allah!

Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım silkeler atılmış. Allah, Allah, Allah diye bağırıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Köpürmüşler böyle terk edin. Dedi yahu neye bağırıyorsunuz böyle? Sizin sahibiniz Allah sağır değil, duymaz değil. Sizin içinizdekilerin en tatlı köşesine bile vakıf. Esrarınızın en tatlısına sizin haberiniz olmayan esrarınızı da vakıf Allah-u Teala. Onları bile bilir. Halimin bima kamelun, bima yasnavun. Hepsini biliyor. Bima fıslıyor. İçinizdekileri de biliyor. Bunun size ilk çaresini söyleyeyim. Yine Efendimiz'in sözlerinde. Bir kimse sabah namazını cemaatle kılarsa, camide kılar. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İster Kur'an okur, ister tesbih çeker, ister uyuklar. Yatıp da uyuma değil ama. Böyle dalmış orada. Mesela erken şimdi gece yatsa ya, dayanamamış da dalmış öyle. Abdesti de bozulmadı, bazılarının kalbisi uykuları. Ama işrak vaktini bekliyor. Bayram namazını kıldığımız vakitte işrak vakti derler. O vakte kadar zikrullahlı meşgulundur. Okuyor, Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, bir şeyler yapıyor, yalvarıyor, yıkarıyor. Vakit geliyor. İki rekat namaz kılıyor. Ya Rabbi sen kabul eyle, benim rızkımı da geniş eyle diyor. Çıkıyor camisinde. Allah Teala bunun rızkını geniş eder. Buna hem de bir hac ve umre sevabı verir. Bu çünkü borç değil. Borç olmayan bir vazifeyi yaptığından dolayı mükafatan. Onun bu yarım saatlik, üç çeyreklik bir ihtiyar zahmet edip de ibadethanede durmasına mükafatan Allah-u Teala ona hem bir hac ve umre sevabını hiç eksiksiz olarak veriyor, hem de rızkına genişlikler veriyor. Diyeceksin ki rızık madem ki taksimdir, nasıl genişler? Çeşit şeyler var, yolları var. Bir kere Cenab-ı Hak sahibine bereket verir. O 10 kuruştur. Hep ama o 10 kuruş bitmez bir paradır, bereketli bir paradır. İkincisi, ona ganaat de verir. Bu bana yeter der. Onun için hayatı daima mesuttur. Hiç sıkılmaz. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Hiç bunalmaz. Öte taraftan 100 lira kazanır ama yaptığı iş 1000 liraya bas. 1000 lira yorganından çok dışarıda. Yorganından çok dışarıda olduğu için 100 de kazansa yine sıkıntısıdır. Öteki 10 de kazansa yine rahatladır. Çünkü kanaati vardır. Yorganına göre ayağını uzatmasını bilmiş, öğrenmiştir. Öyleyse siz sıkıldığınız vakitte başka yerden değil, فَطْلُبُوهُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Ancak Allah Celle ve Ala'nın taatıyla, burada bir de demiş ki, بِتَقْوَ اللّٰهِ Allah'dan korkmak üzere. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتِدْ Hiç ummadığı yerde Allah ona rızık kapıları da açar. Bir büyük, bir yerde okumuştu da, denizin içerisinden bir kaya parçası eline geçmiş, deniz içerisinde. Kaya parçası nasılsa kopmuş, içerisinde bir kurt. Onun geçen biz de bir müşahede yaptık, bir mermer parçası. Ortasından yarılmış, kesilen yerinden. Fakat içindeki kurda bir şey olmamış. Kurt iç mermerin içerisinde kendisine göre geniş bir yer yapmış ve orada büyümüş. Epeyce büyük bir ev var. Mermerde belli. O adam da bakmış, bu denizin içinde, bu kayanın içinde, her tarafı kapalı kayanın, bunu Allah burada besliyor. Bunu orada Allah besliyor. Ya demiş, beni niçin beslemez? Bu denizin içindeki, kayanın içindeki mahlukunu besleyen Allah, daha ne kadar saklı yerlerinde kullar varsa hepsinin rızkını veriyor. Veriyor da bizim rızkımız da muhakkak verir. Onun için sen onu takva ile talep et ki, min haysu la yahtetir, ummadığın yerden sana rızıklarına ihsan. Bu ayet-i kerime çok şeydir. Canlıdır. Siz takva sahibi olun, günahlardan korkun, evamir-i ilahiye imtisal edin, yasaklardan kaçının, bakınız Allah-u Teala rızkınızda ne genişlik verecekler. Hiç tecrübeye lüzum yok. Söz Allah'ındır. Allah'ın sözü tecrübe edilmeye kalkılır mı hiç? Allah'a söylüyor. O şek olur, şekte de şey yoktur, iman yoktur. İmanlılar şekten uzaktırlar. Madem ki Allah demiştir, o öyledir öyle. Bakın şimdi buna da. Eyyühennâs, eyyühennâs. Zûruhum, zûr ziyaretten, ziyaret edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tûhum ve onları gidin. Ziyaret etmek için gitmek lazım mı? Bulunduğu yere gidin, onları ziyaret edin. Ve sellimû aleyhim, onlara selam da verin. Gidin, ziyaret edin ve onlara da selam verin.
فَوَلَّذ۪ي نَكْ

0: nefsi bi yedi. Nefsim yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Ala'ya kasem ederim. Bir insan günde 20 kişiye selam verirse ehli cennettir diyerekten de tepsil olmuş duracak. 20 kişiye selam veren insanlar da. Çünkü her gördüğüne Esselamu Aleyküm. İsim bir kere Allah'ındır. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın selamını hatırlıyor ve ona da hatırlatıyorsun. O da sana diyor. Ve Aleyküm Selam. Allah'ın selamı. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi iki kere tekrarlanıyor iki tarafta. Onun ismi gönüllerde tazeleniyor. Bu selam dolayısıyla Allah-u Teala 10, 20, 30 sevap veriyor. Selamına göre. Bir de anne, bu selamın elden gitmesi ruhun da gitmesiyle beraberdir. Ruhsuz bir ceset gibidir yani. Selam, cesedin, İslamiyet'in ruhudur. Onu kaldırmak ortadan cansız bir İslamiyet olur. Onun için Efendimiz'in sözüne dikkat buyurunuz. Şimdi Ashab-ı Kiram'a selam verdiğimiz vakitte o bize selamını reddederse ya Allah'ın Resulüne selam verdiğimiz vakitte Ashab-ı Kiram duyuyorlar. Yani hayatları var demek. Hayatı olmayan insan duyar mı? Reddedebilir mi? Edemez. Demek ki onun bir hayat. Ona diyorlar hayat-ı maneviye. Biz uykuda ise ölünün bir eşidir uykuda. Bir şeyden haberimiz yok. Ama böyle bize rüyalarımız var sizlere. Söylenen sözleri duyuyoruz. Ve onunla konuşuyoruz. Cevap da veriyoruz buradan. Ama öyle gibi yatakta yiyoruz. Hiçbir şeyden de haberimiz yok yani. Sabahleyin kalktığımız yoktu da ben böyle bir rüya gördüm diyerekten nakil de edebiliyoruz. Hafızamızda demek saklanmış o rüya. Demek ki bunun böyle bir misali var. İşte onlar da ahiret âlemin insanları bizim selamımızı bize reddediyorlar. Ve aleyküm selam diyorlar. Onların selamlarına mazhar olabilmek, iltifatlarına mazhar olabilmek en büyük bahtiyarlıklardan biri. Onun için biz mesela bazen Konya'ya gideriz. Bazen işte bu meşhur olan büyükleri duyduğumuz vakitte oraya gideriz. Niçin? Bu büyüğe bir selam verelim de onun mezardaşını görecek değiliz ki. O mezardaşı her zaman. O da buradan verdiğimiz selam gidiyor ama bir insana mektup yazar suretiyle selam göndermek başka. Bir de kapısını çalıp da Esselamu Aleyküm birader efendi ben de geldim diyerekten bir hediyeyle onun evine gitmek yine başka. Onun başına gider bir Kur'an okursan, bir de selam verirsen elbette bunun mükafatını daha fazlasıyla alırsın. Onun için ne bahtiyar insanlardır ki onlar Medine-i Münevvere'de otururlar ve her gün sabah akşam Resulullah'ın huzuruna geçerken ona selam vererekten bir huzur, tazım huzuruyla önlerine durur, selamını da verir geçer. Mukabilinde Resulullah'ın da selamı onlara reddolunur. Resulullah'ın selamını alabilmek de ne büyük bir derdir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyetine mazhar eylesin. Dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu öğrenip hayatını ona göre tanzim edebilmek imkanlarını cümle ümmeti Muhammed'e bizler de bahşetsin buyurun.
1: Amin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
5: Sağduyunun sesi Akra. Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizlerin için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam, sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakını ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akrem Medya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akrem Medya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Dijital kumarda arkadaş ve telefon tuzağına dikkat. Yapılan son araştırmalara göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerden biri cep telefonu, diğeri de arkadaş tavsiyesi. Hazırlanan rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişilebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor. Dijital platformların tasarımı da bağımlılık döngüsünün önemli parçalarından. Raporda bonuslar, ücretsiz oyunlar, cazip teklifler ve süre sınırlı kampanyaların yeniden oynamayı teşvik ettiği sonsuz akış, anlık ödüller ve kesintisiz oyun deneyiminin platformda geçirilen süreyi uzattığı belirtiliyor. Araştırmaya göre dijital kumarın sonuçları ekonomik kayıpla da sınırlı kalmıyor. Bağımlılık tablosunda depresyon, yüksek anksiyete, dürtüsellik ve öfke kontrolü sorunları öne çıkarken dikkat eksikliği, sosyal izolasyon ve iletişimde kopuşlar da görülüyor. Aile içindeki güven bağlarının zedelenmesi, sosyal çevreden uzaklaşma ve borçluların gizlenmesi de bağımlılığın sonuçları arasında. Mevsim geçişlerinde hastalanmamak için nelere dikkat edilmeli? Sonbaharla birlikte değişken hava sıcaklıkları üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Enfeksiyonlara yatkınlığı artıran unsurları sıralayan Dr. İdil Öztürk, alerjik yapı, burun kemiği eğriliği veya konka büyüklüğü nedeniyle ağızdan nefes alma, sigara kullanımı ve düzensiz beslenmenin risk faktörleri arasında bulunduğunu söyledi. Hastalıkların özellikle mevsim geçişlerinde ve kalabalık ortamlarda daha sık görüldüğünü belirten Öztürk, yakın mesafeden konuşma, öksürme ve temasın bulaşı kolaylaştırdığını ifade etti. Yetersiz havalandırmanın da riski arttırdığını kaydetti. Yüzeyleri temasın ardından ellerin yıkanmasının önemine dikkat çekti. Erişkinlerde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının başında nezle ve grip gelirken, orta kulak iltihabı da sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında. Orta kulak enfeksiyonları çocuklarda daha sık görülüyor. Sinüzitin de viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişebildiğini kaydeden Öztürk, burun doluluğu, öksürük, baş ve yüz ağrılarının görülebileceğini söyledi. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için el hijyenine özen gösterilmesi, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması ve kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini belirtti. Hasta kişilerin yakın temastan kaçınmasını da önerdi. Telefonun sağlığa zarar verdiğini gösteren işaretler. Telefonların sağlık üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyor. Uzun süre telefonda vakit geçirdiğimizi gösterebilecek 4 fiziksel işaret sıralandı. Özellikle her gün dakikalar hatta saatler boyunca telefona eğilerek vakit geçirmek, boyun, baş parmak, göz ve uyku düzeni üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Yetişkin bir insanın başı ortalama 4,5 ila 5 kilogram ağırlığında. Telefona bakarken başın öne eğilmesi, boyun kaslarının bu ağırlığı dengesiz bir açıyla taşımasına neden oluyor. Yoğun kullanım baş parmağı zorlayabiliyor. Telefon tutma, kaydırma, yazı yazma ve sürekli dokunmatik ekran kullanımı nedeniyle baş parmak gün boyunca yoğun çalışıyor. Göz kırpma sayısı azalıyor. Telefon ekranına odaklanmak göz kırpma sıklığını da önemli ölçüde düşürüyor. Bir çalışmada telefonda oyun oynayan çocukların dakikadaki göz kırpma sayısının ilk dakika içinde 21'den 9'a gerilediği tespit edildi. Göz kırpmak göz yüzeyinin nemli kalmasını sağladığı için bu azalmanın kuru göz, yanma ve gözlerde yorgunluk hissiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Bu sebeple 20-20-20 kuralı öneriliyor. Yani her 20 dakikada bir, yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir noktaya 20 saniye boyunca bakmak. Pek çok kişi günün son saatlerini telefon ekranına bakarak geçiriyor. Ancak ekrandan yayılan mavi ışık, uyku zamanlamasında rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayabiliyor. Boyun tutulması, baş parmak ağrısı, göz kuruluğu ve uyku kalitesindeki düşüş gibi belirtiler genellikle aniden ortaya çıkmıyor. Bu küçük fiziksel şikayetlerin zamanla birikerek daha kalıcı sorunlara dönüşebileceğine dikkat çekiliyor.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Özellikle orta ve doğu kesimler için yine kuvvetli yağış uyarılarını görüyoruz. Orta ve Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da, Antalya, Sivas, Tokat, Sinop çevrelerinde aralıklı yağışlar var. Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güneyi kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda ve Batman'da yer el olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu illerde yağışlara dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da görülebilir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre İzmir, Aydın otoyolunun başında, Niğde, Pozantı, Kızılcahamam, Kahraman, Kazan, Ankara, Gaziantep, Kilis, İznik, Mekece, İnebolu, Abana, Çatal, Zeytin güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizim en başta gelen, en önde gelen vasfımız İslam vasfı, Müslüman olma vasfımız ve bu Müslüman olmamızın Allah'ın iradesine teslim olmak. Kendi arzumuz, heveslerimiz, isteklerimizden sıyrılıp Allah'a teslim olmak. O ne buyuruyorsa onu yapmak. Kendimiz, nefsimiz, yani egomuz, kendi arzumuzda olmayacağız. Allah ne istiyorsa bizden onu yapmaya çalışacağız. İslam buydu. Ve bu manasıyla İslam, Hazreti Adem'den beri yeryüzünde bütün peygamberlerin insanlara öğretmek durumunda olduğu, geçmişin, hali hazırın ve geleceğin dini ve Allah'ın indinde muteber olan, geçerli olan din. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallah el-İslam. Hiç şüphe yok ki Allah indinde muteber olan, geçerli olan din İslam'dır. Biz İslam'ın kendisinin teslimiyet manası, Allah'ın iradesine ram olmak, tabi olmak manasından başka en çarpıcı özelliği nedir diye tekrar düşündüğümüz zaman Allah'ın vahdaniyeti hatırımıza geliyor derhal. Yani öbür dinlerin hepsinden bizi ayıran en önemli nokta bu. Allah'ın vahdaniyeti. Vahdaniyet, vahid kelimesiyle, vahdet kelimesiyle ilgili bir kelime. Allah'ın birliği, bir oluşu, tek oluşu manasına geliyor. Biliyoruz insanlar dünyanın her yerinde ve zamanın her çağında bazı inançlara sahip olmuşlar ve bu inançlarına göre yaşamışlar. Bu inançların aslı insanın içindeki yaratılışındaki duygulardır ve belki bütün toplumlarda Allah'ın vazifelendirmiş olduğu mübarek, seçkin insanlar vardır ve onlar öğretmiştir. Ondan sonra bunlar dejenere olmuştur. Yani bütün toplumlara Allah'ın bir mübarek kişi görevlendirdiğini biliyoruz. Bu ayet-i kerimeyle sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Ve immin ümmetin illa hala fiha nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki orada bir uyarıcı, ikaz edici, görevli bulunmuş olmasın. Muhakkak bulunur, muhakkak vardır. Her toplumda vardır. O halde bu zatlar gelmişler, bu hakikatlerden konuşmuşlar ama insanlar bu hakikatleri tam anlayamamışlar veya nesillere tam aktaramamışlar. Bu bilgiler çığırından çıkmış. Yeryüzünde böylece bir takım inançlar meydana gelmiş, dinler meydana gelmiş. Bu dinleri incelediğimiz zaman bir kısmının ilahi mahiyetini hiç göremiyoruz. Bunlar beşeri bir takım duygular ve düşünceler olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kahramanları, bazı önemli varlıkları öne çıkartıp, zihinde büyütüp, onlara tanrılık vasfı yakıştırmak tarzında muhakkak ki

hem güneş bir sembol onlar için, hem de nur kaynağı olduğu için, yani dual, ikili bir inançları var. Bir aydınlık tanrısı, bir karanlık tanrısı var. Güneş onun için onlara bir tapınma mevzu olmuş. Sonra nereden akıllarına gelmişse ineğe, öküze tapmak var. Mısırlılarda da var. Hintlilerde de var. Halen yaşayan bir inanç. İneğe tapıyorlar. Yani bir taraftan dünyanın büyük bir bölümünde inek besleniyor, kesiliyor, derisinden ayakkabı, çanta yapılıyor, kösele yapılıyor. Bir taraftan da bazı insanlar bu zavallı yaratığa tapıyorlar. Tabii bunların ilahi menşeli olması mümkün değil. Bunlar şeytanın, nefsin, bozuk düşüncelerin mahsulü olan inançlar, beşeri dinler diyoruz. Taraftarları ne kadar çok olursa olsun, yanlış bir fikrin taraftarının çok olması o fikrin doğru olmasını gerektirmiyor tabii. Hindistan'da nüfus kalabalık ama onların haklı olduğunu göstermiyor. Bir de ilahi dinler var ama bu ilahi dinlerde de inançların sağlam korunamadığını görüyoruz. Mesela çok yaygın bir din olan Hristiyanlıkta Hazreti İsa'ya tanrılık vasfı yakıştırılmış, izafe edilmiş. Efendim, Allah'ın oğlu denilmiş. Hazreti İsa'nın böyle bir şey demesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki Allah-u Teala Hazretleri mahşer gününde Hazreti İsa'ya soracak: "Ya İsa, sen mi söyledin bu insanlara beni ve anamı tanrı edinin de heykellerini yapın, karşısına geçin, tapın diye? Sen mi söyledin?" O da diyecek ki: "Ya Rabbi, söylemiş olsam zaten sen bilirsin ama ben böyle bir şey söylemedim. Sen bana ne emrettiysen onu söyledim. Eni ebudullahe Rabbi ve Rabbek. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye söyledim onlara." diye cevap verecek. Biliyoruz ki Hazreti İsa böyle bir şey dememiştir. Bu konuyu Hristiyanlıkta ilerlemiş olan Hristiyan din bilginleri de zaten söylüyorlar, yani kabul ediyorlar. Onların içinde bizim ismini mutlaka hatırda tutmamız gereken bir kişi var. Çünkü çok iyi yetiştirmiş kendisini. Büyük bir alim ve profesör. Hristiyanlık adını değiştirip Müslüman olduktan sonra Abdülahad adını almış. Yani bir tek olan Allah'ın kulu. Hristiyanlarda bu bir teklik, vahdaniyet bozulduğu için onu vurgulamak üzere Abdülahad Davud ismini almış. Bu şahıs bu 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında yaşamış. İran'da profesörlük yapmış. İngiltere'de bulunmuş. Roma'da bulunmuş. Birkaç tane doktorası olan, Yunanca, Latince, İbranice, Süryanice bilen, Ermenice bilen, Farsça, Arapça bilen, Türkçe bilen, gerçekten değerli bir kimse. Böyle kimseleri biz yakaladığımız zaman bırakmamalıyız. Şimdi Abdülahad Davud da bizim aramıza katılmış böyle meşhurlardan. Böyle büyük bir şahsiyet. Bir kere profesör tabii. Yani o pay kolay kazanılmıyor. Profesör olmuş. Sonra o kadar lisan biliyor. Bu lisanları bilmek kolay bir şey değil. Sonra birkaç doktora yapmış. Bu da kolay bir şey değil. Sonra İngiltere'de bulunmuş. Vatikan'da bulunmuş. Katolikliği incelemiş. Diğer Hristiyan mezheplerini incelemiş ve eski kitapları kullanabilecek bütün malzemeye sahip. Yani Hristiyanlığı incelemek için gerekli bütün lisanlara sahip bir kimse. O diyor ki Hazreti İsa'nın aleyhisselam, Hazreti İsa'nın hayatı boyunca anlattığı bizim peygamberimizdi. Bizim peygamberimizi müjdelemekti. Bizim peygamberimizin geleceğini ümmetine bildirmekti. En bariz faaliyetlerinden birisi bu. Nitekim diyor, İncil, yani Evangelos kelimesinden İncil haline gelmiş, Arapçaya geçerken kelime Evangelos, bu müjde demektir. Neyin müjdesi? Gelecek olan o ahir zaman peygamberinin müjdesi.

Yani Hazreti İsa bunu müjdelemiştir. Abdülahad-ı Davud bu eski kitapları incelemiş, kendisi Abdülmesih ismindeyken, Abdülmesih Davud iken, yani Mesih'in kulu. Müslüman olunca kaldırmış o ismi Abdülahad. Mesih'in kulu filan değil, Ahad olan Allah'ın kulu diye o ismi tercih etmiş özellikle vurgulamak için. Biliyoruz İstanbul'da yaşamış ama sonra ne olmuş, nereye gitmiş, nerede vefat etmiş? Yani anmamız lazım böyle şahısları, eserlerini incelememiz lazım, fikirlerini başkalarına duyurmamız lazım. Gerçi yazmış Osmanlı harfleriyle İncil ve Salib diye efendim kendi bu araştırmalarının sonuçlarını birkaç kitapta yazmış. Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bildirdiği şekilde insanlara aslında vahdaniyet inancını öğrettiğini anlatıyor. Bu önemli bir kişi bizim için ve önemli bir malzeme. Yani onu anlatarak, onun eserlerinden faydalanarak bu konuları müzakere ettiğimiz kimselere iletebiliriz. Bazı tanıdığımız kimselerin İslam'a gelmesini, tetkiklerinin sonucunda gerçeği bulmasını sağlayabiliriz. Bizim bir mühendis Yaşar Bey var. Çok güzel İngilizce biliyor. Amerika'da uzun zaman kalmış. Su gibi konuşabiliyor. Ve mühendis diyor ki bir aktivite olsun diye, faaliyet olsun diye bulunduğumuz şehirde konferans tertipledik. Toplantı tertipledik. Ve bu toplantıda 3 dinin din adamlarını davet eyledik. Yahudilerin haham başçısını çağırdık Amerika'da. Hristiyanların psikoposunu çağırdık. Müslümanların da falanca caminin imamı olan bilgili bir imam, Mısırlı bir din adamını çağırdık. İlan ettik, konferans salonu tıklım tıklım doldu diyor. İlk önce haham söz almış ve Yahudilik nedir onu anlatmaya başlamış. Yahudilikte ahiret inancı yokmuş. Hani vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ölümden sonra dirilmek haktır, ahiret vardır. Bizim inancımız bu. Bunu böyle söyleyince tabii herkes hayret etmiş. Tabii arkasından diyor psikopos söz aldı ve haham başına cevap verdi diyor. Yani sen bunu nasıl dersin ki sizin Tevrat'ınızda şu ayet var, şu ayet var, şu ayet var. Tevrat yani sizin kitabınız, sizin bağlı olduğunuz, tabi olduğunuz kitap sizin bu inancınızı reddediyor. Siz bunu nasıl söylersiniz diye diyor. Onu haksız olduğunu ilzam etti. Yani ifade edecek delilleri ileriye sürdü diyor. Ondan sonra Müslüman İmam Efendi çıkmış, konuşmuş ve toplantının sonucunda tabii İslam'ın hak din olduğu hususu net olarak anlaşıldı diyor. Yani bizim elhamdülillah gerçeklerin müzakeresinden herhangi bir korkumuz yok diyor. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden korusun. İki cihan saadetine cümlemizi çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar sureti'l-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Betimleme, yani tasvir. Edebiyatta betimleme bir varlığı, mekanı ya da duygu halini okurun zihninde görsel ve işitsel bir izlenim oluşturacak biçimde sözle yeniden kurma yöntemidir. Ancak tasvir

0: Tasvir her yazarda aynı işlevi üstlenmez. Kimi zaman gerçekliği doğrudan görünür kılmak, kimi zamansa iç dünyanın estetik örgüsünü sezdiren bir atmosfer kurmak için kullanılır. Bu farklılığı Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden açıkça gözlemlemek mümkündür. Mehmet Akif'te betimleme, toplumsal gerçeğin şiirsel aynası olarak görünür. Akif'in tasvirleri gözleme dayalı realizm ilkesine rastlanır. Onun betimlemeleri süsleme ve imge yoğunluğundan çok sosyal gerçekliğin doğrudan görünür kılınması amacıyla işlev kazanır. Safahat'ten bir bölüm. Daracık sokaklarda bir sürü çocuk gezer. Çamur içinde yalın ayak, başlar açık. İşte bu dizelerde yoksunluk yalnızca anlatılmaz, görsel ve duygusal bir sahne olarak kurulmuştur. Toplumsal çevre, somut ayrıntılarla sosyolojik bir tabloya dönüşür. Tanpınar'ın tasvirleri ise dış dünyanın birebir aktarımından çok zamanın ve duygunun geçişlerini görünür kılan imgeler üzerine kuruludur. Betimleme burada psikolojik atmosferi açan bir anahtar işlevindedir. Huzurdan bir bölüm dinleyelim. Akşam şehrin üzerine mor ve kızıl perdeler serdi. Sesler yavaşladı, adımlar hafifledi. İşte bu sahnede renk, ışık ve ritim yoluyla şehrin ruh hali kurulur. Tanpınar'da mekan yalnızca fiziksel değil, zamanın estetik biçimlenişidir. Dış dünya karakterlerin iç dünyasıyla birlikte hareket eder.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa,

İsmail Gelenbevi ve Logaritma. Osmanlı'nın ve İslam kültür dünyasının önde gelen düşünürü, felsefecisi, mantıkçısı, matematikçisi ve kelamcısı, kadı, Hanefi mezhebi fıkıh alimi olan Gelenbevi İsmail Efendi 1730 yılı

Da Gelenbe'de doğdu. Tanınmış ve kültürlü bir aileye mensuptur. Gelenbevi İsmail Efendi'nin babası ve dedesi doğduğu kasabada yıllarca müftülük ve müderrislik yaparak ilme hizmette bulunmuş, fazilet sahibi mükemmel insanlardı. İlmini her geçen gün biraz daha arttırma gayreti içinde olan İsmail Gelenbevi, İstanbul'a gelerek Fatih Külliyesi'nde zamanının ünlü bilginlerinden Yasincizade Osman Efendi'den Arapça ve dini ilimler yani nakli ilimleri Sultan Abdülhamit devrinin en büyük alimlerinin başında gelen Ayaklı Kütüphane lakabıyla tanınan Müftüzade Mehmet Emin Efendi'den mantık, fizik ve matematik ilimleri yani akli ilimleri öğrenmiştir. Tahsil hayatında başarılı olan Gelenbevi İsmail Efendi, emekleri boşa çıkarmayacak kısa zamanda mevcut ilimleri okumuş ve 1763 yıllarında açılan Ru'us imtihanını kazanarak 33 yaşında iken müderris olmuş ve bilfiil müderrislik yapmaya başlamış, bir taraftan da yazmaya başlayarak kıymetli eserler vermiştir. Gelenbevi 1791'de Fener'de vefat etmiştir. Gelenbevi özellikle matematikte Avrupa'ya kadar giden bir üne sahip olmuştur. Bugün Gelenbevi'nin asrının en büyük mantıkçısı olduğuna şüphe yoktur. Bilim alanında çalışmalarının önemi, yapıtlarıyla kanıtlanan İsmail Gelenbevi özellikle matematikte güçlü bilgisiyle tanınır. Cebir, geometri, mantık, felsefe konularında Osmanlıca ve Arapça olmak üzere 30'dan fazla kitap yazmıştır. Logaritmanın bulunuşuyla kullanılışını Türklere tanıtan ilk bilim adamımızdır. Genellikle logaritma şerhi adıyla anılan Gelenbevi'nin bu eserinin tam adı Şerhi Ensab veya Şerhi Cedavilel Ensab olup Osmanlıca yazılmıştır. İlk logaritma cetvelleri o kadar yaygın bir halde olmayıp sınırlı sayıda kişilerce biliniyordu. İşte Gelenbevi logaritma risalesini bizde henüz yaygınlaşmamış olan cetvelin nasıl kullanılacağını açıklamak amacıyla yazmıştır. Hesabül Küsur eserinde cebir ve aritmatik işlemlerinden bahseder. Eserlerindeki yeni ve kolay çözüm şekilleri tamamen kendi zekasının eseridir. Kitabül Merasid adlı eserinde matematik tarihi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Logaritmanın icat ve kullanılışından önce rubu tahtası ile trigonometrik çizgilerin nasıl hesaplandığını göstermektedir.

0: mucit, bir icat.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideten, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum. Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadis. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa lehu aşra derecatin, ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
0: Dostça bir tavsiye.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük yolunda konakladığı ve namaz kıldığı yerler. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'den ayrıldıktan sonra Zihuşub'da sabahladı ve burada büyük bir devme, sidr ağacının altına indi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e varıncaya kadar namaz kıldığı mescitler hala isimleriyle belli bulunmaktadır ve ilki Zihuşub mescididir. Peygamberimiz Aleyhisselam burada bostan içindeki devme ağacının altında mescidin olduğu yerde namaz kılmış ve Ebu Davud'a göre orada 3 gün oturduktan sonra Tebük'e doğru yollanmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken ikinci konak yeri Feyfa olup halen orada Feyfa Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken üçüncü konak yeri Zülmerve olup orada Zülmerve Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konakladığı yerlerden dördüncüsü Şukka'daki Reka olup burada Reka, Vakidi'ye göre Sukya Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konakladığı yerlerden beşincisi Vadil Kura olup Vadil Kura Mescidi buradadır. Vadil Kura, Şam'la Medine arasındadır ve Medine'nin mülhakatındandır. Vadil Kura, Hıcr ve Cenab, önceleri Kudaların, sonra da Cüheyne, Uzre ve Belilerin, daha önceleri ise Semud ve Ad kavimlerinin yurtlarıydı. Yüce Allah onları buralarda helak etmişti. Evlerinin kalıntıları hala durmaktadır. Bu kavimlerden sonra oraya Yahudiler yerleşmişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam Vadil Kura'da konakladığı zaman Yahudi halkından Urayz oğulları Peygamberimiz Aleyhisselam'a hediye olarak haris, keşkek yemeği getirdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam ondan yedi. Haris veya Urayz oğullarına Vadil Kura hurma mahsulünden her yıl verilmek üzere geçimlik tahsis etti.

0: onların ellerine verdiği ferman yazısında şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Muhammed Resulullah tarafından Ariz oğullarına verilen yazıdır. Resulullah tarafından geçimlik olarak onlara her hasat zamanında 10 vesk buğday ve 10 vesk arpa ile her yıl zamanında 50 vesk de hurma verilecek ve kendilerine hiçbir suretle haksızlık yapılmayacaktır. Bunu Halid bin Said yazmıştır. Yahudi kadınlarından biri, Muhammed'in onlara yaptığı bu ihsan, analarından kalan mirastan daha hayırlıdır. Çünkü bu ihsan onlara kıyamet gününe kadar devam edecektir demiştir. Ebu Humeyd Es-Saidi der ki, Vadil Kura'ya geldiğimiz sırada bir kadının bahçesine uğradık. Resulullah Aleyhisselam ashabına, hadi şu ağaçlardaki hurma mahsulünün ne kadar çıkacağını tahminleyiniz buyurdu. Ashab tahminlediler. Kendisi ise 10 vesk çıkacağını tahminledi. Resulullah Aleyhisselam kadına, bu ağaçlardan ne kadar hurma çıkacağını say ve saydığını biz inşallah yanına dönünceye kadar da aklında tut buyurdu. Dönüp Vadil Kura'ya geldiğimizde Resulullah Aleyhisselam kadına, bahçenden kaç vesk hurma çıktı diye sordu. Kadın 10 vesk dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konakladığı Vadil Kura'da namaz kıldığı 6. mescit, Vadi yahut Beni Uzre karyesi mescididir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konaklayıp namaz kıldığı yerlerden 7.si Said olup, Said mescidi orada bulunmaktadır. Said, Vadil Kura'nın yakınında bir vadidir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konakladığı yerlerden 8.si Hıcr idi. Istahri der ki, Hıcr halkı az bir kariyedir. Dağlar arasında olup Vadil Kura'ya bir günlüktür. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derecede zahmet çekerek çıkabilir. İşte dişi deve, su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir buyurduğu Semud kuyusu da Hicr'dadır. Peygamberimiz Aleyhisselam Hıcr'a uğrayınca yüzünü elbisesiyle kapattı. Yanındaki sahabilerine, burası kaçılacak bir vadidir buyurdu. Devesini hızlandırdı. Konakları vadiyi geçti. Sahabiler de oradan çıkıncaya kadar üzengilerini teptiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, şu kendilerine kendileri zulmetmiş, azaba uğratılmış olanların evlerine, onların uğradıkları azabın benzerine sizler de uğrayabileceğinizden korkarak, ağlayıcı olmaksızın girmeyiniz. Eğer ağlamaklı olmazsanız, onların uğradıkları azabın benzerine sizler uğramamanız için yanlarına girmeyiniz. Onların uğradıkları azabın benzerine sizin de uğramanızdan korkarım buyurdu. Savaş erleri Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Semud kavminin toprağı olan Hıcr üzerinde Semud konaklarının yanında konakladılar. Süvariler Hıcr kuyularından su aldılar. Onunla hamurlarını yoğurdular. Peygamberimiz Aleyhisselam aldıkları suları dökmelerini ve yoğurdukları hamurları da develerine yem yapmalarını onlara emretti. O kuyunun suyundan da içmeyiniz. Ondan namaz için abdest de almayınız. Onunla yoğurduğunuz hamuru da develere yem yapınız. Ondan hiçbir şey yemeyiniz buyurdu. Sehl bin Sa'd der ki, Resulullah Aleyhisselam'ın münadisi, Resulullah Aleyhisselam onların kuyularından su içmeyiniz diye size emrediyor diyerek seslenince, halk su kaplarındaki suları döktüler. Ya Resulallah, onunla hamur da yoğurmuştuk dediler. Resulullah Aleyhisselam, onları da develere yem yapınız buyurdu. Ben de yoğurduğum hamuru arık iki deveye yem yaptım. Bunlar biniklerimizin en zayıfıydı.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik.

0: keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Önce dünkü bölümü tekrar edelim. Peygamber Efendimizin her biri birer hazine olan sözlerini okumuştuk. Merhum Necip Fazıl Kısaküre'nin kalemiyle. İçlerinden birkaçını tekrar edelim, hafızamızda yer etsin diye. İdaresi altındakilerin içine casuslar salan devlet büyüğü halkı fesada uğratır. Zayıfın kuvvetlisinden hakkını alamadığı cemiyeti Allah takdis etmez. Mücahit, Allah için nefsiyle savaşandır. Ruhlar karşılıklı asker, bir olanlar anlaşır, zıt olanlar çatışır. Her kemalde zeval, her tamamda noksan belirir. Bu işaret artık dönüş ve gidiş saatinin hazin hazin çalmaya başladığını gösterir. Muazzam peygamberlik vazifesinin kemal ifadesi ise zeval rengine bulanmayacağına göre Allah'ın onu tamamlayışından, tamam edişinden, o işin artık tam oluşundan ne mana çıkarılabilir? Olsa olsa o azim iş sahibinin artık bu dünyada işi kalmadığı manası. Tamamladın, insanoğlunun en üstün başarısını tamamladın. Artık durma, sonsuzluğa kavuş. Hazreti Ömer arkadaşlarına Nas suresinden anladıklarını sordu. Herkes ayrı bir mana açtı. O zamanlar henüz çocuk olduğu için fikir yürütmekten çekinen İbni Abbas, kendisine de sorulunca dedi. Bana kalırsa bu sure, Allah Resulü'nün dünyadan ayrılmak üzere olduğunu hissettiriyor. Mağfiret niyazına emir bunu gösterir. İbni Abbas dudaklarında Nas suresi kuytularda ağlıyor. Allah'ın Resulü geldiler. Niçin ağlıyorsun ey amcamın oğlu? Bu surede sizin fani aleme veda saatinizin yaklaştığından bir işaret gördüm. Evet, gördüğün gibi işareti bütün hikmetiyle en derin gören ve anlayan kainatın efendisi. 10. yılın belli başlı gününde yerine getirilmek üzere hac kararını veriyorlar. Haber her tarafı çalkaladı. Allah'ın Resulü bu sene hac edecek. Allah'ın Resulüne katılacaklar dalga dalga Medine yollarında. O dem ki insanlar dalga dalga yıkandılar, ihrama girdiler ve öğle namazından sonra Medine'den hareket ettiler. Allah'ın Resulü Kabe hareminin sınırı olan Zülhüleyfe'ye geceleyin vardılar. Geceyi orada geçirdiler, sabahı orada tekrar yıkandılar. Dirayet ve zarafet timsali Hazreti Ayşe'nin elleriyle kokulandılar. 2 rekat namaz kıldılar, ihrama girdiler ve Kusva isimli develerine binip ilerlediler. Hitap, lebbeyk, Allah'ım lebbeyk, şerikin yoktur Allah'ım, lebbeyk, hamd sana, nimet senden, mülk senin, şeriksizlik sana mahsus. Etraflarında 100 bine yakın sahabiler halkası, bütün dünya ayağa kalkmış gibi. Hazreti Ali de Yemen dönüşü Mekke'ye gelip sahabilere katıldı, her taraftan akan akana. Allah'ın Resulü lebbeyk dedikçe, her göğüsten aynı nida fışkırıyor ve bütün feza Allah'a yükselen bu sesin ağı içinde sımsıkı zapt edildiğini hissediyor. Lebbeyk, lebbeyk. Cabir Hazretleri o an gözlerimi kaldırıp yokuş yukarı bakınca kendimi uçsuz bucaksız bir insan ormanında sandım. Hani 4 kişiydiler, sonra 40 oldular derken... Medine ile Mekke arasında 1 ay süren yolculuktan sonra Zilhicce'nin 4. günü Beni Şeybe kapısından mukaddes beldeye girdiler. Yollarda Haşimoğullarının gençleri, çocukları çılgın bir sevinç içinde gidip geliyor, zıplayıp oynuyor. Allah'ın Resulü çocukları devesine alıyor, kimini önüne, kimini arkasına bindiriyor. Kabe uzaktan görününce, ''Ya Rabbi, şan ve şeref senin evinindir buyurdular ve Kabe'yi tavaf ettiler. Mukaddes dudaklarında İbrahim'in makamını salat yeri edinenler mealindeki ayet. Ve Kabe'ye bakıp dediler, Allah'tan başka ilah yok. Bir ve şeriksiz, mülk onun, hamd ona, yaşatan o, öldüren o, her şeye kadir olan o. Allah'tan başka ilah yok, vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti, küfür hiziplerini bozguna uğrattı. Hac merasimini bütün hususiyetleriyle yerine getirdiler, ölçülendirdiler, esaslandırdılar. Arafat'ta durdular. Burada babanız İbrahim'in size miras bıraktığı yerde durunuz emrini verdiler. Orada bir gölgelikte dinlendiler. Zeval vakti develeri

Kusva'ya binip Arafat meydanına ilerlediler ve orada develerinin sırtından 100.000 Müslümana büyük hutbelerini irad ettiler. Sonsuzluğa sesleniş, büyük hutbe. Büyük. Bu sıfattan başım dertte. Hangi büyük? İç içe, namütenahi büyük ve sonra her büyüğü çemberine alan en büyük. Fakat insan ve idrak ne küçük, ne büyükken ne küçük. Bir kovaya göre umman ancak onu taşıracak kadar büyük. Gerisi kovanın etrafından akıp gidecek olduktan sonra. Allah Resulü'nün veda hacındaki hutbesini büyük mefhumunun en erişilmezine mahsus bir haşyet telakkisi içinde dinlemek lazım. Tam sırası, tertibi, anı anına akışı malum olmayan büyük hutbe, İslam hikmet ve ahlakının kaidesi yerde ve zirvesi arşta bir abidesi. Allah dininin bütün bir muhasebesi, hülasası ve son çerçevelendirilişi. Kelam bu hutbede ebediyeti tarayan hikmet projektörünün nihai uzanışını kaydeder. Tek izahsız, tefsirsiz, parça parça dinleyiniz ve sonra kalbinizle yalnız kalınız. Kusva isimli devesinde o, etraflarında 100.000'lik sıkışık halka hitap ediyorlar. Bütün nazarlar onda, kulaklar ebediyeti süzen birer huni. Her 100 adımda bir sahabi sözleri tekrarlıyor. Kitap, küfür ve cahiliyet çığırına ait her şeyi çiğniyorum. Kitap, her Müslüman öbürünün kardeşidir. Kitap, kölelere de yediğimizden yedirmeli, giydiğimizden giydirmeliyiz. Kitap, cahiliyeye ait kan davaları kökünden kaldırılmıştır. İlk kaldırılan Harisoğlu'nun davasıdır. Peygamberin amcaoğluna ait davası. Kitap, cahiliyete ait riba, faizcilik kaldırılmıştır. İlk kaldırılan Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın ribası. Peygamberin amcasına ait faiz. Kitap, kadın bahsinde Allah'tan korkun, sizin onlar üzerinde hakkınız var, onların da sizin üstünüzde hakları. Kitap, artık kanlarınız ve mallarınız birbirinize haramdır. Bugün nasıl muhterem bir günse, bu ay nasıl muhterem bir aysa, bu belde nasıl muhterem bir beldeyse öyle. Kitap, size sımsıkı sarıldıkça asla dalalete düşmeyeceğiniz Allah'ın kitabını bırakıyorum. Allah her hakkı sahibine verdi. Varisler için ayrıca öğüde lüzum yok. Kitap, çocuk kimin yatağında doğmuşsa onundur. Zanilerin hakkı taştır. Bunların hesabını Allah görecektir. Kitap, kadının kocasının malından izinsiz başkalarına bir şey vermesi doğru değildir. Borç eda olunur. Ariyet alınan geri verilir. Hediye hediyeye karşılık görür. Başkasına tekeffül olan kefaletinin sorumluluğunu üzerine alır. Kitap, ey insanlar, mübalağa ve ifrattan sakının. Sizden evvelkilerin helak olmalarına ifratları ve hudut taşırmaları sebep oldu. Kitap, hac usulünü de benden öğreniniz. Bilmiyorum bundan böyle bir daha hac edebilir miyim? Kitap, sizi irşad edecek insan kesik burunlu bir zenci de olsa ona itaat ediniz. Ve hitap, işte zaman devrini tekrarlaya tekrarlaya Allah'ın yeri ve göğü yarattığı ilk andaki çıkış noktasına döndü. Alemde hiçbir kelam bu irtifaya çıkmadı ve hiçbir dekor gerisinde artık zaman bitmiştir der gibi topyekün zaman ve mekan güneşinin gruba hazırlandığı Arafat meydanındaki sahne kadar çarpıcı olmadı. İslam'ın bizzat ruh ve hikmetini getiren ezellerin ve ebedlerin Resulü, o ruh ve hikmete bağlı muazzam ideolojik ağının da örgü esasını senfonik çizgilerle, namütenahi gözyaşı buharından geçmiş kelimeler içinden veriyordu. İşte varılmaz olan o eda, verilemez olan da bu. En acıklı an. Gözlerini saflar üzerinde gezdirip sordular. Size benden sual edecekler. Ne diyeceksiniz? Allah'ın emirlerini bildirdi, risalet vazifesini yaptı diyeceğiz. Mukaddes gözleri semaya doğru kaydı, sağ ellerinin şehadet parmağını 3 kere kaldırıp indirdiler. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

birdenbire Allah'ın sevgilisinde ilahi raşi. Omuzlarında bütün derinlikleriyle gök, alınlarında yıldız yıldız ter. Vahiy gelmiştir. Ayet mali. Bugün dininizi ikmal ettim. Verdiğim nimeti tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum. Hazreti Ebubekir ayeti duyar duymaz her şeyi anladı. Tamamlanan nimetin manasını derinden derine sezdi ve kemale eren oluşun arkasından gelecek hadiseyi gördü. Allah pek yakında sevgilisini ebediyet alemine davet edecektir ve ağladı. İkindi zamanı zeval güneşinin kaydığı ufukların önünde 100 bin kurtulmuş ve kurtarıcılık vazifesini üzerine almış insan. Gözler kurtarıcılar kurtarıcısında bütün dünya hayatının en acıklı demini yaşıyor. Bilal gür ve yanık sesiyle ezan okudu ve öğle ile ikindi namazları orada ve bir arada kılındı. Akşam Zeyd'in oğlu Üsame'yi develerinin sırtına almış Arafat'tan iniyorlar. Müslümanlar heyecan içinde kaynar su gibi fıkırdıyor. Allah'ın sevgilisi yavaş yavaş ilerliyorlar ve etrafa sükunet bulun diyorlar. Ey insanlar, sükunet bulun. Ertesi sabah amcalarının oğluyla develerini bilip Müzdelife'den hareket ettiler. Aynı insan akını dalga dalga eteklerinde. Soran sorana, karşılık alan alana. Buyurdular. Şeytan artık bu şehirde insanları kendisine taptırmak ümidini kaybetti. Fakat ufak tefek işlerde sizi kendisine uydurmaya çalışacaktır. Buyurdular. Rabbinize ibadet ediniz, 5 vakit namazınızı kılınız, oruç ayını bırakmayınız, emirlere uyunuz. Cennet sizindir. Buyurdular. Bildirdim mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Gözleri yükseklere döndü. Şahit ol ya Rab. Ve sonra halka baktılar. Burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Kurbanlar kesildi, saçlarından bir kısmını kestirip yakınlarına dağıttılar. Zemzemden su içtiler. Adım başında hutbe ve nasihat. Mekke'de 9 gün kaldıktan sonra yola çıktılar. Yolda sahabilerini çevreleyip ben sadece bir insanım dediler. Yakında Allah'ın meleği gelecek, beni davet edecek, ben de gideceğim. Size 2 şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı. Nur ve hidayet onda. Öbürü de evimin mensupları. Onları koruyunuz ve her işte daima Allah'ı hatırlayınız. Güneş doğarken Medine'ye giriyorlar. Tekbir getiriyorlar. Allah'ı zikir, tenzih ve ona hamd ediyorlar. Ve sözlerini tamamlıyorlar. Dönüyoruz. Tövbe ettik, ibadet ettik, secde ettik, şükrettik. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Küfür hiziplerini bozguna uğrattı. Gün doğarken peygamber beldesine giriyorlar. Bütün kapılar kapansın. Allah'ın verdiği emir üzerindeler. Gece gündüz tesbih, tenzih, istiğfar. Mariye'den doğan erkek çocukları İbrahim öldü ve derin ve ince Fatıma'dan başka hayatta evlatları kalmadı. Her sene Ramazan ayında itikaflar 10 gün, 10 sene 20 gün. Her Ramazan ayında Kur'an'ı Allah'ın Resulüne tekrar ettiren Cebrail, bu defa vazifelerini üst üste 2 kere yerine getirdi. 2 kere dikkatten geçirilen ve sımsıkı perçinlenen Kur'an. Arada Yemame ve Yemen taraflarında 2 sahte peygamber, bunların çıkardığı ihtilat ve verilen tedip emirleri. Bunların Ebu Bekir devrinde köküne kibrit suyu dökülecektir. Uhud şehitlerinin mezarlarını ziyaret ettiler. Onlarla ölmüşken ölmeyenlerle hayattakiler tarzında halleştiler. Peşinden Müslümanlara hitap ettiler. Ben sizin önünüzden giden fart, yani kafilenin önünden gidip su işini nizamlayan insan yerindeyim. Buluşma noktamız Kevser havuzu. Ben şimdi buradan, bu noktadan havuzu görüyorum. Bana dünya hazinelerinin anahtarları verildi. Benden sonra şirke sapacağınızdan korkmuyorum. Korktuğum o ki sizden evvelkiler gibi dünyayı sevip birbirinizi kırmayasınız. Sahabiler seziyor ki doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyor. Tesbih. Allah'ım seni tesbih ederim, sana hamd ederim, sana tövbe ederim. Zevcelerinden Ümmü Seleme Hazretleri Allah Resulü'nün son devrede yalnız tesbih, tenzih, hamd ve tövbe ile meşgul olduklarını söylüyor. Dururken, yürürken, otururken, kalkarken, giderken ve gelirken.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz.

0: Mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esbetüküm alessirati eşeddüküm hubben li ehli beyti ve ashabi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Deylemi İbn Abdülber rivayet etmişler ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Esbetüküm alessirat. Sıratı geçerken ayağı en sağlam, en kaymaz, en efendim emniyetli şekilde olanınız sıratta, sırat cehennemin üstünde köprü. Ayağı kayarsa cehenneme düşer kayanlar. Allah korusun. Efendim, sıratta en böyle ayağı sağlam basan, kaymayanınız eşeddüküm hubben li ehli beyti ve ashabi. Benim ehli beytime ve ashabıma sevgisi en çok olanınızdır. Ayağı en sağlam olan, sevgisi en çok olandır. Ehli beyti Peygamber Efendimizin ailesi, hanımları, çocukları. Selman-ül Farisi'yi de severmiş. Şöyle abasını onun da üstüne örtüp, bürüyüp Selman-ı Minna ehlel beyti. Selman bizdendir, ehli beyttendir buyurmuş. Aile ferdi gibi yani. Onu öyle taltif eylemiş. İltifat buyurmuş. Selman-ı Farisi Efendimiz radıyallahu anh. Ehli beytime sevgisi olan bir de ashabıma. Ashabıma ve ehli beytime sevgisi olan sıratta en sağlam durandır. Ayağı kaymayandır. Sevgisi yoksa, düşmanlığı varsa, kızgınlığı varsa, efendim dil uzatıyorsa, kızıyorsa o zaman sıratta ayağı kayar. Allah saklasın, cehenneme uçar gider. İkinci hadis-i şerif: Utitü leylete üsriye bi ala kavmin butunuhum kelbiyuti fihel hayyatu tura min harici butunihim ve kultü men haulâi ya Cibril kâle haulâi ekeletür riba. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İbn-i Mace'den alınmış, Utitü leylete üsriye bi, Miraca çıkartıldığım gece ala kavmin, bir kavmin yanına getirildim. Cebrail aleyhisselam gezdiriyor. Yedi kat semavatı geçirdi. Cenneti, cehennemi gösterdi. Efendim gezdiriyor. O gezdirirken bir kavmin yanına vardım ki butunuhum kelbiyuti, karınları ev gibi. Ev kadar büyük, karınları kocaman, efendim veya o zaman çadır, beyt çadır manasında da geliyor Arapçada. Kocaman bir kubbeli çadır gibi, efendim karınları kocaman. Fihel hayyatu, içinde yılanlar kıvrım kıvrım kıvranıyor böyle. Yura, tura min harici butunihim, tura min haricin. Butunuhum, dışarıdan karınlarının içi de görünüyor, görebiliyor Peygamber Efendimiz. Yılanlar kıvranıyor böyle içeride. Fekultu men haulâi ya Cibril, ey Cebrail, bu adamlar kim? Böyle karınları kocaman ev gibi, çadır gibi ve içinde yılanlar kaynaşıyor. Kim bunlar? Dışarıdan görünüyor karınlarının içi. Kim bunlar? Kale haulâi ekeletür riba. Buyurdu ki bunlar faiz yiyenlerdir. Faiz yiyenlerdir. Efendim, onların cehenneme gireceği, cehennemde de böyle efendim durumlara düşeceği gösterilmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Şimdi tabii bizim burada

gördüğümüz durum, herkesin bankada hesabı var. Az çok bir faiz de o banka hesabına geliyor. Bir hadisi şerif var. Efendimiz buyurmuş ki, diyar-ı küfürde ehli küfrün kendi örflerine, adetlerine göre Müslümana faiz verirse Müslüman onu alır. Yani Müslümanla kafir arasında riba bahis konusu, faiz bahis konusu olmaz orada. Çünkü onlar kendi şeriatlerine göre onu veriyorlar. Binaenaleyh gönül rızasıyla veriyorlar. Anlaşmalı olarak orada bulunan Müslüman da onu alır, kaçırmaz. Tabii daha güzeli Müslümanların kendi helalinden efendim paralarını değerlendirecek müesseselerini kurmalarıdır. Bu da efendim finans kurumu gibi şeyler çıktı ortaya sonradan. Yani para alınıyor, toplanan parayla iş yapılıyor, kâr dağıtılıyor. Binaenaleyh faiz değil. Yapılan işin çokluğuna göre, kârın çokluğuna göre de efendim kâr ortaklara fazla dağıtılıyor. Şekil bu. Bu güzel bir şekil olduğundan İslam ülkelerinde uygulanıyor. Türkiye'de de uygulanmaya başladı ve şeyde millette rağbet etti. Ama onları yönetenler hangi mantıkla onları idare ediyorlar? Perdenin arkasında neler yapıyorlar? Bir de heyetleri varmış. Fetva heyetleri, her şeyi helalinden nasıl yapacaklarını sordukları heyetleri varmış deniliyor. İşte o hadisi şerife göre burada tabii parayı yanında gezdirmek de tehlikeli oluyormuş. Efendim bir de mesela Amerika'da birisi çıkartmış cüzdanından para ödemiş Türklerden. Bir bayan yanaşmış demiş ki, beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Demiş, niye? Cüzdanınızı açtınız, içinde paralar görünüyor, para ödediniz burada. Yani sizin bu cüzdanınızda keş, hazır taze para olduğunu gören bir esrarkeş sizi öldürür demiş bu parayı almak için. Orada hiç para gezdirmezlermiş yanlarında. Kartlarıyla gezerlermiş, alışverişleri öyle yaparlarmış hep. Gezdirirlerse yani çok kartın kullanılmayacağı yerlerde şey yapmak için 3-5 şey böyle az miktar gezdirirlermiş diye duydum. Onlar öyle yapmışlar. Biz de keşke iyi Müslüman olsak da esaslarımızı efendim İslam'a göre ayarlasak da hiç harama, günaha bulaşmadan yaşasak. Çok uğraştım Türkiye'deyken bunu böyle yapmak için. Dedim ki şu kardeşlerimizin paralarını bankalardan kurtaralım, etmeyin, eylemeyin. Büyük tüccarlar vardı sohbetlerimde. Ticarethanelerinizi açın halkımıza, hisse senedi çıkartın, alın paralarını, kârı da dağıtın. Mutlaka bankadan daha şey olur. Oturmuş müesseseleriniz var. Her sene belli kâr getiriyor, iyi idare ediliyor. Açın hissesini. Efendim 100 milyarken olsun 500 milyar. Siz de kâr edin. Çünkü çok parayla alındığı zaman bir şey ucuz alınıyor. Daha çok kâr oluyor. Efendim bir türlü bir şey sağlayamadık. Sonuncu hadis-i şerif. Ütitü leylete üsriye bi ala kavmin tukradu şefahuhum bi makarida minen nar küllema kurdat teffet fekultu ya Cibrilü men haulâi kâle haulâi hutabâ ümmetikellezîne yekulûne mâ lâ yefâlûne ve yekraûne kitâballâhi ve lâ ya'melûn. Miraç gecesinde yine bir takım insanların yanına uğradım gezerken, gezdirilirken Cebrail tarafından baktım ki dudakları ateşten makaslarla çatır çatır ağızları, dudakları kesiliyor. Kesilir kesilmez yeniden oluşuyor, gene kesiliyor, gene oluşuyor. Her seferinde azat tazeleniyor. Kesildiği zaman öyle kesik kalmıyor. Gene bitiyor, gene kesiliyor. Öyle azap geliyor. Dedim ki ya Cebrail bunlar kim? Buyurdu ki Cebrail aleyhisselam.

Haulâ'i, bunlar hutaba-i ümmetike, senin ümmetinin hatipleridir. Yani hatip, hitabet eden kimse, vaiz, hoca, müftü, efendim, camide cuma kıldıran, neyse yani hepsi dahil. Ellezine, o kimseler ki, o hatipler, o vaizler, o hocalar ki, yekulûne mâ lâ yefalûn, kendilerinin yapmadıkları şeyleri söylüyorlar halka. Ve yekraûne kitâballâhi ve lâ yâmelûne bihî, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kitabını okuyorlar ama onun içindeki emirleri uygulamıyorlar, tutmuyorlar. Onunla amel etmiyorlar. Ondan dolayı siz bu dudaklarla mı böyle yapmadığınız şeyleri söylediniz, efendim, halka talkın verip kendinizi salkım yuttunuz diye cehenneme atılacaklar anlaşılıyor ve azaplarının da şekli dünyadaki işledikleri günahın cinsine uygun olarak dudakları kesilmek suretiyle. Çatır çatır ateşten makaslarla dudakları kesiliyor. Her seferinde yeniden bitiyor, yeniden kesiliyor. İslam'da bildiğini uygulamaya ilmiyle amil olmak deniliyor. Öğrendiğini yapması lazım Müslümanın. Çünkü efendim böylece nasihatler tutulmuş olur, böylece sevaplar kazanılmış olur, böylece ahlak düzeltilmiş olur, işler böylece ileri gider. Ama millet dinliyor dinliyor, başını sallıyor, bildiğini yapıyor, uygulamıyor. O zaman bildiği halde niçin iyiliği yapmıyor, öğrendiği halde niçin kötülükten kaçınmıyor diye onların özel cezası oluyor. Yani bilhassa ondan dolayı cezası oluyor. İlmiyle amil olmayan kimselerden. Tabii bunların başında ilmi çok olan alimler geliyor, hocalar geliyor ki onlar biliyorlar. Halktan daha iyi biliyor. Bildiğini bile bile gene yapıyor günahı. Sevabı bildiği halde gene uzak duruyor sevaptan, işlemekten tembelleniyor, kaçınıyor. O zaman İşte içi başka, dışı başka oluyor. Özü sözüne uymamış oluyor. İlmiyle amil olmamış oluyor. Allah-u Teala Hazretleri de cezalandırıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizleri efendim affı mağfiret eylesin. Eğer ince bir hesaba tabi olursak halimiz nice olur bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kalmış durumumuz. Çünkü mutlaka nice nice kusurlarımız var. Mutlaka biz de işte burada hadis-i şerifi açıyoruz, okuyoruz. Ama bu hadis-i şeriflere göre tam kamil Müslüman mıyız? Tam uygulayabiliyor muyuz duyduklarımızı? Bazen uyguluyoruz, bazen unutuyoruz, bazen tekrar hatırlatılıyor filan. Ha şu şöyleydi diyoruz. Belki Cenab-ı Hakk'ın lütfundan umulur ki niyetimiz iyi, tutmak istiyoruz da ama tutamıyoruz. İyi bir şey yapmak istiyoruz da tam yapamıyoruz. Niyetimize göre belki Cenab-ı Hak mükafatlandıracak. Hani evinden namaz kılmak maksadıyla çıkan kimsenin yürüdüğü esnada, yürümeye başladığı esnadan itibaren namazda sayılıyor. Efendim, o sevabı almaya başlıyor camiye gidinceye kadar. Namaza ister yetişsin ister namazı kaçırsın, yetişemedi, geç kaldı, öyle bile olsa sevabı alıyor. Çünkü İslam'da niyet önemli, ameller niyetlere göre değerlendiriliyor. İyi niyetle bir şeyi yapmaya niyet eden bir insan yaparsa birden 700'e kadar, 700'den 70.000'e kadar daha fazla bir gayri hesap sevap alıyor. Niyetlenir de yapamazsa niyetinden dolayı gene sevap alıyor. Kötü bir şeye niyetlenip de yapacağı sırada Allah'tan korkup da yapmazsa gene sevap alıyor. Gene sevap alıyor. Kötü bir şeyi işlerse bir günah yazılıyor. Ama iyi bir şeyi işlerse 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700, 1'e 70 bin, yani kat kat fazla veriliyor. İyilik yaptığı zaman kat kat fazla veriliyor. Kötülük işlerse bir kötülük yazılıyor defterine. Bir iyilik yaptığı zaman
10 iyilik yapmış gibi veya 70

iyilik yapmış gibi veya 700 iyilik yapmış gibi. İyiliğin cinsine göre, o yapışındaki güzelliğe göre sevap alıyor. Bir namaz kılıyor, 700 namaz kılmış gibi sevap alıyor. Efendim, 1.000 dolar harcıyor, Allah yolunda 700.000 dolar harcamış gibi sevap kazanılıyor. Ama bir günah işlerse, 1 dolarlık günah işlemişse 1 dolarlık günah yazılıyor. Allah-u Teala Hazretleri iyilikleri kat kat arttırıyor. Hatta büyütüyor. Yani sizden biriniz devesinin yavrusunu, atının yavrusunu, tayını büyüttüğü gibi Cenab-ı Hak sizin iyiliğinizi besler, büyütür diyor Peygamber Efendimiz. İyiliği Cenab-ı Hak büyütüyor, kocamanlaştırıyor. Küçücük yavru iken küçücük kuzu kocaman koç oluyor. Efendim, öyle sevaplar çoğalıyor. Cenab-ı Hak rahmetine bahane arıyor. Bahanelerle bizi cennetine sokuyor. Yoksa bizim halimiz harap. Cenab-ı Hak rahmet etmese, çok sevap vermese, affedici olmasa, bağışlayıcı olmasa, tevbeleri kabul edici olmasa ne yapacağız? Tevbeleri kabul etmese ne yaparız? Mahvoluruz. Kabul etmedi. Eski suçlarının hesabını soracağım dedi. Ne yapacaksın? Nereye yalvaracaksın? Nereye başvuracaksın? Hapı yuttun. Affediyor. Hatta affet beni ya Rabbi demeden pişmanlığını sezince, bu kulum yaptığı günahtan pişman oldu diye, pişmanlığında daha sözü söylemeden bile affediyor. Hatta yübeddilullahu seyyiatihim hasenat, mümin kullarının günahlarını döndürüyor iyiliğe. Biz her gün günah işliyoruz. O da her gün nimetini vermeye devam ediyor. Nimetini kesmiyor üzerimizden. Her dem hata ediyoruz. Her nefes alışverişte kusur işliyoruz. Her konuşmamızda efendim günaha bulanıyoruz. Estağfurullah deyince affediyor. Abdest alınca affediyor, siliyor. Namaz kılınca affediyor. Birisi geldi, ya Resulallah ben suç işledim. Suçum, kabahatim şu şu şu. Ezan okundu o sırada. Namazı kıldılar cemaatle. Ne kadar müjde. Namazdan sonra gene geldi, ya Resulallah ben dedi, hani namazdan önce size söylemiştim ya, ben bir günah işlemiştim. Cezalıyım, cezamı çekmeye razıyım. El pençe divan bekliyor yani. Resulullah cezayı uygulasın da ahirette başı derde girmesin, bu dünyada kurtulsun diye. Peygamber Efendimiz ona dedi ki, sen şimdi ezan okundu, kâmet getirildi, namaz kıldık. O namazı sen bizimle beraber kılmadın mı şimdi? Kıldım ya Resulullah, kıldım dedi. Kıldıysan o zaman silindi dedi. Namazı kıldın ya, silindi. Her namaz bir önceki namazla aradaki günahları siliyor. Her Ramazan bir önceki Ramazanla aradaki günahları siliyor. Büyük günahlardan kaçınılırsa. Adam öldürmek, hırsızlık vesaire. Efendim, her hac günahları siliyor. Hatta haçta artık Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Mine'ye geldiği zaman Arafat'ta affediyor, affediyor, affediyor. Müzdelife'de, Arafat'ta affolmayanlar da affoluyor, affoluyor, affoluyor. Mine'ye geldiği zaman artık devecileri bile affedermiş Cenab-ı Hak. Ya adam hacıya devesini kiraladı. Devesinin yanında onun için duruyor. Deveci. Yani otobüsün şoförü gibi. Yani Türkiye'den otobüsüyle gitmiş oraya. Efendim, para kazanmak için. Niyeti hac etmek değil. Ama işte para kazanmak için Suudlular bir otobüs başına şu kadar para veriyorlar filan diye konuşmuşlar, imzalamışlar. Anlaşma tamam, falanca firmadan 20 tane otobüs gitmiş oraya şoförüyle. Şoförlere demişler ki alın bu otobüsleri götürün. Firma götürmüş. Onun gibi. Devecileri dahi affediyor. Ya Rabbi, bunlar hacca gelmediler. Bunların maksatları develerinin yanında durmak. Alıp gidecekler develeri. Olsun. Sonra Müslümanlar zikir yapıyor. Allah sevap veriyor. Yanına postacı gelmiş, bilmem bir hizmetçi gelmiş, başka bir maksatla birisi gelmiş, gidecek, adamla konuşup gidecek. Buna da sevap verin diyor Cenab-ı Hak.
Melekler diyorlar ki, ya Rabbi, bu o kavimden

Değil. O zikreden kimse değil. İşte oraya işi için geldi gidecek. Olsun diyor yani. Onlar öyle iyi insanlar ki onlarla oturan, onların yanına gelen insan da mahrum olmaz. Hümül kavmi la yeşka bihim celisu. Allah bizi imandan sonra küfre düşürmesin, inkara düşürmesin, izzetten sonra zillete uğratmasın, efendim sevdiği kul olarak yaşatsın, hüsnü hatime nasip eylesin, efendim ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: Akra, akra, akra, akra. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren. İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tebbet Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Tebbet Suresini anlatacağız bugün. 5 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk kelimesinde geçen ve elleri kurusun, kurudu anlamına gelen Tebbet kelimesinden alır. Ebu Leheb ve karısı, Peygamber Efendimiz'e eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik olarak inmiştir. Tebbet suresinde inananlara eziyet edenlerin dünya ve ahiretteki kötü sonları anlatılır. İlk 3 ayette Ebu Leheb, son 2 ayette de Ebu Leheb'in karısı anlatılmaktadır. Ebu Leheb'in elleri kurusun. O kahrolsun. Hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Şehri İstanbul programımızda bu hafta geleneksel sanatlarımızdan Çinli'den söz edeceğiz. Çinili cami örneklerine yer vereceğiz. Yahya Efendi Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz. Ve Osmanlı döneminde işlerine usulsüzlük katanlara verilen cezalarla ilgili tarihi notları paylaşacağız. Yine farklı ve doktorlu bir programla birlikteyiz. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz efendim. Geleneksel sanatlarımızdan Çin'i üzerine bilgiler paylaşmak istiyoruz. Önce bu sanatın tarihinden, sonra bazı nadide örneklerinden söz edelim dilerseniz. Binlerce yıllık birikimin eseri olan geleneksel sanatlarımızın göz bebeği Çiniler, yüzyıllardır toplumun kesişme noktalarında yapı elemanları ve bezeme unsurları olarak kullanılıyor. Selçuklular döneminden itibaren camilerde, kervansaraylarda, köşk ve sarayların cephe süslemelerinde, kapalı çarşılarda kendisine yer bulan Çin'i sanatı günümüzde de varlığını sürdürmeye devam ediyor. İnce detaylarla işlenen ve objelere estetik bir anlayış kazandıran Osmanlı tarihinin en gözde sanat dalı bugün dev panolar halinde sanat şaheserleri olarak kimi zaman bir metro istasyonunda, kimi zaman bir şehir meydanında çıkıyor karşımıza. İnsanlar daha ilk çağlardan başlayarak doğayı gözlemlemiş ve yaşamını doğanın düzenine göre ustaca bir uyumla ortaya koymuş. Uygarlık tarihine bakıldığında toprağı elleriyle yoğurup biçimlendiren bir millet görmek mümkün değil. İnsanoğlunun ürettiği ilk eserler de yine çamurdan yapılıp daha sonra güneşte kurutularak ortaya konulmuştur. Ellerin toprakla olan bu buluşması ve yoğrularak biçimlendirilme serüveni yıllar yıllar evveline dayanıyor. Toprak ve su belirli oranda birleştirildiğinde kolayca şekil alabilen plastik bir yapıya dönüşüyor. Hava ile temas ettiğinde ise kuruyarak sertleşiyor ve formunu koruyan sağlam bir yapıya kavuşuyor. Pişirildiğinde ise asırlarca varlığını koruyabilen bir eşya oluyor artık. İşte toprak, hava, su ve ateşin ahenkli bir biçimde bir araya getirilerek kalıpta veya tornada biçimlendirilmiş, fırınlanmış her türlü eşyanın genel adı seramik. Seramik grubunun ilk ve en ilkel ürünü balçık tuğla veya kerpiç tuğla. Bu aşamada söz konusu olan basit kaba seramik. Porselenden başlayarak pişirilmiş olan ilk toprak malzemeye kadar her türlü obje seramik olarak nitelendiriliyor. Üretim aşamaları sıralanmasına göre sırasıyla toprak, çanak çömlekler, elvan çini, fayans, taş eşya, taştan oyma kap, seramik gelmekte ve porselenle grup en üst ve en mükemmel formuna ulaşmış olmakta. Başka bir deyişle günlük kullanım ya da dekoratif amaçlı objeler üretmek için kilin belirli bir ısıda pişirilmesine sanat alanında seramik, mimari yapılarda kullanılmasına ise çini adı verilmekte. Çini halk arasında hem sırlı duvar kaplamalarını hem de kase, tabak, vazo gibi kapkacak türünden ev eşyalarını tanımlamak için kullanılmış sözlükte. Osmanlı döneminde ise mimaride kullanılan sırlı duvar kaplamaları için kaşi, günlük kullanım eşyaları ve daha ziyade işlevselliği ön planda olan ürünler içinse evani terimi kullanılmış. Renkleri ve desenleriyle mimari eserlere hayat veren Çin'in sanatının Türkler tarafından uygulanan ilk örneklerine 8 ve 9. yüzyıllarda Uygurlar döneminde rastlanıyor. Müslümanlığın kabulüyle birlikte Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular devirlerinde çeşitli mimari yapılarda süsleme sanatı olarak kullanılmaya başlanan bu sanatın Anadolu'ya yerleşmesi ve günümüze dek ulaşmasının temellerini ise 11. yüzyılda Anadolu Selçukluları atmış. Anadolu Selçukluları cami, medrese, türbe gibi dini yapıların iç mekanlarında turkuaz, kobalt ve mor renklerin kullanıldığı geometrik desenli çini ve çini mozaikler, dış cephelerde ise sırlı veya sırsız tuğlalar kullanmışlar. 14. yüzyılda Anadolu çini sanatı Osmanlılarla birlikte yeni bir boyut kazanmış. Türkler iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan çini sanatında asıl büyük ve sürekli gelişimi Anadolu Türk mimarisinde gösterdiler.
Selçuklu mozaik çini tekniğiyle renkli sır tekniğinin birleşmesi Osmanlı çinilerine bir başlangıç teşkil etmiş ve yeni dönemin en önemli çini merkezleri olarak başta İznik olmak üzere Bursa, Kütahya ve İstanbul gösterilmiştir. Osmanlı devrinden zamanımıza ulaşan en eski çiniler ise İznik Yeşil Camii minaresinde. Osmanlılara ait çinili ilk örnek olarak kabul edilen 1391 tarihli İznik Yeşil Camii, mimarisindeki renk zenginliğiyle önceki yapıtlardan ayrı olarak değerlendirilmekte. 1421-24 yıllarında inşa edilen Bursa'daki Yeşil Camii ve Yeşil Türbe'de değişik renk ve teknikler kullanılmış. Bu yapılarda Osmanlı'ya özgü sur tekniğinin ilk örnekleriyle karşılaşılmakla birlikte Selçuklu'daki firuze ve mor, sarı, yeşil ve beyazla zenginleştirilmiş. Motifler arasındaki boşluklar parlak kırmızıyla kaplanmış. Sarı çiniler ise altın yaldızla süslenmiş. Osmanlı çini sanatının getirdiği ilk büyük yenilik çok renkli sır tekniği olurken bir başka yenilik ise sır altı tekniğiyle yapılan mavi beyaz çiniler. Bursa Muradiye Türbesi, Edirne Muradiye Camii mihrabı erken dönem Osmanlı çinilerinin zengin örnekleri arasında kabul edilmekte. Osmanlı'da renkli sır tekniğinin yerini sıratlı tekniği alırken bu çinilerde lale, gül, sümbül gibi çiçekler farklı bir üslupla işlenmiş, Türk klasikler olarak kabul edilen Hatayi ve Rumilerle zenginleştirilmiş. Lacivert, koyu yeşil, firuze ve mercan kırmızısı öne çıkmış. Özellikle 15 ve 17. yüzyılları arasında İznik, önemli bir çini ve seramik üretim merkezi haline gelmiş, burada üretilen çiniler İstanbul'daki sarayların duvarlarını süslemiştir. Üstün kaliteli bu çiniler, günümüzde hala İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Piyale Paşa Camii ve Topkapı Sarayı'ndaki 3. Murat Han Dairesi'nde tüm ihtişamıyla ayakta durmakta. 17. yüzyıl başları klasik Osmanlı çiniciliğinin en görkemli yılları olarak tarihe geçerken sadece Sultanahmet Camii'nde bu döneme ait 20 bin parça çini levhaya yaklaşık 70 tür kompozisyon işlendiği görülmekte. Ne yazık ki Osmanlı çiniciliği 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde hem teknik hem de renk bakımından gerilemeye, sonra da sönmeye yüz tutmuş ve çini atölyeleri de peş peşe kapanmıştır. Ne var ki muhteşem devirler yaşayan Türk çinicilik sanatı eski gücünden çok şey kaybetmiş olmasına rağmen günümüzde de varlığını devam ettirmeye çalışmakta. Mimari yapılara farklı bir estetik değer kazandıran ve bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilen tarihi mimari yapılarda sıklıkla rastladığımız çiniler günümüzde de hala kullanılmakta. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mimari anlayış her ne kadar değişim gösterse de gelenekselliği olan ilgi de bu değişime bağlı olarak devam etmekte. Bu anlamda kültürel mirasımızın bir parçası olarak gösterilen çiniler, özellikle bu sanatın yaşatılmasında öncülük yapmış olan ustaların sayesinde günümüz mimarisinde yerini korumaya kararlı görülmekte.

0: İstanbul Camileri.
1: Sultanahmet Camii meşhur çinileriyle Blue Mosque olarak bilinirken, biz şimdi Çinili Camii adıyla bir başka yapıdan söz etmek istiyoruz, Mimar Sinan'ın eserlerinden. Kanuni'nin damadı Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami, Rüstem Paşa'nın vefatından sonra tamamlanmış. Tahtakale'de ticaretin yoğun olduğu bir bölgede cami inşa edilmesi istenince, sıradan bir cami yaparak ticaret alanını daraltmak istemeyen Mimar Sinan, camiyi zemine inşa ettiği dükkanların üzerinde yükseltmiş. O yüzden camiye kenarlarda bulunan üstü kapalı merdivenlerden çıkılıyor. Gözünüz belki buraya geldiğinde şadırvan arayacaktır. Caminin avlusunda şadırvan yok. Şadırvan caminin solunda, zeminde kapalı bir bölümde bulunuyor. Burası bir Çin'in müzesi adeta. Daha dışarıdayken sizi karşılamaya başlayan ve içeride yerden kubbeye kadar uzanan Çiniler, teknik ve desen bakımından Osmanlı İznik Çinilerinin mükemmele yakın örnekleri. Burada eşine İstanbul'da birkaç yerde rastlanabilecek bir şeyden bahsedebiliriz. Kapının sağında bulunan Çin'in parçası üzerine işlenmiş Kabe-i Muazzama planı oldukça dikkat çekicidir. Diğer taraftan kapının sağında tarihin yağmalanmasına ufak bir delil olmak üzere Çinilerin hayli eksildiğini göreceksiniz maalesef. Şimdi bir kötü örnek daha verelim. Haberlerde de karşılaşmış olmalısınız. Haberin başlığı ise şuydu. 400 yıllık camide Çinilerin önünde radyatör. İstanbul, Koca Mustafa Paşa'da Bezirgan Başı Hacı Hüsrev Çelebi tarafından Şeyh Ramazan Efendi adına 1586 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan ve Bezirgan Başı Camii, Hüsrev Çelebi Camii, Bezirgan Mescidi gibi isimlerle anılan Ramazan Efendi Camii'nde radyatör skandalı. Olay belki bilinen ama dikkat çekmeyen bir şekilde fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla basına çıkmıştı. Fotoğraflarda radyatörlerin yanı sıra pencerelerden birine yerleştirilmiş bir klima da dikkat çekmekte. Radyatörlerin üstünde camiye gelenlere yönelik bir uyarı var. Bilgisayarda yazılarak çıktı alınıp radyatörün üstüne yapıştırılmış. Deniyor ki, lütfen peteklere yaslanmayın. Tarihi Çiniler kırılarak zarar görmektedir. Eşik taşını geçerek camiye girdikten sonra mermer mihrap ve minberi çevreleyen Çinliler 16. yüzyıla tarihleniyor. İç mekan duvarları mihrap yükseltisine kadar bu Çinilerle bezeli. Cami Sinan'ın son eserlerinden biri sayılıyor. 1782 yılında meydana gelen yangında zarar gören caminin 19. yüzyılın başlarında ünlü bestekar Hamamizade İsmail Dede Efendi tarafından tamir ettirildiği bilinmekte.

Şehri İstanbul programımızda değerli dinleyicilerimiz, şimdi de İstanbul'daki önemli mekanlardan ve önemli isimlerden birinden söz etmek istiyoruz. Programımızın tanıtımlarında da ismi geçmekte. Yahya Efendi Hazretleri. Beşiktaş'ı tanıtırken mutlaka bahsettik ama şimdi özel bir vurguyla söz edelim istedik. Boğaz'ın manevi koruyucularından biri olarak bilinir Yahya Efendi. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşidir. Denizcilerin piri olarak adlandırılır. Matematik ve geometriyi bilen ilim irfan sahibi

şair ve ikram ehli bir zattır. Osmanlı donanması Topkapı Sarayı'nın ve halkın sevgisini kazanan Yahya Efendi'den dua almadan sefere çıkmazdı. Buradan geçen denizciler muhakkak selam durur ya da gelir ziyaret ederlerdi. Ey ya Molla sözü denizcilerin kullandığı hey ya Molla'ya dönüşmüş. Günümüzde de bazı balıkçılar motorlarıyla kıyıya yaklaşıp tepedeki kabre doğru dönerek Hazretin ruhuna Fatiha okuyor. Bazı kaptanlarsa Fatiha okumadan boğazdan geçmiyor. Denizcilerin piri olarak adlandırılan bu manevi önderse Şeyh Yahya Efendi'den başkası değil. Yahya Efendi'nin türbesi Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanında, Çırağan Sarayı'nın karşısında Boğaz-ı Nazır Yahya Efendi Camii'nde bulunuyor. Bu manevi ve tarihi kişiliğin türbesini ziyaret etmek için Ortaköy sahilinden Yahya Efendi Sokağı'ndaki taş döşeli yokuştan yukarı doğru çıkmanız gerekmekte. Birçok ziyaretçi de öyle yapıyor. Yahya Efendi Camii ve türbesine ulaşmak için bu yoldan geçiyor. Yahya Efendi'nin İstanbul'a gelişiyle başlayalım. Trabzon'a dünyaya gelen Yahya Efendi, Şehzade Selim'in, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'da Sancakbeyi olduğu dönem oğlu Süleyman'la süt kardeş olur. Kanuni Sultan Süleyman da aynı hafta doğumlarına rağmen Yahya Efendi'ye hürmet etmiştir. Ona ağabeyim, hocam diye hitap eder. Trabzon'da artık öğrenebileceği bir şey kalmadığı kanısına varınca İstanbul'a yolu düşer. Dönemin en büyük alimlerinden dersler alır. Eğitiminin ardından Yahya Efendi senelerce müderrislik görevini sürdürür. Ta ki rüyasında gördüğü Beşiktaş'taki denize nazır araziyi kendi parasıyla alana dek. Yahya Efendi'nin 1538'de Beşiktaş'ta kurduğu dergah bir külliye görevi de üstlenir. Dönemin en önemli mutasavvıflarından olan Yahya Efendi burada medrese, hamam, münzevi kişiler için hücreler ve çeşme yaptırır. İnşasıyla da bizzat kendi ilgilenir. Medreselerinde birçok öğrenci yetişir, İslami ilimler ve tıp öğrenirler. Devlet erkanından tutun da Müslüman olsun olmasın, dergahı herkese açıktır. Halkın sevgisini kazanan Yahya Efendi, Beşiktaş'a yerleştikten sonra da Beşiktaş Yahya Efendi olarak anıla gelir. Saraya bağ kesilmez. Bilgisine başvurulan bir alim olarak hep hürmet görür. Kanuni Sultan Süleyman Yahya Efendi'yi makamına asla çağırmaz. Beşiktaş'taki dergahında onu ziyaret edip gönüllere ferahlık veren sohbetlerine bizzat katılır. Üveysi olduğu söylenen Yahya Efendi İslami ilimlerde olduğu kadar tıp, matematik ve geometri konusunda da ehildir. Namı da halk arasında yayıldıkça yayılır. Ağaçlar diken, doğayla ilgilenen Yahya Efendi halkın sorunlarıyla da ilgilidir. Kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmez. Cömertliği dillere destandır Yahya Efendi. Bahçesinde kendi elleriyle yetiştiği meyvelerden ikram etmeyi de sever. Aynı zamanda şair olan ve müderris mahlasını kullanan Yahya Efendi, Beşiktaş'ta satın aldığı bölgeye hayır için birçok binada inşa ettirir. Gayrimüslimlerin Müslüman olmasına vesile olmuştur. Yahya Efendi 1570 yılında vefat ettiğinde 75 yaşındadır. Tüm İstanbul cenaze namazını akın eder. Süleymaniye Camii'nde kılınan cenaze namazını Şeyhülislam Ebu Suud Efendi kıldırır. Yüzyıllar boyunca İstanbul'un manevi önderine hürmet edilir. Kanuni Sultan Süleyman Yahya Efendi'ye hep hürmet gösterir, her zaman ona danışır. Anlatılan notlardan biridir. Bir gün Kanuni bir mektupla Yahya Efendi'ye danışır bu kez. Bir toplum ne zaman bozulur, bir millet ne zaman bozulmaya başlar diye bir sual eder. Gelen cevap iki kelimedir. Ne mi lazım? Kanuni bu cevaptan alınır. Yahya Efendi'nin onunla ilgilenmediğini, sualiyle ilgilenmediğini düşünür. Bir mektup daha yazar. Aldığı cevap bu kez açıklamalıdır. Cevabı verdik. Neme lazım? Bir toplumu bozan, bir milleti çürütecek olan şey neme lazımcılıktır. Toplumla hemhal olmak, dertleriyle meşgul olmak, bir ve beraber olmak gerekir. Yahya Efendi'nin aynı zamanda Hazreti Yuşa'nın kabrini keşfettiğine dair rivayetler de var. Bir tarihi anekdotsa şöyle: denizcilerin piri Osmanlı donanmasını ne zaman dua etse donanma

Zaferle döner savaştan. Bir gün Kanuni'den sonra tahta çıkan 2. Selim donanmanın hazırlanıp sefere çıkması için emir verdiğinde donanma komutanı da Beşiktaş'ta Yahya Efendi'den dua istemeye gider. Yahya Efendi bu kez üzüntülü ve sıkıntılı bir şekilde Allah-u Teala bir şeyin olmasını takdir ettiyse onu hayır dua değiştiremez. Lakin sizden gelecek kötü bir haberi işitmememiz için gece gündüz Rabbimize duacıyım der. Donanma o yıl düşmana karşı zafer kazanamaz. İstanbul'a bu haber gelmeden önce de Yahya Efendi Hakk'ın rahmetine kavuşur. Beşiktaş'ta bir küçük yokuş sokağa tırmandığınızda Yahya Efendi türbesine ulaşabilir, camiinde namaz kılabilirsiniz. Caminin dışına çıktığınızda ise sizi tüm ihtişamıyla İstanbul ve Boğaziçi karşılar o güzel manzarasıyla. Ve bir de İstanbul'da birçok camide olduğu gibi burada da kediler yalnız bırakmaz sizi.

Efendim programımız devam ediyor. Esnaflıktan, ahilik teşkilatından, esnaf kaynaşmasından, esnafların her zaman dürüst oluşundan bahisle birçok örnek paylaştık önceki programlarımızda. Geleneğimizden gelen bir adetle, komşusu siftah etmediği için ikinci kez müşteri kabul etmeyen ve siftah etmeyen komşusuna gönderen esnaflardan, esnafın eline, beline, diline sahip olması gerektiğinden, her zaman dürüst bir tüccar olması gerektiğinden, malına işine hile karıştırmaması gerektiğinden ve esnaflık loncalarının bu uğurda yaptığı çalışmalardan defaatle birçok programda örnekler verdik. Tabii maddenin bizi daha çok kuşattığı bu demde, rekabetin arttığı bu zamanda birçok hasletin artık kaybolduğunu görüyoruz. Geçmişte işine hile karıştıran esnaflara farklı cezalar verilmiş. Bununla ilgili tarihi notlar var bu kez karşımızda. Bayram Nazır 1453 dergisinde kaleme almış. Osmanlı esnafı işlediği suçlardan dolayı çeşitli müeyyidelere tabi tutulmuş. Mali cezalarsa para cezaları olarak karşımıza çıkmakta. Hapis, sürgün, kürek cezası, hürriyeti bağlayıcı cezalar olarak da farklı yöntemler kullanılmış. Manevi cezalarsa suçlunun tekdir edilmesi, azarlanması ya da nasihat yoluyla ikaz edilmesiyle teşhir edilmesi şeklindeki cezalardır. Günümüzde de biliyorsunuz son zamanlarda taklit ve tahşiş yapan firmalar, özellikle gıda firmaları, ürünlerine hile katan, tebliğin dışına çıkan, olması gerekenin dışına çıkan, daha ucuza mal etmek adına insan sağlığıyla oynayan firmaların isimleri artık açıklanmakta, önce uyarılmakta, bir çözüm olmazsa para cezası ve nihayetinde isimleri kamuoyuyla paylaşılmakta ama buna rağmen faaliyetlerine devam edenler de var. Peki geçmişte neler olmuş? Hileli mal üreten esnaf çarşı ve pazarda o zaman da teşhir edilirmiş. Yani sadece isimleriyle değil dolaştırılarak. Osmanlı esnafının muhatap olduğu cezalardan biri rencide edecek şekilde çarşı pazarda dolaştırmaktı. Mesela ekmeğin dirhemini belirlenen narha aykırı bir şekilde düşüren ve bu yolda haksız kazanç elde eden fırıncının aldığı cezalardan biri buymuş. Böylece toplum içinde rencide olan esnafın caydırılması hedeflenir, suçun tekrarının önüne geçilmeye çalışılırdı. Osmanlı esnafında uygulanan teşhir cezası, muhatabı olan esnafı oldukça etkilemesi beklenen ve caydırıcı yönü ağır basan bir cezaydı. Malı teşhir edilen esnaf, gerek kendi camiası içinde, gerekse tüketici nezdinde ciddi bir itibar kaybına uğramaktaydı. Aynı zamanda bu ceza, söz konusu esnafın ticaretini de olumsuz yönde etkilemekte ve bu durumdaki kişilerin toplum içinde sahtekar olarak tanımlanmalarına yol açmaktaydı. İhtiyaç fazlası iş yeri açanların dükkanları kapatılırmış, ilginç bir örnek. Dükkan kapatma cezasının en sık uygulandığı durumlar ihtiyaç fazlası iş yerlerinin açılması haliydi. Öncelikle fazla iş yerlerinin tespiti yapılırdı. Mevcut dükkanlarda olduğu gibi yeni açanlarda da yapılan uygulama bu dükkanların defterlere kaydedilmesiydi. Böylece hangi iş yerinin nizama uygun olarak açıldığı, hangisinin kaçak olduğu belirlenmiş olurdu. Kayıtlı olmayan iş yerleri kaçak sayılmaktaydı. Kaçak iş yerlerine herhangi bir müsamaha gösterildiğine dair örneklere rastlanmamakta. Yine belirlenen yerler dışında esnafın mesleğini icra etmesi veya kapalıyken dükkanı yeniden açması da suçtu. Çevreye rahatsızlık vermek, mesleğin prensiplerine aykırı hareketlerde bulunmak, iş yerini maksadının dışında gayrimeşru işlerde kullanmak gibi suçlarda dükkan kapatma veya meslekten ihraç cezası uygulanmış. Çevreye ve halka rahatsızlık veren iş yerlerinin de kapatma cezasına tabi tutulduğu ile ilgili örnekler var. Bunun dışında kadı tarafından esnafa bazı durumlarda meslekten çıkarma cezasının verildiği olmuş. Meslekten ihraç edilmeyi gerektiren suçlar arasında iş yapmamak, esnafın ödemesi gereken vergilere iştirak etmemek, fitneye sebebiyet vermek, sahtekarlık yapmak, ahlaksız davranışlar sergilemek, diğer esnafa kötü sözler söylemek gibi durumlar yer almaktaydı. Burada dikkat çeken husus, ahlaksızlık yapmanın ya da kötü söz söylemenin esnaf için meslekten çıkarma gerekçesi olmasıydı.
Kaçakçılık yapan esnafın malına el konulmaktaydı. Özellikle İstanbul'a getirilmesi gereken zahirenin daha çok para kazanmak maksadıyla dışarıya götürülerek yabancı tüccarlara fazla fiyata satılması önemli bir suç olmanın yanında sıkça görülen bir yolsuzluktu. Böyle zamanlarda zahireyi satan esnaftan parasını geri alınarak yabancı tüccarlara iade edildikten sonra zahireye de devlet tarafından el konulurdu. Yine gemileriyle İstanbul'a zahire getirmekle görevli tüccarın mala yabancı maddeler katmasından dolayı gemileri tersaneye amele de bağlanırdı. Geçici olduğu anlaşılan bu ve benzeri cezalarla zahire kaçakçılığına ve hileli mal satma işine bulaşan esnafın caydırılmasına çalışılırdı. Osmanlı Devleti'nde en fazla kontrolü yapılan ürün ekmek ve etti. Nitekim 1. Abdülhamit devlet adamlarına hitaben kendi eliyle kaleme aldığı bir emirde her şeyden önemli olan et ve ekmektir demekteydi. Ekmek Osmanlı arşiv belgelerinde nan-ı aziz olarak geçmekte. Ekmek halkın ana gıdası olduğu için başta padişah ve sadrazam olmak üzere bütün devlet görevlileri fırınları sıkı bir denetim altında tutardı. Fatih Sultan Mehmet bazen resmi olarak bazen de tebliğ kıyafetle yani kıyafet değiştirerek un kapanındaki kapalı çarşıdaki esnafı sık sık dolaşarak devletin koyduğu kanunlara uyulup uyulmadığını kontrol etmişti. 1774-1789 yılları arasında tahta bulunan 1. Abdülhamit de sık sık esnafı denetleyen padişahlardandı. Sultan 1. Abdülhamit tebliğ kıyafet ederek fırınlara gider, ekmeğin ağırlığını, rengini, içine konan maddeleri kontrol ederdi. Eğer ekmek kanunnamede belirtilen gramajın altındaysa fırıncının kafasına suçlu olduğunu belirten tahta bir külah geçirilir veya para cezası verilirdi. Gramajda meydana gelen %5 oranındaki sapmalar beşeri bir yanılma olarak görülüp ekmekçi esnafına herhangi bir ceza uygulanmaz, ancak sapmalar bu oranı aştığı zaman ekmekçiler ikaz edilirdi. Eğer devletin belirlediği gramaja aykırı tutumlar tekrar ederse ceza uygulanmaya başlanırdı ki hatta cezaların dozu bazen aşmakta ve kurallar uygulanmıyorsa halen idama kadar gitmekteydi. Osmanlı Devleti'nin tarihinin en ilginç hükümdarlarından olan 1. Abdülhamit esnafı en çok denetleyen padişahlardandı. Abdülhamit döneminde savaşlar ve yangınlardan dolayı İstanbul halkı büyük sıkıntı çekmişti. Sultan sık sık tebliğ kıyafetle şehri dolaşır, denetimleri bizzat yerinde yapardı. 1. Abdülhamit dolaştığı fırınlarda gördüğü aksaklıkları yetkililere hitaben bizzat kendi eliyle yazdığı emirlerde belirtiyor, numune olarak aldığı ekmekleri rengi ve gramajlarına bakılması için kaymakama yani sadrazam vekiline gönderiyor. Abdülhamit'in yazdığı emir çok dokunaklıydı. Yapılan ekmekleri yiyip helak olanların haddi hesabı yoktur diye konuşulur. İstanbul'da nan-ı azizi görsen billahi ağlarsın. İnsan değil köpek yemez. Bilirim savaş vakitleri böyle. Yiyenler hastalanır. Bari yalnız darı olsa bu kadar olmaz. Tersaneden verdiklerine bakla nohut tanesi gibi sair şeyleri karıştırıyorlar diye etkili bir emir yazarak sadrazamlarını ve diğer görevlileri uyarmış. Notların devamında daha birçok farklı cezalandırma yöntemleri söz edilmiş. Mallarına ticaretini hile karıştıranların halk içerisinde teşhir edilmesi. Bugün marka isimleri zikrediliyor ancak o markalar sonra akılda kalmıyor veya o markalar başka markalarla aynı yöntemlerle işlerine devam edebiliyor. Bu caydırıcılıkların daha çok artırılması gündemde ve haberlerde sıkça karşımıza çıkmakta. Ama geçmişte bakın o esnaf teşhir böyle ediliyormuş, insanlar içerisinde dolaştırılıyormuş efendim. Tabii artık nüfus çok kalabalık. Denetim mekanizması elbette etkin ama ticaretle uğraşan insanların sayısı bir hayli fazla. Tüketici de fazla. Hal böyle olunca bazı şeyler kontrolden geçemeyebiliyor. İşlerini doğru dürüst yapan tüm tebliğlere, kurallara uyarak, insan sağlığını gözeterek ve tüketicilerin sevgisini, güvenini kazanmış firmalar yollarına devam ediyorlar. Ama maliyetleri düşürmek adına veya daha çok kazanma adına işlerine, mallarına hile karıştıranlar elbette yaptırımlarla karşılaşıyorlar. Ama bu yaptırım sadece bu dünya için değil, bunu da unutmamak lazım. O yüzden bazı esnafların kullandığı kendim çoluk çocuğuma yedirmediğim şeyi başkalarına yedirmem ifadesi burada oldukça önem kazanıyor elbette. İşine hile karıştırmayan, ticaret ahlakıyla, iş ahlakıyla yoluna devam eden ve her zaman rızayı bari gözetenlere selam olsun diyelim.

0: Ve böylelikle bir programımızı daha nihayete erdirmiş oluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Şehir İstanbul programımız bu haftalık da sona eriyor. İnşallah yeni bir programda tekrar görüşmek temennisiyle. Hoşçakalınız.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak deodorantlar, bunlardan uzak
2: kozmetik
1: duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mite'lardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının, nevresimlerin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dini

0: ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

Bu da Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir ki hangi kitapta bu da? Deylemi'nin Müsnedül Firdevs isimli eserinde yazılmış. O hadis kitabında yazılmış. Bu sefer buyuruyor ki Peygamber Efendimiz "Men sallel fecre fi cemaatin" kim sabah namazını cemaatte kılar "ve ka'ade fi musallahu" ve namaz kılma yerinde devam ederse oturmaya "ve kara'at selase ayat" 3 ayet okursa nereden? "Min evveli suretil en'am" En'am suresinin başındaki 3 ayeti okursa, bu 3 ayet nedir? İşte onu da hocamız Allah razı olsun kitabımızın başına yazmıştır. Her sabah okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ceâlez zulümâti ven nûr. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Hüvellezî halakakum min tînin sümme kadâ ecelâ. Ve ecelun müsemmen indehu thumma entum temterun ve huvallahu fis semavati ve fil ard ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun. 3 ayet. Bunu okuruz, ezberlemişiz. Siz de ezberleyin. Bakalım ne olurmuş bunu okursa oturduğu yerde insan. Seyredin şimdi mükafatın büyüklüğünü. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz vekerallahu bihi seb'ine meleken. Bunu okuyunca Allah ona 70 tane melek vazifeli tayin eder. Okuyan şahsa 70 tane melek tayin eder. Ne yaparlar onlar? Yusebbihunallah. Allah'a tesbih ederler. Sübhanallah, Sübhanallah diye. Ve yestagfirûne lehu. O okuyan kimseye de tevbe istiğfar ederler. Ya Rabbi bu ayetleri okuyan o kulunu affı mağfiret eyle. Ya Rabbi o kulunu bağışla diye mağfiret ederler. Ne zamana kadar? İlâ yevmil kıyâme. Kıyamet kopuncaya kadar.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Kıymetli dostlar, sizler tarafından gerçekten büyük ilgiyle takip edilen, her birinden kendi hayatlarımıza dersler çıkardığımız yine çok özel bir kıssadan hisseyle devam edelim dilerseniz Sırça Köşk'teki bugünkü yolculuğumuza. Hikayemizin adı Üç Soru. Acaba kendi hayatlarımızda böyle üç sorularımız var mıdır? Şu dünya meşgalesinden, telaşından, koşturmacasından kurtulup da asıl önemli soruları kendimize yöneltebiliyor muyuz dersiniz? Buyurun efendim, hikayemize geçelim. Bir zamanlar bir kralın aklına şöyle bir düşünce geldi. Eğer bir işe ne zaman başlayacağımı, kimi dinleyeceğimi ve yapmam gereken en önemli şeyin ne olduğunu bilseydim, girdiğim her işi başarırdım. Güzel sorular değil mi? Bir işe ne zaman başlayacağım, kimi dinleyeceğim, yapmam gereken en önemli şey ne? Kralın aklına böyle bir fikir düşünce, krallığın dört bir yanına kim kendisine her iş için en uygun vakti, bu iş için en gerekli kişinin kim olduğunu ve yapılması gereken en önemli şeyin ne olduğunu öğretirse, ona büyük bir mükafat vereceğini ilan etti.

0: etti. Bilgeler kralın huzurunda toplandı fakat sorulara verdikleri cevaplar birbirinden tamamen farklı çıktı. İlk soruya cevap olarak kimileri her hareketin doğru vaktini bilmek için önceden günlerin, ayların, yılların yer aldığı bir takvim hazırlamak ve sıkı sıkıya buna uyarak yaşamak gerektiğini söylediler. Ancak böylece, dediler, her şey tam zamanında yapılabilir. Elbette bu da bir fikir. Diğerleri, her hareketin doğru vaktine önceden karar verilemeyeceğini, kişinin kendisini boş eğlencelere kaptırmayıp hep daha önce olmuş olayları izleyerek en lüzumlusunu yapabileceğini iddia ettiler. Bu da yerinde bir iddia sayılabilir. Bu defa başka bilginler de kral neler olup bittiğine ne kadar fark ederse etsin, tek bir kişinin her hareket için en uygun vakte karar vermesinin imkansız olduğunu, kralın her şeyin en uygun vaktini tespitte ona yardım edecek bir bilge kişiler konseyi kurması gerektiğini söylediler. İkinci soruya da aynı şekilde türlü türlü cevaplar geldi. Neydi ikinci soru? Kimi dinleyeceğim? Evet, buydu. Kralın en fazla duyduğu, en gerekli kişiler bazılarına göre danışmanlar, bazılarına göre bilginler, bir kısmına göre hekimler, daha başka bir kısma göre ise savaşçılardı. Üçüncü soruya, yani en önemli işin ne olduğu konusuna gelince, bazı bilginler dünyadaki en önemli şeyin bilim olduğunu söyledi. Bir kısmı savaşta ustalaşmak, daha başkaları da dini ibadet cevabını verdiler. Bütün cevaplar birbirinden farklı çıkınca, kral bunların hiçbirisini kabul etmeyip hiç kimseye de ödül vermedi. Ama hala doğru cevapları aradığı için bilgeliğiyle ünlü bir münzeviye danışmaya karar verdi. Münzevi hiç ayrılmadığı bir ağaç kovuğunda yaşar, yanına sade halktan başkasını kabul etmezdi. Bu yüzden kral üstüne sade elbiseler giyerek kendisini halktan biri gibi göstermeye çalıştı ve yola düştü. Münzevi'nin kovuğuna yaklaştıklarında atından indi ve muhafızını da geride bırakıp yola devam etti. Kral yaklaşırken Münzevi kovuğunun önüne çiçek tarlaları kazıyordu. Kralı gördü, selamlayıp kazmaya devam etti. Münzevi mecalsiz ve zayıf birisiydi. Küreğini toprağa her sokuşunda bir parçacık toprak çıkarıyor, soluk soluğa kalıyordu. Kral yanına gelip şöyle dedi: "Ey bilge Münzevi, size 3 sorunun cevabını sormak için geldim. Doğru şeyi doğru zamanda yapmayı nasıl öğrenebilirim? En fazla muhtaç olduğum, dolayısıyla diğerlerinden fazla ilgi göstermem gereken insanlar kimdir? En önemli ve her şeyden önce kendimi vereceğim işler nelerdir?" Münzevi kralı dinledi, dinledi ama cevap vermedi. Avuçlarına tükürüp kazmaya devam etti. "Yoruldunuz," dedi kral. "Küreyi bana verin de biraz dinlenin." Münzevi, "Sağ olun," diyerek küreyi krala verip yere oturdu. Kral iki tarh kazdıktan sonra durup sorularını tekrarladı. Münzevi yine cevap vermedi. Bu defa ayağa kalktı, elini küreye uzattı ve şöyle dedi: "Biraz dinlenin, bir parça da ben çalışayım." Fakat kral küreyi ona vermeyip kazmaya devam etti. Bir saat geçti, ardından bir saat daha, güneş ağaçların ardından batmaya başladı. Sonunda kral küreyi toprağa saplayıp şöyle dedi: "Ey bilge kişi, senin yanına sorularıma bir cevap bulmak için geldim. Eğer cevap vermeyeceksen söyle de evime gideyim." Münzevi, "Buraya koşarak birisi geliyor," dedi. "Bakalım kim?" Kral arkasına döndüğünde bir adamın koşarak kendilerine doğru geldiğini gördü. Adamın karnına bastırdığı ellerinin altından kan sızıyordu. Kralın yanına ulaşınca kendinden geçercesine inledi, sonra da bayılıp yere düştü. Kral ve Münzevi hemen adamın üstündeki elbiseleri çıkardılar. Karnında büyük bir yara vardı. Kral yarayı elinden geldiğince yıkadı, mendiliyle ve Münzevi'nin havlusuyla sardı. En sonunda kan durdu. Adam kendisine gelince içecek bir şey istedi. Kral dereden taze su getirip ona verdi. Bu arada da akşam olmuş, hava iyiden iyiye soğumuştu. Kral Münzevi'nin de yardımıyla yaralı adamı kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı. Yatağa uzanan adam gözlerini kapatıp derin bir uykuya daldı. Kral koşturmadan ve yapmış olduğu işlerden öylesine yorulmuştu ki eşiğe çöktü ve o da uyuyakaldı. Kısa yaz gecesi boyunca deliksiz bir uyku çekti. Sabah uyanınca nerede olduğunu, yatakta uzanmış ve canlı gözlerle dikkatle kendisine bakan yabancının kim olduğunu uzun süre hatırlayamadı. Kralın uyandığını ve kendisine baktığını gören adam, "Beni affedin," dedi zayıf bir sesle. Kralsa, "Sizi tanımıyorum, üstelik affedilecek bir şey yapmadınız ki," deyince, "Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum," dedi adam ve anlatmaya başladı. "Ben kardeşime astırdığınız ve mallarını elinden aldığınız için sizden öç almaya yemin etmiş bir düşmanınızım. Tek başınıza Münzevi'yi görmeye gittiğinizi öğrendim ve dönerken yolda sizi öldürmeye karar verdim. Ama akşam olduğu halde dönmediniz. Ben de sizi arayıp bulmak için pusuya yattığım yerden çıkınca muhafızlarınıza rastladım. Beni tanıyıp yaraladılar. Onlardan kaçtım fakat yaramdan çok kan akıyordu. Siz yaramı sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Ben sizi öldürmek istedim, siz ise hayatımı kurtardınız. Eğer yaşarsam şimdiden sonra en sadık köleniz olup size hizmet edeceğim ve oğullarıma da aynı şeyi emredeceğim. Ne olur affedin beni." Kral düşmanıyla bu denli kolay barıştığı ve onun dostluğunu kazandığı için çok mutlu oldu. Onu affetmekle kalmayıp uşaklarını ve kendi doktorunu gönderip onun tedavisini yaptıracağını söyledi. Ayrıca mallarını iade edeceğine de söz verdi. Yaralı adamla vedalaşan kral kapının önüne çıkıp Münzevi'yi aradı. Gitmeden önce sormuş olduğu sorulara cevap vermesini bir kez daha rica etmek istiyordu. Münzevi dışarıda bir gün önce kazmış oldukları tarhlara çiçek tohumlarını ekiyordu. Kral ona yaklaştı ve şöyle dedi: "Sorularıma cevap vermeniz için size son defa yalvarıyorum." Yorgun dizlerin üstünde çömelmeye devam eden Münzevi gözlerini kaldırıp krala baktı ve "Cevabınızı aldınız," dedi. "Nasıl aldım? Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu kral. "Anlamıyor musunuz?" diye cevapladı Münzevi. "Dün eğer benim dermansızlığıma acımayıp şu tarhları kazmasaydınız, gidecek ve şu adamın saldırısına uğrayacaktınız ve yanımda kalmadığınıza pişman olacaktınız. Yani en önemli vakit tarhları kazdığınız vakitti. En önemli kişi bendim ve en önemli işiniz bana iyilik yapmaktı. Daha sonra bu adam yanımıza koşarak geldiğinde en önemli vakit onunla ilgilendiğiniz vakitti. Çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla en önemli kişi oydu, en önemli iş de onun için yaptıklarınızdı. Bundan sonra şu gerçeği unutmayın. Tek önemli vakit vardır, içinde bulunduğunuz an. O an en önemli vakittir. Çünkü sadece o zaman elimizden bir şey gelebilir. Rabbim cümlemizi bu idrak içerisinde yaşatsın. En önemli vakit vardır, içinde bulunduğumuz an. O an önemli vakittir. Çünkü sadece o zaman elimizden bir şey gelebilir.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İslam medeniyeti, tarihin her döneminde farklı alanlarda örnek ve önder şahsiyetler yetiştirmiştir. Peygamber yolunun şaşmaz takipçisi, hadis ve sünnetin muhafızı, hadisçilerin önderi olarak nitelenen İmam Buhari de hadis, fıkıh, tarih, tefsir gibi birçok alanda kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir alim, aynı zamanda ilmiyle amil, abid, zahid ve örnek bir şahsiyettir. Değerli Akra dinleyicileri, programımızda hadis alimi İmam Buhari'nin güzide eserlerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, sahih adıyla anılan ve içerisine sadece ortaya koyduğu delillerle sahih olduğu sabit olan hadisleri kaydettiği kitabını yazmakla önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. Büyük hadis alimi İmam Buhari hayatı boyunca son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yol gösterecek olan hadislerini bir araya getirmiştir. Yaptığı çalışmalar süresince hadisi şerifleri öğrenmek için Bağdat, Basra, Belh, Kufe, Medine, Mısır, Nişabur, Merv gibi ilim merkezlerini dolaşıp 6 yıl Hicaz'da kaldı. Bu uzun seyahatleri sırasında hem öğrendiği hadisleri kaydetmiş, hem talebelerine ders vermiş, hem de kendisine ait geniş bir kütüphane oluşturmuştu. Buhari'ye yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken malzemeleri önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği hacimli eseri üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Çok erken bir devirde, henüz 20 yaşına basmadan ve kendi ifadesiyle Hazreti Peygamber'in kabri başında mehtaplı gecelerde yazdığını belirttiği Et-Tarihül Kebir ve Kitab-ı Kadayas Sahabe ve Tabi'in onun ilk eserleridir. En önemli özelliklerinden birisi, eserlerinin son basılan nüshalarında, ilk nüshalarda olan bazı hususların yer almadığıdır. Böylelikle kendisinin eserlerini yazdıktan sonra hayatının ileri safhasına kadar tekrar gözden geçirerek düzeltmeler yaptığı, eserlerini devamlı surette yenilediği anlaşılmaktadır. İmam Buhari'nin titiz çalışmalarla hazırladığı eserlerinin başında El-Camius Sahih gelir sevgili dinleyiciler. Yaygın ismi Sahih-i Buhari olan eser, Buhari'nin eserlerinin içinde en önemlisidir. Kitabın adı Nevevi, İbni Hacer el-Askalani ve Zehebi gibi ünlü İslam alimleri tarafından farklı şekillerde anılmış ise de sahih hadisleri toplayan bir eser olup Sahih-i Buhari olarak meşhur olmuştur. Buhari'nin Camius Sahih'i meydana getirmesi iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, hocasının kendisinden böyle bir istekte bulunması, ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadır. Buhari'nin hocalarından İshak bin Rahuye, sadece sahih hadisleri ihtiva eden bir kitaba duyulan ihtiyaçtan bahsedince, Buhari toplamış olduğu 600 bin hadisten seçtiklerinden oluşan bu eseri kaleme alır. Eser tamamlanınca onu Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis ve fıkıh alimlerine sunar. Eserin tetkik için sunulduğu alimlerin vefat tarihlerine bakıldığında, eserin müellifi tarafından vefatından 23 yıl önce bitirildiği anlaşılmaktadır. Eserin telifinin 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Camius Sahih'te hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablara ayrılmıştır. Eserde üzerinde ihtilaf edilmeyen hadislere yer verilmiş, ravilerin güvenilir olması hususunda titiz davranılmıştır. Raviler birbirine bağlanarak ilk kaynağa kadar götürülmüştür. Hadisleri bazı titiz ölçülere göre sahih kabul edip, uymayanları reddetme çığırını açan Buhari olmuştur.
Eserde bulunan hadis sayısı konusunda muhtelif rivayetler bulunmakta ise de İbn Hacer'e göre 7397 hadisi şerif, 1341 muallak rivayet, yani isnadın başından bir veya art arda birkaç ravinin yahut da bütün ravilerin zikredilmediği rivayet türüne verilen attır ve 341 adette mütabi hadis bulunmaktadır. Mütabi hadis, her iki rivayet aynı sahabeden geliyorsa buna mütabi, farklı sahabelerden geliyorsa şahit hadis denilmektedir. Böylece hadislerin sayısı 9082'ye ulaşmaktadır. Bu eserde kendilerinden hadis rivayet ettiği hocaların sayısı 289'dur. Eser, müellifinin çalışma sistemine göre bab başlıklarından, taliklerinden, tekrarlardan, şartlarından ve rivayetlerinden oluşmaktadır. Kitabül Tevhid, Kitabül Kader, Kitabül Fiten, Kitabül İman, Kitabu Bedi'i Halk bölümlerine yer vererek bab başlıklarında ilgili ayetlerden başka görüşlerini tercih ettiği ashab ve tabiinin açıklamalarını sıraladıktan sonra bu hususu hadislerle teyit etmiştir. Ona göre bütün dini konularda olduğu gibi akaid alanında da hadisler Kur'an'da

Andan sonra ikinci kaynaktır ve müteşabih ayetlerin gerçeğe uygun olarak tevil edilebilmesi için hadislerden faydalanmanın zaruri olduğundan bahsetmektedir. Sahih-i Buhari eseri İstanbul, Kahire, Hindistan ve Avrupa'da Fransızca, İngilizce, Almanca olarak birçok defa basılmış, daha sonraları birçok alim tarafından çok sayıda şerh edilmiş, yani açıklamaları yapılmış, defalarca muhtasarları yani kısa özet bilgiler içeren eserleri kaleme alınmış ve tekraren basılmış olup birçoğu Türkiye kütüphanelerinde bulunmaktadır. İmam Buhari küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlayan, ilim meclislerinde üstün zekası ve güçlü hafızasıyla hocalarının beğenisini kazanan, henüz gençlik yıllarında ismi farklı ilim merkezlerinde anılan ve itibar edilen, hepsinin ötesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine adadığı hayatı neticesinde ortaya koyduğu muazzam eserleriyle adını unutulmayanlar listesine yazdırmıştır. Et-Tarihül Kebir. İmam Buhari'nin sahabe-i kiramdan kendi dönemine kadar hadis nakleden ravilere dair kaleme aldığı ravisinin güvenilirlik derecesini tespit eden türünde ilk eseridir. Medine'de yazımına başladığı bu eseri vefatına yakın bir tarihte tamamlamıştır. İlk önce belli bir tertip olmadan kaleme alınan eser, üç defa gözden geçirilerek son şeklini almıştır. Eser, sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in başta olmak üzere Buhari'nin zamanına kadar hadis nakleden erkek, kadın, sika ve zayıf raviler hakkında kısa bilgiler içermektedir. Tabakat türü kitaplar arasında kısmen alfabetik sıraya göre düzenlenen bu ilk eserde müellif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ilk sıraya almış, daha sonra Muhammed isimli kişileri baba adlarına göre alfabetik sıralamıştır. Alfabetik sıralama yapılırken sahabeler tanıtılmış, bu isimler de kendi aralarında sıralanmışlardır. Sahabeden sonraki raviler baba adına göre alfabetik dizilmişler, baba adı bilinmeyenlerse listenin sonuna eklenmişlerdir. Son bölümde ise künyeleriyle meşhur olanlar sıralanmışlardır. Bu kişilere ait künyeler bölümü, Kitab-ül Küna, bazı alimler tarafından Buhari'nin müstakil bir eseri sayılarak ayrıca bastırılmıştır. Eserde şahıslar tanıtılırken ait oldukları tabakalar sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in gibi belirtilmiş, ravilerin yaşadıkları bölgeler hakkında bilgi verilmiştir. Eserin telifinde biyografik bilgilerden ziyade ravilerin kimliklerinin tespitine, onların kimlerden hadis alıp kimlere rivayet ettiklerini ve hadis nakli açısından güvenilir olup olmadıklarını belirlemeye öncelik verildiği anlaşılmaktadır. Ravilerin rivayetlerinden bazı örnekler de içeren Et-Tarihül Kebir'de 2500'e yakın hadis bulunmaktadır. Bu hadislerin çoğu diğer eserlerde zikredilmediği için kitap aynı zamanda bazı hadislerin ilk kaynağı niteliğindedir. Başka kaynaklarda adı geçmeyen birçok raviye yer verilmesi, diğer alimlerin vakıf olamadığı bazı nadir bilgiler içermesi bakımından eser ayrıca değerli bir çalışmadır. İsimler kısmında bulunan diğer bazı tekrarlar çıkarıldığında eserin 13.500 civarında biyografi içerdiğini söylemek mümkündür. Et-Tarihül Evsat. İmam Buhari'nin bir diğer eseri Et-Tarihül Evsat'tır. Hadis ravilerini tanıtmaktadır. O, eserinde klasik tabakat kitaplarında olduğu gibi hadisçileri, isimleri, künyeleri, hoca ve talebeleri, doğum-ölüm tarihleri, hadis nakletmedeki durumları, seyahat ettikleri ilim merkezleri, şahsi veya itikadi görüşleri hakkında bilgiler vermiştir. Buhari'nin kitabını orijinal kılan özellik ise kronolojik usule göre tertip edilmesidir. Et-Tarihül Kebir'in bir muhtasarı olduğu anlaşılmakla beraber,
eserin tam olarak günümüze geldiği bilinmemektedir.

eksikleri olan bir nüshası Hindistan'da bulunmaktadır. Et-Tarihü's-Sagir. Et-Tarihü'l-Kebir'in bir özeti olup, ravileri Et-Tarihü'l-Kebir'deki gibi alfabetik olarak değil, vefat tarihlerine göre ele almakta ve onlar hakkında diğer eserlerinde rastlanmayan bilgiler vermektedir. Eserin taş baskısından sonra Kahire ve Beyrut'ta iki sefer daha, ikişer cilt halinde baskılarının yapıldığı bilinmektedir. Kitab-ı Duafa-üs-Sagir 418 raviyi ihtiva etmektedir. Buhari'nin daha önce zikredilen kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup alfabetiktir. Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Hindistan'da basılmıştır. Kitabül Küna. Et-Tarihül Kebir'i tamamlayıcı mahiyette olan bu eser, isimlerinden çok künyeleriyle tanınan bin kadar ravi hakkında kısa bilgiler vermektedir. Haydarabad'da basılmıştır. Et-Tarih fi marifeti ruvatil hadis ve nakalatil aşar ve temyizi şikatihim min duafaihim ve tarihi vefatihim. Bu eser de Buhari'nin diğer tarih kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bir nüshası bulunmaktadır. Et-Tevarih vel Ensab. Bazı önemli şahsiyetler hakkında bilgiler ihtiva eden eserin diğer kitaplarda olduğu gibi belli bir metodu yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur. El-Edebül Müfred, Buhari'nin güzel ahlaka dair bazı hadisleri topladığı eserdir. 644 bab içinde 1322 hadis toplanmıştır. Buhari'nin Camiu's Sahih'te muallak olarak zikrettiği bazı hadislerin senetlerini bu eserde vermesi, bazı muhaddislerce müphem bırakılmış isim ve kelimeleri belirgin hale getirmesi ve başka kitaplarda bulunmayan bazı bilgileri nakletmesi, El-Edebül Müfred'in hadis ilmi bakımından önemini artırmaktadır. Bilinen birkaç baskısı bulunmaktadır. Birril Valideyn. Çoğunlukla anne, baba, akraba, güzel ahlak ile ilgili rivayetlerin derlenmesinden oluşan bu eser, ismi ve içerdiği hadislerin konularıyla kategorisinin ilklerinden olma özelliği taşımaktadır. Birril Valideyn, yani anne babaya iyilik manasında konunun daha özelleşmesi bakımından, Buhari öncesi bu isimle telif edilen bir eser bulunamamıştır. Bunlardan başka kimi kaynaklarda Buhari'ye ait olduğu zikredilen şu kitapların ismini de görmek mümkündür. El-Camiul Kebir, Et-Tefsirul Kebir, Kitabul Hibe, Kitabul Eşribe, Kitabul Mebsut, Kitabul İlel, Kitabul Fevaid, Esamü's Sahabe, Kitabud Duafe, El-Müsnedül Kebir, Sülasiyat. İmam Buhari, hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri, İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumaları ile bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet.

tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

sultan. Dertliyiz, senden umarız derman. Lütfuna had yok, ihsane paya. Dertliyiz, senden umarız derman. Gerçi kullarda masiyet çoktur. Rahmetin Mevlam dahi artıktır. Gayrıdan bize hiç medet yoktur. Dertliyiz, senden umarız derman. Gel demez isen biz günahkâre. Bir adım kadir mi ki yolvare? Çare yok, senden olmazsa çare. Dertliyiz, senden umarız derman. Şu dem ki senden bir heda geldi, feyzi akdesten aşina geldi, bir cefasına bin safa geldi. Dertliyiz, senden umarız derman. Bu niyazi için zikrine düştü, dünü gün gönlü fikrine düştü, zatına eren şükrüne düştü. Dertliyiz, senden umarız.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise. Özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer diş çürüğü normal dolguyla tedavi edilemeyecek kadar kötüyse, dişin pulpası tamamen harap olmuşsa o zaman kanal tedavisi yapıyoruz dişleri. Yani dişin kökündeki canlı kısmı da alarak köküne de dolgu yapıyoruz. Kanal tedavisinden sonra diş canlılığını kaybediyor. Cansız bir diş olarak ağzımızda kalıyor. Yani bir implant gibi oluyor. Diş canlılığını kaybeder. Bu durumda da dayanıklılığı azalır. Canlı diş tabii ki çok daha dayanıklıdır. Çünkü sürekli beslenir kan yoluyla. Oraya gelen pulpa dişi besler o. Diş canlılığını pulpa yoluyla sağlar. Sıcak, soğuk hissetmemiz bunlar hep pulpa yoluyla olur. Cansız dişte bunu hissetmemiz mümkün değildir. Daha önceleri yapılan kanal tedavilerinde bir miktar renklenmeler de oluyordu dişlerde. Şimdi artık kullandığımız materyaller de çok güzel. Artık hiçbir sararma olmadan, renklenme olmadan, siyahlaşma olmadan sağlıklı bir diş görünümünde kalarak kanal tedavisini başarıyla yapabiliyoruz. Bunun için öncelikle röntgen almak gerekiyor. Başarılı kanal tedavisi yapmak için diş röntgeni almak zorundayız. Dişleri temizletmek diş yapısına zarar vermez, diş etlerini korur, dişlerin erken kaybını önler. Çay, kahve, sigara dişlerde renklenmeler, lekelenmeler yapar. Fakat bunların temizlenmesi, diş temizliğinin dişlere hiçbir zararı yoktur, bilakis faydası vardır. Ağız sağlıkta başlar. Bunların yerine konması mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden dişlerimize çok iyi bakalım. Ağzımızı, dişlerimizi sabah akşam en az 2 kez fırçalayalım. Ağız gargaraları kullanalım mümkünse. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın

0: Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum. Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadisçi. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa lehu aşra derecatin, ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
1: Dostça bir tavsiye. Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba. Yıldızlar gibi olan bir sahabeden söz edeceğiz bu programda sizlere. Süraka İbni Malik bugünkü konuğumuz. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin bildirildiğinin 13. senesinde Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimiz'i ortadan kaldırmak için kesin karar almışlardı. Bu hususta ısrarlıydılar. Bunun üzerine Allahu Teala Habibine hicret etmesi için izin verdi. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebubekir'e beraber hicret edeceklerini bildirince Hazreti Ebubekir'in gözlerinden sevinç yaşları aktı. Çünkü kainatın efendisiyle böyle bir yolculuk yapmak herkese nasip olmazdı. Hazreti Ayşe validemiz buyurmuştur ki, o güne kadar bir kimsenin sevincinden dolayı bu derece ağladığına şahit olmamıştım. Resulullah Efendimizle Hazreti Ebubekir hicret için yola çıktıktan sonra müşrikler arzularını yerine getirmek için Peygamberimizin hane-i saadetlerine uğramışlardı. Fakat Peygamberimizi evde bulamayınca şaşkına döndüler. Hatta Haşim oğullarının bütün evlerinde Peygamber Efendimizi aramaya koştular. Kureyş ileri gelenleri Hazreti Muhammed'in Mekke'den ayrıldığını öğrenince çılgına döndüler. Oradaki bütün iş sürenlere Peygamber Efendimizin gittiği yolu bulma görevini verip kendileri de onların peşi sıra gittiler. Sevr mağarasına vardıklarında iş sürücüler, "Adamınız bu mağaradan ileri geçmemiştir." dediler. Onlar Kureyş'e söylediklerinde gerçekten yanılmıyorlardı. Çünkü Hazreti Muhammed'le can yoldaşı mağaranın içindeydi. Kureyşliler sonunda onların izlerini bulmuştu. Hatta Hazreti Ebubekir gelenlerin ayaklarının mağaranın üstünde hareket ettiklerini görünce gözleri yaşardı. Resulullah ona sevgi, merhamet ve sitem taşıyan bir şekilde baktı. Ebubekir Es-Sıddık şöyle fısıldadı. "Vallahi kendim için ağlamıyorum. Ancak sana bir kötülük gelmesinden korktuğum için ağlıyorum ya Resulallah." Resulullah ona rahat bir şekilde, "Üzülme Ebubekir. Allah bizimledir." dedi. Allah Hazreti Ebubekir'in gönlüne inşirah verdi. Daha sonra o gelenlerin ayaklarına bakmaya başladı. Sonra şöyle dedi: "Ya Resulallah, birisi ayaklarının bastığı yere baksa bizi muhakkak görür." Resulullah ona, "Ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün?" buyurdular. Hazreti Ebubekir sustu. Sonrasında Kureyş'ten birinin diğerlerine şöyle dediğini duydular: "Gelin mağaranın içine bakalım." Ümeyye İbni Halef alay ederek, "Kapısına yuva yapan şu örümceği görmedin mi? Muhammed İbni Abdullah'ın doğumundan da eski." dedi. Ancak Ebu Cehil, "Lat'la Uzza'ya yemin olsun ben onun yakınımızda olduğunu, konuştuklarımızı duyduğunu ve yaptıklarımızı gördüğünü zannediyorum. Fakat onun büyüsü bizim gözlerimizi kapattı." diye söylendi. Ancak onlar Peygamber Efendimizin durumunu öğrenmekten ve onu takip etmekten vazgeçmediler. Kureyş, Mekke ile Medine arasındaki yol boyunca sıralanmış kabileler arasında Hazreti Muhammed'i ölü veya diri getirene en iyilerinden 100 deve vereceğini açıkladı. Efendim, Süraka İbni Malik, Mekke yakınındaki Kudeyt'te kabilesinin toplantı yerlerinden birindeydi. Kureyş habercilerinden biri ansızın onların yanına girdi ve Hazreti Muhammed'i ölü veya diri getirene Kureyş'in koyduğu büyük mükafat haberini duyurdu. Ve orada birisi 100 deveyi duyar duymaz iştaha kabardı ve şiddetle ona sahip olmayı arzu etti. O Süraka İbni Malik'in ta kendisiydi. Fakat kendini tuttu ve başkalarının da iştaha kabarmasın diye hiçbir kelime konuşmadı. Bir salı günü Süraka bin Malik'in oturduğu bölge olan Kudeyt'te Midlice oğulları toplantıda bulunuyorlardı. Bu toplantıya Süraka bin Malik de katılmıştı. O sırada Kureyş'in adamlarından biri gelip, "Ey Süraka, vallahi ben az önce sahile doğru giden 3 kişilik bir yolcu kafilesi gördüm. Onlar herhalde Muhammed'le arkadaşıdır." Süraka durumu anladı. Ancak ortada çok fazla miktarda mükafat vardı. Bunu kendisi elde etmek istiyordu. Onun için başkasının bundan haberdar olmasını istemiyordu. Bu yüzden ortada önemli bir şey yokmuş gibi konuştu. "Hayır, o senin gördüğün kimseler filan kişilerdir. Biraz önce geçmişlerdi. Onları biz de gördük.
Süraka, dikkat çekmesin diye hemen kalkmayıp biraz daha oturdum. Toplantı yerindekiler başka bir söze dalınca aralarından sıyrılıp hızla evine gitti. Cariyesine gizlice kimse görmeden atını çıkarmasını, vadinin ortasına götürmesini ve oraya bağlamasını söyledi. Uşağına da silahını hazırlayıp kimse görmeyecek şekilde evlerin arkasından kendisine getirmesini ve atına yakın bir yere koymasını emretti. Süraka zırhını giyip silahını kuşandı, atına bindi. Kureyş'in koyduğu mükafatı başkası kazanmadan Hazreti Muhammed'e yetişmek için hızla gidiyordu. Süraka İbni Malik kabilesinin sayılı süvarilerindendi. Uzun boylu, iyi iş süren ve yollardaki tehlikelere karşı dayanıklı birisiydi. Bütün bunlardan başka o, akıllı, zeki ve şairdi. Atı da çok değerliydi. Süraka, Peygamber Efendimiz'i aramaya koyuldu ve onu

Bıra nihayet yaklaştı. Saldırabilecek kadar yakınlaşmıştı ki seslendi. Ya Muhammed, seni bugün benden kim koruyacak? Resul-i Ekrem Efendimiz de buyurdu ki, beni cebbar ve kahhar olan Allahü Teala korur. O sırada Süraka'nın atının iki ön ayakları dizlerine kadar yere battı. Bundan kurtulup tekrar saldırmaya teşebbüs edince atının ayakları yine yere saplandı. Atın sırtından yere yuvarlandı. Bunu bir uğursuzluk sayıp, ne oluyor, ne oluyor kahrolasıca at dedi. Ata tekrar bindi. Biraz gitti ama atı tekrar tökezledi. Uğursuzluk sandığı şey giderek fazlalaşmıştı. Dönmeye niyetlendi ama yüz deveye kavuşmak arzusu onu geri dönmekten vazgeçirdi. Atı sürmek istedi ama sanki o demir çivilerle çivilenmiş gibi yere çakılıp kalmıştı. Resulullah'a ve arkadaşlarına dönüp yalvaran bir sesle, ''Hey, siz ikiniz, atımın ayaklarını kurtarması için Rabbinize dua edin. Söz veriyorum, sizi yakalamaktan vazgeçeceğim.'' Resulullah onun için dua etti ve Allah atının ayaklarını kurtardı. Ancak iştahı yeniden kabarmakta gecikmedi. Atını onlara doğru sürdü ama bu defa atının ayakları öncekinden daha

O, demir çivilerle çivilenmiş gibi yere çakılıp kalmıştı. Resulullah'a ve arkadaşlarına dönüp yalvaran bir sesle, "Hey, siz ikiniz, atımın ayaklarını kurtarması için Rabbinize dua edin. Söz veriyorum, sizi yakalamaktan vazgeçeceğim." Resulullah onun için dua etti ve Allah atının ayaklarını kurtardı. Ancak iştahı yeniden kabarmakta gecikmedi. Atını onlara doğru sürdü ama bu defa atının ayakları öncekinden dafatlara kavuşma hırsıyla kükreyen bir arslan misali yola çıkan Süraka, şimdi munis, uysal bir çocuk oluvermişti. Her şeye kadir olan Allahü Teala, Habibine zarar vermemesi için Süraka'nın kalbini iyiliğe doğru çevirmişti. Elbette Allahü Teala Habibini yalnız bırakmayacaktı. Çünkü o, insanlara merhamet için onların dünyada ve ahirette ebedi saadet ve mutluluğa kavuşması için gönderdiği peygamberiydi.

iken Resulullah ona, Süraka, Kisra'nın bileziklerini taktığın zaman kim bilir nasıl keyiflenirsin dedi. Süraka, dehşet içinde, Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın mı diye sorunca, evet, Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın cevabını aldı. Ve Süraka, geldiği yoldan geri döndü. Halkın Resulullah'ı sormaya geldiklerini görünce, onlara söz verdiği gibi şöyle dedi. Dönünüz, ben buraları karış karış aradım. Benim yanılmayacağımı siz de bilirsiniz. Süraka'nın sözü üzerine onlar da geri döndüler. Hazreti Muhammed ve yol arkadaşları ile ilgili bu hadiseyi, onların Medine'ye varmış olduklarına ve Kureyş'in kötülüğünden emin bir yerde olduklarına kesin kanaat getirinceye kadar gizledi. Ebu Cehil, Süraka'nın Resulullah'la başından geçen olayı ve ona karşı davranışını duyunca, onunla dövüşmemesinden, korkaklık göstermesinden ve fırsatı kaçırmasından dolayı onu azarladı. Süraka, onun azarlamasına şöyle cevap verdi. Ebu Hakem, eğer atımın ayaklarının kuma nasıl gömüldüğünü görseydin, hiç şüphe etmeden Muhammed'in bir peygamber olduğunu ve ona kimsenin karşı koyamayacağını kabul ederdin. Ve o gün geldi. Mekke'den kovulmuş olarak ve gece karanlığında gizlice çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine Mekke'ye aynı yere binlerce beyaz kılıç ve siyah mızrak arasında bir lider ve bir fatih olarak dönüyordu. Yeryüzünü kibir ve gururla dolduran Kureyş ileri gelenleri, korka korka yürekleri hoplayarak ve merhamet dileyerek onun yanına geliyorlar. Acaba bize nasıl davranacaksın diyorlar. O da peygamber cömertliğiyle gidiniz, sizler serbestsiniz diyordu. Süraka İbni Malik de devesini hazırladı. 10 sene önce Resulullah'ın kendisi için yazmış olduğu belgeyi de yanına alarak, Müslüman olduğunu huzurunda açıklamak için Resulullah'a gitti. Süraka bakınız nasıl anlatıyor İslam'a teslim oluşunu. El Cirane'de peygambere yetiştim. Bir ensar birliğine katıldım. Onlar mızrakların saplarıyla bana vurmaya başladılar. Şöyle diyorlardı. Sen ne arıyorsun? Safların arkasından ilerleyerek Resulullah'ın yanına yaklaştım. Devesinin üzerindeydi. Belgeyi kaldırdım. Ya Resulallah, ben Süraka İbni Malik. Bu da senin bana verdiğin belge dedim. Resulullah, yaklaş bana Süraka, yaklaş. Bugün sözünü yerine getirme ve iyilik günüdür buyurdular. Böylece ben onun iyiliğine nail oldum. Süraka İbni Malik'in Resulullah'la görüşmesinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Resulullah Rabbine kavuştu. Hazreti Süraka çok üzüldü. 100 deve için onu öldürmeye niyet ettiği gün gözünün önüne geldi. Dünyanın bütün develerini verme fırsatı olsaydı da Resulullah geri gelseydi. O Resulullah'ın, Süraka, Kisra'nın bileziklerini taktığın zaman kim bilir nasıl keyiflenirsin sözünü tekrar edip duruyordu. Çünkü bundan hiç şüphesi yoktu. Günler yine birbirini kovaladı ve Hazreti Ömer halife oldu. Onun zamanında Müslüman askerleri fırtına gibi İran'a doğru estiler. Orduları yenmeye, tahtları sarsmaya ve ganimetler elde etmeye başladılar. Nihayet Allah, Kisra'ların devletine onların eliyle son verdi. Hazreti Ömer'in halifeliğinin sonlarına doğru, bir gün Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın adamları halifeye müjdesini vermek üzere Medine'ye geldiler. Müslümanların Beytülmal'ine, Allah yolunda savaşanların elde ettiği ganimetlerin 1/5'ini getiriyorlardı. Ganimetler önüne konulunca Ömer dehşetle onlara baktı. Ganimetler içinde Kisra'nın inciden tacı, altın ipliklerle dokunmuş elbiseleri, kıymetli taşlar dizili kemeri, benzeri görülmemiş 2 bileziği ve sayılmayacak kadar kıymetli eşyalar vardı. Ömer elindeki sopayla bu değerli hazineyi karıştırmaya başladı. Sonra etrafındakilere dönüp, bunları teslim edenler pek emin kimselerdir. O sırada orada bulunan Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Sen namuslu oldun, halkın da namuslu oldu. Ya Emirel Müminin! Eğer sen yeseydin, mutlaka onlar da yerdi. Bu arada Hazreti Ömer Süraka İbni Malik'i çağırdı ve ona Kisra'nın gömleğini, pantolonunu, çizmelerini ve diğer elbiselerini giydirdi. Kisra'nın kılıç ve kemerini de taktı, basma tacını koydu, bileziklerini taktırdı. Evet,
Hani şu peygamber

Efendimizin önceden bildirdiği bileziklerin. Süraka bu bilezikleri bileğine takmış, çok geniş olduğu için bilezikler dirseklerine kadar uzanmıştı. Süraka bu sırada Resul-i Ekrem'in seneler önce buyurduğu mübarek sözü hatırlayıp bu mucize karşısında ağladı. Süraka'nın bileğinde bu bilezikleri gören Hazreti Ömer de buyurdu ki, Kisra'nın iki bileziğinin Müllice oğullarından biri olan Süraka bin Malik'in bileklerine takıldığı günü bize gösterdiği için Allahü Teala'ya şükürler olsun. Daha sonra da başını gökyüzüne kaldırıp, Allah'ım, bu malları Resulüne verdin. Onu benden daha çok severdin. O senin yanında daha değerliydi. Hazreti Ebu Bekir'e de verdin. Onu benden daha çok severdin ve senin yanında daha değerliydi. O malı bana da verdin. Ama onu beni cezalandırmak için vermiş olmandan sana sığınırım. Süraka İbni Malik 645 senesinde Hazreti Osman zamanında vefat etmiştir efendim. Allah şefaatlerine nail etsin.

0: Bir sonraki programda yeniden buluşmaya gidiyoruz. Hoşça kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.
1: Akra.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa. Ravza-i Cennet gülüsün, Lima Allah bülbülü, canlara canan, cihana can Muhammed Mustafa.

Nur-u Alem, Fahri Adem, Seyyidül Kevneyn'sin. İki alemde Şehi Şahan Muhammed Mustafa.

buy enfasun mutayyep etti nasut ehlini. Doldu alem ravh ile reyhan Muhammed Mustafa.

zatunu meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa.

Ümmet üzre ulu minnettir, vücudun nimet. Cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa.

ashabuna, ezvacuna, etbauna, hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-i İzzet Hakk için. Ey Nebiler hizbine Sultan Muhammed Mustafa.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya evet. çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki

0: söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 22.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih, sevaplı amel işlerse, ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Peygamberin ev halkı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dahildir. Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti, ince manaları, Resulullah'ın öğrettiği hüküm ve uygulamaları hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, İman eden erkeklerle iman eden kadınlar, itaat ve ibadete devam eden erkeklerle itaat ve ibadete devam eden kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, alçak gönüllü ve saygılı erkeklerle alçak gönüllü ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerlerini ve görünümlerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlar var ya, işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verirse kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Resulüm, hani Allah'ın kendisine İslam'la nimet verdiği, senin de yine kendisine nimet verip kölelikten azat ettiğin kimseye, Zeyd'e, hanımın Zeynep'i yanında tut, Allah'a saygılı ol, boşanma diyordun. Fakat Allah'ın açığa çıkaracağı, boşanan evlatlık hanımıyla evlenilebilir emrini insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Halbuki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Şimdi madem ki Zeyd kendi dileğiyle boşayıp onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki bundan böyle evlatlıkların kendilerinden ilişkisini kestiği hanımlarını nikahlamada müminlere bir günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz ve takdir buyurduğu şeyleri yerine getirmede peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce geçen peygamberlerde de bu Allah'ın adeti olarak böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader ve kat'i bir hükümdür. Peygamberler öyle kimselerdir ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Dinlemeyenlere hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. Sizi cehalet, küfür ve şirk gibi karanlıklardan Kur'an'la aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur ve sizin için bağışlanma dileyen de melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Müminler O'na kavuştukları gün Allah'ın onlara yönelik iltifatı selamdır. Allah onlara şerefli bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Resulüm, müminlere Allah'tan kendilerine cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların sana verdikleri eziyetlere şimdilik aldırma. Allah'a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah sana yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendileriyle cinsi temastan önce onlara bir talakla da boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur. Hemen başkasıyla evlenebilirler. Bu takdirde onlara nikah haklarını verin ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin. Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber Medine'ye göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de mümin bir kadın kendisini peygambere mehirsiz bağışlar ve peygamber de onu nikahlamak isterse, başka müminlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu helal kıldık. öteki müminlerin hanımları ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri hakkında üzerlerine farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bildirdik. Bu da sana bir zorluk ve sıkıntı olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, onlardan dilediğini dargınlık sebebiyle nöbetinden geri bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Geçici olarak ayrıldıklarından arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu, gözleri aydın olup mahzun olmamalarına ve hepsinin kendilerine verdiğin şeyle razı olmalarına en elverişli ve münasip olandır. Çünkü onlar kendileri hakkında ilahi emri uygulayacağını bilirler. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir. Halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bu zevcelerinden sonra başka kadınlarla evlenmen de güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka kadınlarla değişmen de sana helal değildir. Yalnız elinin malik olduğu cariyeler hariçtir. Allah her şeyi gözetendir. Ey iman edenler! Artık peygamberin evlerine siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine de bakmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu peygambere eziyet veriyor, o da size söylemekten çekiniyor. Fakat Allah hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de onlardan, yani peygamberin hanımlarından gerekli bir şey istediğiniz veya sorduğunuz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla mümkün değildir. Bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla gayet iyi bilendir. Onlara, peygamberin hanımlarına, ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendileri gibi mümin kadınları, ne de ellerinin altında malik oldukları cariyeleriyle perdesiz görüşmeleri dolayısıyla bir günah vardır. Dayı ve amca da anne ve baba hükmündedir. Bununla beraber, ey hanımlar, Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın, çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, onu kutsar, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, kutsayın, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin. Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet vermek isteyenlere, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman kendilerini baştan ayağa bolca örten, şeffaf olmayan dış elbiselerini üzerlerine iyice giyinip örtsünler. Bu onların cariye veya hafif meşrep değil, şerefli ve namuslu bilinmelerine, cinsel taciz, sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki münafıklar, kalplerinde ahlaksızlıktan bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü, yalan yanlış haber yayanlar, eğer bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni elbette kendilerine musallat ederiz. Savaşıp şehirden çıkarmanı emrederiz. Bundan sonra da orada sana ancak pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lanetlik olarak nerede ele geçirilirlerse tutulur ve öldürülürler. daha önce gelen münasebetler

yasaklar hakkında Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Şüphe yok ki Allah, kendisini veya hükümlerini tanımayıp küfre sapanları lanetlemiş, rahmetinden kovmuş ve onlara içinde ebedi kalacakları çılgın, alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar artık ne bir dost ne bir yardımcı bulurlar. O gün onların yüzleri ateşte evrilip çevrilirken, ah keşke biz Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik diyecekler. Ve diyecekler ki, ey Rabbimiz, doğrusu biz efendilerimize ve büyüklerimize, onların isteklerine, hevalarına ve çağırdıklarına uyduk. Onlar da bizi hak yoldan saptırdı. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ey iman edenler! Resul'e karşı tıpkı Musa'yı iftirayla incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında yüzü itibarı olandı. Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun, emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük bir başarıya, kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz emaneti, emir ve yasakları yerine getirme sorumluluğunu göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve onun getireceği sorumluluktan korktular da onu insan yüklendi. Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa cidden o çok zalim, çok cahil demektir. Böylelikle Allah bu emanete hainlik eden münafık erkeklerle münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, mümin erkeklerle mümin kadınların tevbelerini de kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sebe Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden almıştır. Mekki surelerin temel konularından olan tevhid, nübüvvet ve ahiret esaslarını açıklayan ve bu çerçevede bazı peygamber kıssalarına temas eden bir mahiyettedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanların tamamı kendisinin olan Allah içindir. Ahirette de hamd ancak O'nadır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya çıkanı da O bilir. O, çok merhamet eden, çok bağışlayandır. Küfre sapanlar, inkar edenler, kıyamet saati bize gelmez dediler. De ki, hayır, görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için O size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Çünkü Allah o gün iman edip de salih amel, sevaplı işler işleyenleri mükafatlandıracaktır. İşte onlar için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilen gerçek bilginler, sana Rabbinden indirilen Kur'an'ın hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. O küfre sapanlar, inkar edenler, birbirlerine
peygamberi kastederek size ölüp büsbütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi? Dediler. Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu yoksa kendisinde bir delilik mi var? Dediler. Hayır, ahirete inanmayanlar orada azaptadırlar. Çünkü onlar burada haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davut'la birlikte inananlar, hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davud ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Gerçekten Yemen'de yaşamış olan Sebe halkı için oturdukları yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Peygamberleri onlara Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demişti. Fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini ekşi, buruk yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidre ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık. Biz hiç nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında sırt sırta birbirine yakın nice kasabalar var ettik. Onlar da birinden diğerine kolayca gidip gelmeyi takdir etmiş, kendilerine de geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin, dolaşın demiştik. Onlar da isyankar bir edayla, ey Rabbimiz, mesafemiz yakındır, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları masallardaki efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun ki iblis onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında hepsi ona uymuşlardır. Halbuki onun kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu, etkinliği yoktur. Ancak ahirete inananla bu konuda ondan şüphe edeni ayırıp bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır.''

Resulüm, de ki, Allah'tan başka İslam dışı inandıklarınızı ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olabilirler. Bunlarda onların Allah'a bir ortaklığı yoktur. Onun da onlardan bir yardımcısı yoktur. O, Allahü Teala'nın huzurunda kendisinin layık olanlara şefaat etmeleri için izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat için "Rabbiniz ne buyurdu?" derler. Şefaat izni verilmiş olanlar da "Hak olanı" derler. O çok yüce, çok büyüktür. Onlara de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Bildikleri halde sen de ki, Allah'tır. Bu böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adaletle hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin. Hiç onlarda ilahlık özelliği var mıdır? Hayır. Doğrusu o Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler. De ki, o size vaat olunan öyle bir gündür ki, ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz. Küfre sapanlar, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak sözü, suçu birbirlerine atıp dururlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara siz baskıcı ve yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız elbette biz inananlardan olurduk derler. Yine o büyüklük taslayanlar orada zayıf sayılanlara size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik? Siz zaten günahkar kimselerdiniz derler. Halktan zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara hayır, gece gündüz hile yapıp bizi imandan soğutarak bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı, Allah'a ve emirlerine bağlanmak yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılmazlar mı hiç? Biz hangi memlekete bir uyarıcı, peygamber göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı şımarıkları, biz sizin gönderilip tebliğ ettiğiniz şeyleri inkar edenleriz, dediler. Bir de o refah düşkünleri, biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz. Biz sizin iddia ettiğiniz gibi azaba uğratılacak da değiliz, dediler. Resulüm de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey insanlar! Sizi huzurumuza mertebece yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşanlardır. İşte onlar var ya, kendilerine yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat vardır. Ve onlar cennette yüksek makamlarda emniyet ve huzur içindedirler. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince
işte onlar azabın içinde olacaklardır. De ki, şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O günde Allah onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" diyecek. Melekler de "Senin şanın yücedir. Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil sensin. Fakat onlar bize değil cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı." diyecekler. İşte o gün kıyamette birinizin diğerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Zulmedenlere de "Yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın." deriz. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman "Bu atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir." dediler. Yine "Bu Kur'an uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir." dediler. Kafir olanlar hak Kur'an kendilerine gelince de yine "Bu apaçık bir sihirden başkası değildir." dediler. Halbuki biz onlara Kur'an'dan önce ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı peygamber de göndermedik. Öncekiler de peygamberlerini yalanladılar. Bunlar, Mekkeli müşrikler, dünyalıkça öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. Buna rağmen peygamberlerimi yalanladılar. Ama benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. De ki, "Ey müşrikler, size sadece bir tek öğüt vereceğim. Buradan sırf Allah için ikişer ikişer veya teker teker kalkın. Sonra benim hakkımda iyice düşünün. Arkadaşınızda bende hiçbir cinnet eseri yoktur. O sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran bir peygamberden başkası değildir. De ki, tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. De ki, hak din olan İslam ve Kur'an geldi. Zaten batıl ne bir şey meydana getirebilir ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, eğer ben haktan saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam Rabbimin bana vahyettiği Kur'an ve hikmet sayesindedir. Doğrusu o hakkıyla işitendir, bize çok yakındır. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman ona, "Peygambere ve Kur'an'a inandık" derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden imana, tevbeye el uzatmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe ve iman yeri değildir. Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 29 ve 32. ayetler Medine'de inmiştir. Fatır, yoktan var eden demektir. Sure, adını ilk ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmada dilediğini dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikte yaratır. Hiç şüphesiz Allah
her şeye kadirdir. Allah, insanlara rahmetinden her neyi açar, gönderirse, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa, ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz? Resulüm, eğer seni yalanlıyorlarsa buna üzülme. Bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlandı. Sonunda bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz, vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. İbadet ve taatten alıkoymasın. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmekle aldatmasın. Şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. İnkar edenler için gerçekten pek şiddetli bir azap vardır. İman edip salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar için de mağfiret, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse, iyi, sevaplı iş yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini amelinin gereği olarak sapıklık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onların sapıklığına karşı üzülüp de kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa, ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir. Kim şan ve şeref istiyorsa Allah'tan istesin ve bilsin ki bütün yücelik Allah'ındır. Ona ancak tevhidi bildiren güzel kelimeler yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri planlayıp kuranlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ve planı mahvolacak, boşa çıkacaktır. Allah sizi ilkin çeşitli cins topraktan, sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiştir. Şüphe yok ki bu sayılanlar Allah'a göre kolaydır. İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci, mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar, gece ve gündüzü uzatır, kısaltır. Güneşi ve ayı emrinin altında istifadeye sunmuştur. Her biri muayyen bir müddet için kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bunların hepsini yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk, hükümranlık ancak O'nundur. Ondan başka yalvardıklarınız, tapındıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir. Eğer onları yardımınıza çağırsanız, çağrınızı işitmezler. Bir hayvan cinsinden olup da işitseler bile size cevap veremezler.
kıyamet gününde ise sizin kendilerini yüceltip Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya günahına sebep olmadığı günahını yüklenip çekmez. Eğer günah yükü ağır olan kimse başkasını onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa kendisine ondan herhangi bir şey yüklemek mümkün olmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerine yürekten saygı duyan, ondan korkanları ve namazı gereği üzere kılanları uyarıp korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. Ne körle gören, ne karanlıklarla aydınlık, ne de gölgeyle sıcak bir olur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi olanlara işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak hak Kur'an'la gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. Resulüm, bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yakalayarak cezaya çarptırdım. Benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz suyla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık. İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar ve sığır gibilerden de yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan onun ilmi ve kudreti karşısında ancak alimler, bilginler korkar, saygı ve heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah için sarf edenler, asla durgunluğa ve zarara uğramayacak bir ticaret, bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Sonra o kitabı, Kur'an'ı kullarımızdan seçtiklerimize veya Hazreti Muhammed'in ümmetine miras bıraktık. Onlardan kimi onu okumayı ve ona uymayı terk ederek kendisine zulmeden, yazık edendir. Onlardan kimi ortada kalan, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ve Kur'an'a sahip çıkıp ona uygun yaşamada ve bu yarışmada öne geçendir ki işte bu da en büyük lütuftur. Mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu
Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir. O, bizi lütfundan ebedi kalınacak yurda koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak, artık orada bize hiçbir bıkkınlık da gelmeyecektir. Küfre sapanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara ölümle hükmedilmez ki ölsünler. Cehennemin azabı da üzerlerinden hafifletilmez. İşte biz küfürde ve nankörlükte ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle bağırışırlar: Ey Rabbimiz! Bizi çıkar ki evvelce yapmış olduklarımızı değil, salih amel işleyelim. Bu istediklerine karşı onlara denilir ki, size orada iyice düşünecek kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Halbuki size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Öyleyse tadın bu azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını, bütün sırlarını bilendir. Muhakkak O, gönüllerin özünü de hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan ve size hakimiyet veren O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rablerinin katında gazabından başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü, yine kendilerine bir hüsran ve felaketten başkasını da artırmaz. Resulüm, de ki, Allah'tan başka yalvardıklarınız, ortak koştuklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde Allah ile bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulup yok olurlar diye kudret kanunlarıyla tutmaktadır. Eğer onlar bozulup yok olurlarsa ondan sonra bunları hiç kimse yerinde tutamaz. Gerçekten O cezada aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır. Onlar, Kureyşliler, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse kesinlikle diğer ümmetlerin her birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dair yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı ve azapla korkutucu peygamber gelince, bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı. Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp yeryüzünde büyüklük taslamaları, Kur'an'ı ve İslam'ı önlemek için çirkin bir tuzak kurmaları ve dalavere çevirmeleri yüzündendir. Halbuki çirkin tuzak sahibinden başkasına dolanmaz. Onlar evvelkilerin başlarına gelen azap kanunundan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma, değişme de bulamazsın. Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şüphesiz ki O hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır. Yasin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden almıştır. 83 ayettir. Yalnız 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Hadis-i şerifte bu surenin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğu bildirilmiştir. Yasin'in gerçek anlamını Allah bilir. Bazı bilginlere göre ey insan, bazı bilginlere göre de ya seyyid anlamındadır.
Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki,

0: Bir kimse Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasin suresini okursa mağfiret olunur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki Resulüm, hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından, babaları tevhidle uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman içindir. Andolsun ki onların inkarlarından dolayı çoğunun üzerine azap hakkındaki o söz gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler. Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bukağlar, demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için başları ve burunları dikleşmiştir. Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar hakikati göremezler. Onları azaba karşı uyarsan da uyarmasan da birdir. İman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen onu mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Hiç şüphesiz ölüleri biz, sadece biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları iyi veya kötü bütün eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütük ve tutanak olan levh-i mahfuzda sayıp zapt etmişizdir. Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. O zaman kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirliler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, recmederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, dediler. Onlar da, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda haddi aşan bir kavimsiniz, dediler. O şehrin öbür ucundan bunların geldiğini duyan imanlı bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey kavmim, gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni Yaradan'a kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler, ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun. Şehirliler tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında gir cennete denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de, evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce

Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

İnne mine saadeti ezzevcete salihate vel meskene saliha vel merkebe saliha ve inne mine şakaveti ezzevcete su vel meskene su vel merkebe su. Saadetin medarı olan şeylerdendir. Yani saadet vesilesidir. İnsanın mutluluğundan birer parçadır. Mutluluğu bunlarla sağlanır. Şunlar insanın mutluluğundandır. 1. Ezzevcetü saliha. Salih, dindar, aklı başında bir zevcesi olması. Bu mutluluk vesilesidir. 1. Vermezken salihi. İyi güzel bir evi olması. Elhamdülillah odaları kâfi. Misafir gelse onu şu odaya misafir eder. İşte güneşli, tamam, rutubetli değil, sıkıntılı değil. Az çok manzarası var, şeyi var. Tamam. Bu da insanın mutluluğu alametindendir. Vel merkebü salihu, güzel bir binek. Yani katırı, atı, eşeği varsa huysuz değil. Önüne gidersen ısırmıyor, arkasına gidersen tepmiyor. Bindiğin zaman götürüyor seni. Vurup vurup kamçıyı efendim şey yaptığın halde bir şey yapmıyor filan. O devir için böyle. Şimdi de herhalde otomobil vesaire filan gibi şeyler. Bu da insanın mutluluğu alametidir. İnsanın yani hak yolda olduğunun, Allah'ın efendim lütfuna erdiğinin, iyi bir insan olduğunun emaresi ve inne mine şakaveti insanın şaki olduğunun alametindendir. Ezzevcetü su, kötü bir kadın. Sonra vermez gene su, kötü dar fena bir ev ve kötü bir hayvan. Huysuz, her zaman sakarlık çıkartır, üstüne binersin atar, bilmem şöyle yapar böyle yapar. Bu da insanın başının bir belasıdır. Efendim şakavetten bir yani diyor Peygamber Efendimiz. O halde Rabbimiz bize dünyada ahirette saadet, afiyet ihsan eylesin. Bu sayılan şeylerin güzellerini ihsan eylesin. Kötülerinden mahfuz eylesin cümlemizi. Bir hadis-i şerif geçti ki Allah'ın öyle kulları vardır ki buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah onları afiyet üzere dünyaya getirir. Afiyet üzere yaşatır. Afiyet üzere öldürür. Afiyet üzere cennete sokar. Öyle kulları var. Ne sebeple öyle oluyor bazı kullar bilemiyoruz. Ama sanki bana öyle geliyor ki güzel huyundan dolayı. Allah'ın böyle kulları vardır diye müjde olduğuna göre, bildiğimize, öğrendiğimize göre dileyelim Erhamurrahimin olan Rabbimizden. Ya Erhamurrahimin, Ya Erhamurrahimin, Ya Erhamurrahimin. Bizi böyle mutlu yaşayan, mutlu ölen, afiyet üzere yaşayan, afiyet üzere ölen, afiyet üzere cennete girenlerden eyle. Ya Rabbi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَائِي قَنَمٍ فِي رَأْسِ شَزِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَكُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوا اِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةِ Ahmed ibn Hanbel'de, Ebu Davud'da, Nesai'de vesaire kaynaklarda olan Ukbetü ibn-i Amir'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. يَعْجَبُ رَبُّكَ Rabbin hoşlanır demek. Acep, acep. Arapçada hoşlanmak manasında, memnun kalmak, sevinmek, razı olmak, hoşlanmak manasına da gelir. Efendim, bizdeki gibi şaşırmak manasından ayrı. Yani beğenmek, hoşlanmak manasına gelir. Efendimiz buyuruyor ki, senin Rabbin, ey muhatap olan kimse, ey filanca kişi, senin Rabbin, efendim, bir dağdaki, bir vadi başında koyun güden bir adamın halinden Rabbin hoşlanır. Ne yapar o adam? Ne yapıyor? Yüezzinu lissalah. Namaz için ezan okuyor ve yusalli ve namazı kılıyor. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, Hünzuru ila abdi haza. Şu benim kuluma bakın, meleklerine. Yani der ki, şu benim kuluma bakın. Ezan okuyor ve namaz için kâmet getiriyor. Benden korkuyor. Benden korktuğu için dağ başında kendisini kimse görmediği halde filan demek yani. Tek başına. Kılsa ne olacak, kılmasa ne olacak? İnsan yok. Yani böyle mürailik ihtimali yok. Bu benden korktuğundan efendim böyle yapıyor. Ben onu affettim ve onu cennete dahil eyledim der. Şimdi muhterem kardeşlerim, namazın sevaplarının farklı olduğu yerler vardır. Onları bir hatırlatayım. İnsan evde namaz kılsa bir sevap alır. Namazdan dolayı bir sevap alır. Camide cemaatle kılsa 27 kat sevap alır. Salatül cemaati tafdülü salatel fezzi bi sebim ve işrine derece. 27 kat sevabı fazla olur. Onun için camide namaz kılmaya koşun, gayret edin. Evde kılmaya değil, camide kılmaya. Planınızı ona göre ayarlayın, işinizi ona göre ayarlayın. Hanıma ona göre talimat verin. Hanım, ben yatsı namazına gideceğim. Ben akşam namazını camide kılacağım. Yemeği, sofrayı bana ona göre hazırla deyin. Efendim, namazları camide kılmaya gayret edin. Sabah namazını camide kılmaya çok çok gayret edin. Çünkü yatsıyla sabah namazının daha büyük fazileti var. Yatsıyı kılan, sabah namazını kılan bütün gününü efendim sevaplı işlerle geçirmiş gibi ayrıca mükafat alıyor. Sonra böyle bir dağ başında şu hadis-i şerifte geçtiği gibi ezan okuyup ikamet getirip namaz kılındığı zaman sevap 50 kat olur. 50 kat. O da güzel. Yani yolculukta filan Arap kardeşlerimizin hoşuma giden bir tarafı var. Mesela biz geliyorduk Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye doğru. Efendim, biz biraz ezan geç okunacak diye benzin istasyonundan hareket ettik. Bir iki alışveriş ettik. Daha namaza 5-10 dakika var. Yolda kılarız filan dedik. Keşke camide kılsaymıştık. Bilemedik yani. Biz camiden biraz sonra çıktık. Baktık hemen yolun kenarlarına arabalarını park ediveriyorlar.